teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekine ferahlanır. Ne çıkıyor ortaya? Hanif dinini yaşayanların bir tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün dinlerdekilerin geri kalan bütün fırkaları oluşturduklarını görüyoruz. 72 tane fırkanın her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor. 73. fırka bu 72 fırkanın içindeki Hanif dinini yaşayan kesim. Her devirde, her topluluğun içinde bu sayı %10'dan daha aşağıda tecelli etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bir tek din olmuş, Hanif dini. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini, vasiyet ettiğimiz dini sana da vasiyet ettik. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini kıyamda tutun diye. Müşriklere onlara söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ne gördük? Hazreti Nuh'tan başlayarak bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Onlara verdiğimiz şeriatı diyor Allah Teala, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Tek bir şeriat. İşte Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik, yani Kur'an-ı Kerim'e. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiği de hükmet. Ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için bir tek şeriat ve açık bir yol belirlemiştik diyor Allah Teala. Tek bir şeriat. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, hem Maide suresinin 48. ayet-i kerimesi tek bir şeriattan bahsediyor. Bütün dinler tek bir dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün 72 inanç çeşidi ve 3 tane kitaplı din var gibi görünüyorsa da 3 kitabın 3'ünün de aynı esasları içerdiğini belirtmek için bu bilgiyi sizlere sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz önce. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek böylece 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İslam kainatın tek dini bu standartlar içinde oluşuyor. İslam deyince Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hanif kelimesi Allah'a teslim olanların dinini ifade ediyor. Ve bundan 14 asır evvel sahabenin yaşantısına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Söyledik. Ayet-i kerimeyi münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile, ona ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yönelmek farz. Peki başka ne zaman, nerede söylüyor Allah Teala? Diyor ki
ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kavlen yetiyükümül azâbe. Zümer 54. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ruhunu da ve içinde nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Lokman 15'te diyor ki vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim sana, kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a yönelmek farz. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Kesin olarak yönelmiş. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenevut tagute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra fe beşer ibadî. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilediler, bize yöneldiler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Bize yöneldikleri için, Allah'a bize ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele buyuruyor Allah Teala. Lehumül büşra fe beşir ibadî. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeselerdi ne olurdu? Dilemeselerdi küfürde olurlardı. Dilemeselerdi evvela birinci ayet-i kerime şirkte olurlardı söyledik. İkincisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil oluyorlar ve gidecekleri yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatid dünya vatmeyenu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun nar bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onlar muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Aynı zamanda bu insanlar kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu Allah Teala tarafından açık şekilde ifade edilmiş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenlerin hepsi kafirler. Dileyenler müminler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Üçüncü açıdan meseleye bakıyoruz. Yok, dördüncü oluyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller, cehenneme gidecekler ve kafirler. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre tağuta kullar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağuta kuldur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtuluyor. Bu insanlar aynı zamanda hüsrandadırlar. Hüsranda olanların ise amelleri boşa gider. Amelleri boşa gidecek olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri boşa gidecek olanlardır. Hüsranda olanlardır. Yunus 45. Onlar ki Allah'a milaki olmayı, ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Onların dalalette olduğunu görüyoruz. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dilediğini dalalette bırakır diyor.
insanlar zaten dalalettedirler doğuşlarından itibaren. Dilediğini dalalette bırakır. Peki bırakmadıkları kimler dalalette bırakmadıkları? Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette, aynı zamanda hüsranda ve tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanların kulu ama Allah'ın kulu değil asla. Ve diğer konularda artık bir şey söylemeye gerek yok. Yani insanların cehenneme gideceği burada kesinleştiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ibadetleri hesaba alınmıyor. İbadetlerinden kazandığı dereceler sıfırlanıyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. İşte birinci kademede Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. Kimler seçiliyor? Kimler seçilmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yolundan saptıranlar, onlar seçilmiyor, geri kalanlar seçiliyor. İkinci basamak, seçildiğimiz basamak. Üçüncü basamakta, kim üçüncü basamağa ulaşır? Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik demin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Şura 13'e göre, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse, Allah bunu kendisine ulaştıracak. Nasıl? Kişi üçüncü basamakta, dördüncü basamak, Allah-u Teala derhal Rahim Esma'sına tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Ve bu basamakta Allah'ın Rahim Esma'sı o kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu işiten, gören ve bilen birisi yapıyor. Beş, altı, yedinci basamaklar. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ama bundan sonra ne oluyor? 11. basamakta kişi zikrediyor, kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bir sonraki basamakta bu rahmet %2'ye ulaşıyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişinin mürşidini görme yetkisi var. Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Mürşid farz mı? Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor, buyuruyor ki, ya ellezine aminu ettekallâhe, ya ellezine aminu ettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a takva sahibi olun. Ve ikinci takva, Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Görünüyor ki bu bir farz. Ve vesileyi hacet namazını kılarak istiyoruz. Allah mutlaka mürşidimizi gösteriyor. 14. basamak. Burası ikinci safha. Mürşide ulaşmak ve tabiiyet. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim o ümmine bir resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Hepsi de felaha ermişler. Cennet saadetinin sahibi olmuşlar. O zaman demek ki
Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Sonra kişi mürşidine ulaştığında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kalbine iman yazılıyor. O kişinin dereceleri yükseltiliyor ve bu kişi Allah'tan 12 tane, Allah'tan 7 tane nimet oluyor. Nefs tezkiyesine başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kalbine ulaşıyor. Kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi, bir iman yazılıyor kalbine kişi tabi olduğu zaman. İman kelimesiyle o gelen nurlardan fazıllar birbirinin zıt manyetik alanının sahibi ve nefs tezkiyesi başlıyor. Yani nefsin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlıyor. İşte bu kurtuluştur. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe kişinin davranış biçimleri negatiften pozitife dönüyor. Ve evvela %7 nur birikimi, fazıl birikimi, ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruh birinci katta, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katta, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde ruh 7 tane 7. gök katını aşıyor ve indi ilahiye ulaşıyor. 7. gök katına ulaşıyor. 7. gök katında da soldan sağa doğru 7 alemlik bir muhtevayı yaşıyor. 7 alem boyunca devam ediyor. Sitedin müntahaya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına yükseliyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Farz mı? Allah'ın zatına ulaşmak farz mı? Evet, farz. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Rabbine ulaş. Rabbimize ulaşmak açık bir şekilde emredilmiş. Peki bu bir emir mi? Emir olarak geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Geçiyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20'de ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra bu misakin ne olduğunu açıklıyor. Vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Açık bir şekilde hidayete ermişler. Allah Teala sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek, ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İnnel hüda, hüda Allah buyuruyor Allah Teala, muhakkak hidayet ona, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaştırıyor, sahabe hidayete eriyor. 21. basamak, Allah'ın zatında ruh yok oluyor. 22. basamak. Ne oldu? 3 safa oldu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz, bütün sahabe tabi olmuş. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek farz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ve daha sonra o kişiye bir altın taht ihsan ediliyor Allah'ın katında. Daha sonra o kişi zühd sahibi oluyor ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aştığı zaman o kişi fizik vücudunda
Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Allah Teala buyuruyor Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e Ella tabidu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim ey Ademoğulları fizik vücutlarımızdan bahsediyor Allah Teala şeytana sakın kul olmayın çünkü o size apaçık bir düşmandır diye sizden ahd almadık mı ve bize bana kul olun diye sizden ahd almadık mı İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytan size apaçık bir düşmandır ve bana kul olmanız sırat-ı müstakimdir. Yani bana teslim olmanız. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim ve müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da teslim etmişler. Farz olan bir hususu gerçekleştirmişler. Peki daha sonrası var mı? Evet, daha sonrası nefsi evvela daimi zikre ulaşmak, ullelbap olmak. Ullelbap olunca daimi zikre ulaşınca kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler bitiyor. Ve o kişi nefsinin kalbindeki bütün afetlerden kurtuluyor. Kalp gözünü açıyor Allah-u Teala onların kalp kulağını açıyor. Allah'a diye konuşmak yetkisini veriyor kendilerine. Daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı hayır kazanıyorlar. Bir de hüküm sahibi kılıyor Allah-u Teala onları, hikmet sahibi kılıyor. Burası Ullelbap makamı. Kimdir Ullelbap? Daimi zikrin sahipleri. Nefsini teslim etti mi? Hayır, bir kademe daha var. Burada 7 kademe yerlerin melekutu gösteriliyor. Ve daha sonra 1. gök katından başlayarak 7 kademe göklerin melekutu gösteriliyor. Ve 7. kat tamamlandığında o kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Farz mı? Allah Teala diyor ki Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesine ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya onlara emrolunmadılar nefslerini Allah'a teslim edip muhlislerden olmakla emrolundular. Nefslerini dinde halis kılan muhlis olanlardan olmakla emrolundular. Bütün sahabe bu noktaya ulaşmışlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki Nahnu lehu muhlisun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki deyin ki biz ona Allah'a karşı Allah'ın indinde halis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Burası 27. basamak ve kişi 7. gök katının secde-i müntehası kendisine gösterildiği zaman tövbe-i nasuha davet ediliyor ve bu davetle tövbe-i nasuha davet edildiği zaman ihlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh, 2. kademesi günahların örtülmesi, 3. kademesi salah nurunun verilmesi, 4. kademesi de günahların örtülmesi. Bu noktada kişi irşada ulaşıyor. İrşada ulaşmak üzerimize farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala eğer beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize kim dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz ama bir şartla onlar da bizim davetimize uyar da amin olurlarsa. Böyle olsun ki diyor Allah Teala onlar irşada ulaşsınlar. İrşada bütün sahabe ulaşmışlar mı? Hepsinin ulaştığını söylüyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Hicurat
Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer

bunu kesinleştiriyor. Affedersiniz, 104 ve 110. ayetleri bunu kesinleştiriyor. 104. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, sizin içinizden münkerden nehyeden, irfanla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimesinde de diyor ki, sizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk. Sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Yani irşatla, bütün sahabenin irşatla meşgul olduğunu söylüyor Allah Teala burada. Bunu kesinleştiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki, ey o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan diyor. Tabi'in. Tabi'in de dahil olmak üzere hepsi adın cennetlerine girecek hüviyette. Hepsi Fevzül Azim'in sahibi olarak vasıflandırılıyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının gördüğünüz gibi sahibi olmuşlar. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Neden bahsettik? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik uçlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar. Ve Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılmış. Kur'an bunu anlatıyor. 7 safhada 4 teslim içeren, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi içeren, teslimini içeren 7 safhadaki 4 teslim İslam dini. Bu dine Allah Teala biz İslam adını verdik diyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dini. Öyleyse Hanif dini, bu din Musevilerce yaşandı mı? İki kaynaktan da inceleyeceğiz. Bir, Kur'an'daki ayetlerle Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını Musevilerin yaşadığına kesin ayetler şahitlik ediyor. İşte Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Dikkat edin, Allah Teala Tevrat'tan bahsederek Musevilerin bir kısmının 7 safhasını, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını yaşadığını söylüyor. Burada bir noktayı daha kesin bir dizayn olarak hatırlatmakta fayda var. Hazreti İsa, Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de evvel, Hazreti Musa gördük ki daha evvel Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Onunla beraber olanlar da yaşadı. Oradaki 7 safhayı göreceğiz şimdi. Ondan sonra gelen Hazreti İsa da yaşadı. Gene 7 safhayı daha sonra göreceğiz. Şimdi evvela Kur'an'daki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Sonra Tevrat'taki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Evvela Kur'an'daki ayetlerle 7 safhaya bakalım. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Enam suresi 154. ayet-i kerime. Sümme ateyna Musel kitabe. Sonra Musa'ya kitap verdik. Tamamen tamamlayıcı olarak alellezi asene ve tafsilen her şeyi açıklayan, tafsil eden ve ahsen olan, ahsen olanlara, ahsen olanlar üzerine her şeyi açıklayan, li kulli şeyin, her şeyin ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan. Musa'ya kitabı indirdik, Tevrat'ı indirdik. Lâ lehum bilikâi rabbihim yu'minûn. Böylece onlar,

Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor Allah Teala. Allah'a milaki olacaklarına iman ederler diyor. Allah'a milaki olacağına iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a milaki olacağına iman eden herkes kurtuluşa ulaşmıştır. Kim Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin olarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlak olarak Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Söyledik iki ayet-i kerimede, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı şeyi söylüyor. Şura 13'te aynı şeyi söylüyor. Ve görüyoruz ki Museviler Rablerine milaki olacaklarına iman etmişler. Bir ayet-i kerime daha, Bakara 53. Ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkane lehalekum tehtedun. Böylece hidayete eresiniz diye, ererler diye, ersinler diye Musa'ya kitap ve furkan verdiğimiz zaman. Musa'ya kitap veriyor. Bu kitap aynı zamanda furkan. Yani kötüleri iyilerden ayırmak üzere, iyilikle kötülüğü birbirinden tefrik etmek için. Ve birinci safa demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün Museviler tarafından dilenmiş. Onlar hidayete ersinler diye, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Musa'ya kitap verdik diyor Allah Teala. Öbür taraftan da onlar Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor, ettiler diyor. Mürşide tabi olmak. Yunus suresi 83. ayet-i kerime. Fema amene li Musa illa zürriyetehun zürriyetun min kavmihi ala hafin min firavne ve melaihim en yeftinehum ve inne firavne lealin fil ard ve innehu leminel müsrifin. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, bela üretmesi korkusuyla Musa Aleyhisselam'a kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Yani ona tabi olmadı. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstünlüğü zorbaydı ve gerçekten o müsriflerdendi. Yani haddi aşan azgınlardandı. Demek ki Hazreti Musa'nın kavminin gençleri tabi olmuşlar. Üçüncü faktör, ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Bakara 62. İnnellezine amenu vellezine hadu. Diyor ki Allah Teala, Türkçesini okuyalım. Şüphesiz ki muhakkak ki amenu olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır ve ıslah edici ameller işlerse, yani nefsini tezkiye ederse, artık onların mükafatları Rableri katındandır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte ayet-i kerime Nasara'dan, Hristiyanlardan ve Hadu Yahud kavminden, Musevilerden aminu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici ameller işlerse onların mükafatları Rableri katındır. Bu ıslah edici ameller işleyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, zaten Allah Teala söylüyor sonra da, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar hidayete erenler. Burası 21. basamak. Fizik vücutlarını acaba Yahudiler Allah'a teslim etmiş miydi? Bakara suresi 111. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, dediler ki,
cennete Yahudi veya Hristiyan olan kişinin dışında kimse girmeyecektir. Bu onların emaniye bilgileridir. De ki eğer siz iddianıza sadık verirseniz delilinizi getirin. O bir kısmı böyle söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilememiş olan bir kısmı böyle söylüyor. Bakara suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hayır öyle değil. Kim veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerden olur. Artık onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onların üzerine korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Burada Museviler'den bahsediyor Allah Teala. Onların fizik vücudunu Allah'a teslim etmeleri halinde ne olacağını söylüyor. Fizik vücudunu teslim etmesi kesin bir şekilde yer alıyor. Bakara 112'de Musevilerin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Beşinci ayet-i kerime, beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Ve yine beşte diyor ki Allah Teala ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Beyne suresi Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor. Yedi ayetlerine oluşuyor zaten. Bu beşinci ayet-i kerimesinde onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din budur. İşte kayyum olan din Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve hanifler olarak diyor zaten Allah-u Teala. Yani Hristiyanların, affedersiniz, Musevilerin bu konuda halisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmelerinin emrolunduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Altıncı konu irşada ulaşmak. Enbiya suresi 105. ayet-i kerime andolsun ki zikirden Tevrat'tan sonra Zebur'da arz-ı salih kullarımızı varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Salih kullar sadece irşada ulaşanlar salah makamında birinci devreyi ifade eder. Demek ki Museviler de bu hedefe ulaşmışlar. Ve bundan Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak konusuna gelince Araf 159'da Allah Teala diyor ki ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır ki hakka hidayet ederler ve onunla ve hak ile adaletle hükmederler. Öyleyse görülüyor ki Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet, bir kısım insan hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve adaletle hükmediyorlarmış. Zaten Allah Teala kimi irşat makamının sahibi kılarsa onun aynı zamanda adaletle hükmetmesini de emrediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Musevilerin yedi safayı da yaşamış oldukları açıklık kazanıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Tevrat'taki yedi safa Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu konunun Tevrat'ta da yer alması gerekirdi. Gerçekten Tevrat'ta da yer almış mı? Kesin. İşte ayetler. Yeremya 24. Onlar benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler.
Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecekler diyor. Yeremya 24. ayet-i kerime. Hazekel 33. 11. Onlara de ki, varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin öylesiniz ey İsrail hakkı? Ey İsrail halkı! Allah Teala ne diyor? Kötü yollarınızdan dönün. Yani irşat yoluna girin. Sırat-ı müstakime gelin. Sırat-ı müstakime ulaşmaksa ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hosea 6, 14, 1, 2, 4, 9. Tanrın Rabbe dön. Ey İsrail! İşte Allah'a dönüşü açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Çünkü suçlarından ötürü tökezledin. Dualarla gidin. Rabbe dönün. Sadece İsrail demiyor, bütün İsrail kavmine diyor. Dualarla gidin, Rabbe dönün, ona bağışla bütün suçlarımızı deyin. Lütfet, kabul et bizi. Öyle ki dudaklarımızın kurbanını sunalım. Tanrın, Rabbe dön ey İsrail diyor ve İsrail kavmine de Rabbe dönün diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hosea 6, 6. Bunu diyor. Yoel 2, 12, 14. Rab diyor ki, şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak, bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın. Ve Tanrınız Rab'be dönün. Amos 4 ve 6. Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Beerşeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Rab'be yönelin, yaşarsınız diyor Allah Teala. Rab'be yönelin, Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek açık bir emir şeklinde Tevrat'ta da yer almış durumda. Mürşide tabi olmak. Yeremya 23. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Başlarına koyduğu çobanlar, mürşitler ve korkmayacaklar diyor o mürşitlerle beraber oldukları zaman. Yılmayacaklar, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek. Yeremya 3:15. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim, sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Tabi olmanın bütün muhtevası burada yer alıyor. Malaki 4:2, 4:5, 6. Diyor ki Allah Teala, ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ağırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Doğruluk güneşi mürşit. Kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Yani peygamberin yapacağı görevin irşat görevi olduğunu, babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle bir nesil oluşacak ki benim o ülkeyi yok etmem gerekmeyecek diyor Allah Teala. Yani irşad makamına teslim oluş.
Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü safha, Yoel 3.16. Rab, Siyon'dan kükreyecek, Yeruşalim'den gürleyecek, gök ve yer sarsılacak, ama Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Ne oldu? Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Her ikisi de sığınak anlamına, yani ruhlar Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a teslim etme işlemi açık bir şekilde yer alıyor. Rab kendi halkı için sığınak olacak, İsrailler için de kale olacak, herkes için de sığınak olacak. Yani ruhları Allah'a ulaşıp sığınacak. Dördüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Nasıl sahabe fizik vücudundan Allah'a teslim etmişlerse, İsrail halkı da teslim etmiş. Yeremya 7, 3, 5, 6. İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Bir insanın yaşantısını ve uygulamalarını değiştirebilmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Yoksa değişmez yaşantısı. Uygulaması değişmez kişinin. Değişmesi için nefsinin afetlerinin büyük kısmının yok olması lazım. Ve beşinci safha, nefsi Allah'a teslim etmek. Yeremya 4:4-1. Ey sizler, Yahuda halkı ve Yeruşalim'de yaşayanlar, kendinizi Rabbe adayın. Kendinizi Rabbe adayın. Yani nefslerinizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın. Engelleyen her şey, nefsin afetleri yürekten uzaklaştırmaksa, nefs tezkiyesiyle, yani zikir yaparak Allah'ın nurlarını nefsin kalbine celbedip yerleştirmek, onlar yerleştikçe nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi, engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın diyor Allah Teala. Ey Yeruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın? Açık şekilde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor ve nefsin tezkiye ve tasfiye edilmesiyle nefsin Allah'a adanmasına engel olan her şeyin nefsin afetlerinden, nefsin kalbinin temizlenmesi. İrşada ulaşmak, Yeremye 5:1. Yeruşalim sokaklarında dolaşın, çevrenize bakıp düşünün, kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, gerçeği arayan bir kişi bulursanız, bu kenti bağışlayacağım. İşte adil davranan, gerçeği arayan, iradesini de Allah'a teslim etmek için hazır olan bir kişi. Daniel 12:10. Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. Kendilerini arıtıp temizleyecekler, nefslerinin kalplerinde hiç afet kalmayacak. Lekesiz duruma gelecekler. Yani nefslerinin kalbi müzeyyen olacak. İrşada ulaşacaklar. Altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve bakıyoruz ki Daniel 12:3'te şöyle söylüyor Allah Teala: bilgeler, yani ermişler, mürşitler, gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuz dek parlayacaklar. Mürşitler,
gök kube gibi, gök kube nasıl yıldızlarla donanmışsa, ayrı donanmışsa, gündüzde güneşle donanmışsa, etrafı aydınlatıyorsa, insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerindeki afetleri temizleyerek onların doğru olmasını temin eden bilgeler, yani irşat makamına ulaşanlar, kemal derecelerine ulaşmış olanlar, insanı kamiller, irşat makamının sahipleri. Başka insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerinin kalbini tasfiye ederek onların daima en güzel şeyleri söylemelerini, en güzel davranışlarda bulunmalarını sağlayanlar, insanı kamil olanlar. Zekeriya 3:7. Her şeye egemen Rab diyor ki, eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın, sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Yani onların arasına katılıp Allah'ın huzuruna çıkacak olan o kişi olduğuna göre onların nefslerinin tezkiyesinden de sorumlu olduğu neticesine ulaşıyor. Allah'ın yollarında yürümek, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, verdiğim görevleri yerine getirmek, Allah'a teslimlerini gerçekleştirmek. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Görüyorsunuz ki Tevrat'ta Allah Teala açık bir şekilde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasının 7'sini de kaydetmiş ve İsrail kavminin bir kısmının bu 7 safhayı, elbette küçük bir kısmı, bu 7 safhayı yaşadıkları kesinlik kazanıyor. Öyleyse ne gördük? Kur'an ayetleriyle, Tevrat'tan bahseden Kur'an ayetleriyle, Tevrat'ta 7 safhanın mevcut olduğu Kur'an ayetleriyle sabit, Tevrat'taki ayetlerle Yahud kavminin, İsrail kavminin 7 safhayı yaşadıkları gene ispat edilmiş oluyor. Hem Kur'an ayetleriyle Tevrat'a dayalı olarak, Kur'an ayetlerindeki Tevrat anlatımıyla İsrail kavminin 7 safhayı yaşadığı kesinleşiyor, hem de Tevrat'taki ayetlerle İsrail kavminin 7 safhayı yaşadığı anlaşılıyor. 7 safhanın 7'si de Tevrat'ta mutlak olarak yer almış durumda. Şimdi görülüyor ki İslam'da ne varsa, yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa, Tevrat'ta da aynı şeyler var. Bu sebeple Allah Teala Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de nur diyor. Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de hidayet rehberi diyor. Hidayet diyor. İçinde nur olan, içinde hidayet olan kitaplar Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat. Daha evvelki Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes şeriat kitapları hepsi aynı hüviyette. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İncil'deki 7 safhadan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki 7 safha. Birincisi Bakara Suresi 87. ayet-i kerime. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından, yani araları kesilmeksizin peş peşe resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler,
açık ispat vasıtaları verdik. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul, nefslerinin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse, hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ve ondan sonra birbiri ardından Resuller göndermiş ve sonra da peygamber olarak Meryem'in oğlu İsa'yı göndermiş. Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdiğini söylüyor. Ve Hazreti İsa'nın tebligatını yaptığı, insanları Allah'laşmayı dinlemeye davet ettiği kesin. Maide 46. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Onların üzerine Hazreti İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayet erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Allah Teala Hazreti İsa'ya birinci ayette, yani Bakara 87'de Hazreti İsa'ya beyinler verdik, kanıtlar verdik demekle ona İncil'i verdiğini açık bir şekilde söylüyor. Maide 46'da Allah Teala İncil'i verdiğini bir defa daha söylüyor. Ve muhtevaya bakın, Tevrat gibi içinde hidayet olan, içinde nur olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Hazreti İsa'ya İncil'in verildiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alıyor. Üç kitabı incelediğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği yer almış. Tevrat'tan sonra içinde nur olan bir kitabın geleceği de yer almış. Nur olan, hidayet olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden bir kitap ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil. Ali İmran 48, ona Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek diyor. İncil gene geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran 49, Allah Teala buyuruyor, bir Resul olarak onu İsrailoğullarına gönderecek ve diyecek ki, hiç şüphesiz ben andolsun ki size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş taslağı yapar, Hazreti İsa bu. Sonra da ona üflerim. Allah'ın izniyle o hemen bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alaca tenliği iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız hepsini size haber veririm. Muhakkak ki bunda sizin için nice ibretler vardır, eğer iman edecek olsanız. Hazreti İsa'yı delillerle, beyinelerle gösteriyor. Peygamberlerini tasdik eden mucizelerle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki 7 safhanın mevcut olup olmadığına bakıyoruz. Görüyoruz ki İncil'de de Kur'an-ı Kerim'deki 7 safha tam olarak yer almış. Birinci safha neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bakıyoruz ayetlere. Âl-i İmran 50. Önümdeki, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak ve üzerinize haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin.
Bunu söyleyen Hazreti İsa. Önümdeki diyor, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak geldim diyor. İncil, Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim hem İncil'deki ayetleri tasdik ediyor hem de Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Şimdi Kur'an ayeti ve Hazreti İsa'nın tevasına oradakilere ne söylediğini söylüyor, ifade ediyor. Tevrat'tan ayetleri tasdik etmek üzere geldim bir ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim, gönderildim diyor. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Sonuç, artık Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak, ilk takva sahibi olmak nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve ittekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Burada da Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin emri var olduğuna göre Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin emri var. Ali İmran 50. Hazreti İsa'nın söylediklerini ifade ediyor. Ali İmran 51. Allah hiç şüphesiz muhakkak ki benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. O halde öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona kul olan kim olur? Amin olanlar olur. İşte Yunus suresi 62-63. ayet-i kerime ellezine aminu ve kânu yettekun. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi oluyorlar. Ve Allah'a birinci kul olmak, tağut kul olmaktan kurtulmak ve Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyordu Allah-u Teala. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. Zümer 17'de. Burada da Allah-u Teala o halde ona kul olun diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olun emri gereğince, Allah'a kul olan şeytana kul olmaktan kesinlikle kurtulmuştur. Bu da birinci takvadır. Ve bunun sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor Allah Teala. Demek ki Kur'an'daki ifadeyle Hazreti İsa'nın beraberinde olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci konu, mürşide tabi olmak. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Ali İmran suresinin 52 ve 53. ayetleri bu konuda açıklık getirmiş. Diyor ki Allah Teala, işte onlarda İsa, Hazreti İsa onlarda inkar hissedince Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler de Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a götüren yolda yardımcılar biziz. Allah'a amin olduk. Yani Allah'a ulaşmayı diledik. Şahit ol ki biz hiç şüphesiz, yani muhakkak ki ona, Allah'a teslim olanlarız dediler. Burada Hazreti İsa'ya tabi oldukları neticesine ulaşıyoruz. Ali İmran 53 bir sonraki ayet-i kerime Rabbimiz diyorlar yine bu kişiler, yani Hazreti İsa'nın havarileri, senin indirdiğin şeye, İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Tabi oldukları kesin. Senin indirdiğine inandık ve Resulüne tabi olduk. Artık bizi şahit olanlarla birlikte yaz. İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Bütün bu Hazreti
İsa'nın havarileri Hazreti İsa'ya tabi oldukları için havari adını alıyorlar. Ali İmran 55. Hani o zamanki Allah buyurmuştu, ey İsa, hiç şüphesiz ben seni vefat ettireceğim ve seni bana yükselteceğim, katıma yükselteceğim ve seni o kafirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerin üzerine kılacağım, tutacağım. Sana tabi olanlar diyor, Hazreti İsa'ya tabi olunduğu kesin. Evvela Hazreti İsa kendisine belki mürşide tabi oluyor. Ondan sonra da herkes, o da dahil olmak üzere hepsi, Hazreti İsa'ya tabi oluyorlar. Ve mürşide tabiyette Hazreti İsa zamanında mutlak olarak gerçekleşmiş, Hazreti İsa'ya tabi olunmuş. Ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek, üçüncü safha, Ali İmran 57. Ve o iman edip ve o amen olup ıslah edici, nefsi tezkiye edici ameller işleyenlere girince onların mükafatları da kendilerine tas tamam verilecektir. Nefs tezkiyesini yapmışlar ve nefs tezkiyesi tamam olunca ruhun Allah'a ulaşması kesinlik kazanıyor. Zaten Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede sonra dönüşünüz banadır diyordu bu tabi olanlara. O dönüşlerini tamamlamışlar ve bunlar nefsi ıslah edici ameller işlemişler. Ve ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bakıyoruz, Hadid suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, onların arkalarından da resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine rehfet ve rahmet kıldık. Tabi olanların kalplerine rehfet ve rahmet kıldık diyor Allah Teala. Kalplerine rehfet verdik demek, onların kalplerini yumuşattık ve rahmetle beraber fazıllar da vererek onları fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, kalplerine rehfet verilenler. Yani sabır, yani öfkeyi yutma gayreti, bu fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzere olarak vasıflandırılıyor. Amini olanlara mükafatlarını verdik diyor. Ateynnellezine aminu minhum ecuhum. Onlardan ecirlerini yerine getirenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler manasına geliyor. Peki bu Hazreti İsa'nın havarileri nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Beyne 5'te kesin olarak söylüyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din budur. Hepsi bununla emrolunmuşlar. Daha sonraki ayette irşada ulaştıkları da kesinleşiyor sahabenin. Affedersiniz sahabe diyorum.
Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Hazreti İsa ile birlikte olan havarilerin hepsi irşada ulaşmışlar. Diyor ki ey amel olanlar, Allah'ın yardımcıları olun. Ne demek bu Allah'ın yardımcıları olun? Allah'a iradelerinizi bağlayın ve Allah'ın iradeniz bağlı olduğu için sadece Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın yardımcıları olun, yani irşada ulaşın. Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a doğru giderken, onları götürürken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Bir topluluk amin olmuş, bir topluluk da inkar etmişti. Burada Allah'ın yardımcıları olmak, irşat makamına ulaşmak demek. Her birisi bir irşat makamının sahibiydi. 12 havari. 13. havari biliyorsunuz ki isyan etmişti. 7. safa iradeyi Allah'a teslim etmek. E bakıyoruz Maide 111 havarilere bana ve Resulüme iman edin, amin olun diye bahsettiğim, vahyettiğim zaman onlar da amin olduk, bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Hepsi hakka teslim olmuşlar, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yani burada 7. kademe amin oluş söz konusu. Bütün sahabe, affedersiniz gene yanlışlıkla sahabe dedik, bütün Hazreti İsa'ya tabi olanlar iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Maide 47, İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği ahkam ile hükmetsinler. Ne demek bu? Hükmetsinler emri geldiğine göre, burada münkerden nehi ve irfanla emretmek, marufla emretmek asıl. Öyleyse Yahudilerden irşat makamının sahibi olanlar mutlak olarak bir grup oluşturuyor. Allah Teala da Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde onlardan da kitap sahiplerinden de marufla emreden ve münkerden nehyeden bir grubun bulunduğunu söylüyor. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden sonra İncil'deki ayetlerle 7 safanın İncil'de mevcut olup olmadığını inceleyelim. Kur'an'daki ayetlerle bütün sahabenin 7 safaya da yaşadıklarını, 7 safanın İncil'de varlığı kesin olarak ispat ediyor ama Kur'an ayetleriyle. Bir de İncil'in kendisinde bakıyoruz. Orada da var sevgili kardeşlerim. Nasıl Tevrat'ın kendisinde 7 safa varsa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safası İncil'de de var. İncil'deki ayetlerle Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dilemek. Matta 7:7. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Burada dileyin diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Size verilecek, ne verilecek? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak imkanı verilecek. Arayın, bulacaksınız. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz bulacaksınız diyor Allah Teala. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyin, kapı mutlaka açılacaktır. Allah'a ulaşacaksınız. Matta 13:15-16. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, kalpleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ve bana dönmesinler diyor. Yürekleri anlamasın, kalpleri
idraksiz ve Allah'a dönme işlemleri yok. Ama diyor Allah Teala dönselerdi onları iyileştirirdi. Ayet-i kerime bitmiyor. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Ne yapmış Allah Teala bunların? Kalp gözlerini ve kalp kulaklarını açmış. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor deyince baş gözleriyle buradaki kulakları değil, kalp gözüyle kalbin kulağını kastediyor. Aslında burada baş gözü de kısmen yer almış durumda. Çünkü bu ilk kademe Allah'laşmayı dinlemek noktasında irşat makamını gören göze ihtiyaç var. İrşat makamı olarak gören göze ihtiyaç var. Ve sevgili kardeşlerim, irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamının sözlerini işiten, manasına varan, kalbine indiren ve idrak eden kişiler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Başkalarında bu sonuç oluşmuyor. Allah-u Teala onların gözlerindeki icab-ı mestureyi almıyor, kulaklarındaki vakrayı almıyor, kalplerindeki ekinliti almıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ama burada aldığı kesin. Mürşide tabi olmak, Matta 3, 1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17. O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaz ederek meydana çıktı. Vaftizci Yahya, yani Mürşid Yahya, Hazreti Yahya, Yahya peygamber. Nitekim peygamber İsa'ya arayıcılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. İsa'ya şöyle demişti, çölde çağrının sesi, Rabbin yolunu hazırlayın, onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor. Yahya tarafından Şeria Erden Irmağı'nda vaftiz ediliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür diyor. Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'dan daha güçlü olduğu Hazreti Yahya tarafından ifade ediliyor. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'le ve ateşle vaftiz edecek. Yani tabiyet çok açık bir şekilde yer alıyor. Bizde boy abdesti söz konusu İslam'da, orada da nehrin sularına batırarak gene boy abdestini tamamlamak söz konusu. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere gelişi söz konusu. Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı böylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvenci gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'ya vaftiz olduğunu, tabi olduğunu, ondan sonra da herkesin Hazreti İsa'ya tabi olmaları söz konusu. Ve İncil'de ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah Teala İncil'de Luka 1:16'da diyor ki, İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları Rabbe döndürecek. Yani kendisine döndürecek. Yani ruhlarını, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Açık ve kesin bir şekilde anlatılmış konu. İsrailoğullarını Allah Rabbe döndürecek, kendisine döndürecek. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştıracak.
İncil'den Resuller 3:19. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Luka 1:16'da Rab'be dönün diyor. Resuller 3:19'da Tanrı'ya, Allah'a dönün diyor Allah Teala. Rab kelimesiyle de Tanrı kelimesiyle de aynı şeyi ifade ediyor kendi zatını. Burada kesin bir dönüş söz konusudur. Ruhun vücuttan ayrılarak, hayattayken o kişi vücudundan ayrılarak Allah'a dönüşü ve Allah'a ulaşması. Burada öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin de çok açık bir şekilde nefsin tezkiyesinden sonraki tasfiyesini ifade ediyor. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı bir noktayı ifade ediyor. Daha sonraki devrelerde bunların oluşacağını da burada müjdeliyor. Yenilenme fırsatları versin. Temizlenme, arınma, nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulma fırsatları versin. Ve Bab 6, Korintoslulara 1. mektup 17. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Ne demek istiyor? İncil, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın ruhudur o zaten. Allah-u Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Yani üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve Allah-u Teala emanet olarak vermiştir ruhu. Ruhumuzun mutlaka Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Geri döndüğü zaman ruhumuz Allah ile birleşecek. Yani Allah'ın ruhu zaten tek ruhtur. Ve bütün ruhlar insanlara ait olan, insanlarda şu anda kullanılmakta olan bütün ruhlar Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Ya kendi isteğiyle kişinin ruh Allah'a ulaşacak kişi ermiş evliya olacaktır. Ya da ölümden sonra ölüm melekleri ruhu alıp Allah'a geri döndürecek, Allah'ın zatına ulaştıracaklardır. Böylece Allah'ın zatında yok olan ruh tek bir ruhun bir parçası haline gelecektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Matta 5:7. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlara merhamet edilecek. Matta 6:14. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Başkalarının suçlarını bağışlamak, öfkeyi yutmak, fizik vücudun tesliminin kesin işaretleridir. Allah Teala onların fizik vücutlarını teslim etmek konusundaki ayetlerini ortaya koymuş. Nefsi Allah'a teslim etmek, ne mutlu salahı uğruna eza çekmiş olanlara, çünkü göklerin melekûtu onlarındır. Göklerin melekûtu salah ihlas makamında görünüyor. Nefsi Allah'a teslim edenler ihlas makamının sahipleri 7 gök katını görüyorlar ve onlar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. Yaşaya dolaşmak, Allah Teala Matta 5:5'te diyor ki,
Ne mutlu halim olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yeryüzünü miras olarak alanlar,

edenlerdir. Burada ne mutlu yüreği temiz olanlara, yürekleri, kalpleri 19 mertebe, afetler yok olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olanlar, yüreği temiz olanlar olarak geçiyor burada. Matta 5:9, ne mutlu sulh edicilere, çünkü onlar Allah oğulları çağrılacak. Ne mutlu sulh edicilere, yani insanlar arasında adaletle hüküm verenlere, bunlar irşat makamının sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehli kitaptan Hanif dinini yaşayanlar hakkında bakınız Allah Teala neler söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler inzal oldukça Hristiyanlardan ve Yahudilerden bir kısmının gözyaşları içerisinde huşu içinde dinleyerek ayetlere iman ettiklerini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler buyuruluyor. Ve bakıyoruz. Maide 83. Allah Teala diyor ki, Resul'e indirileni, yani Kur'an'ı işittikleri zaman, haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, biz iman ettik, amin olduk, artık bizi şahitlerle birlikte yaz dediler. Burada haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı diyor Allah Teala, burada irşat makamının sahibi olan kişilerden bahsediyor Allah Teala. Şahitlerle beraber yazıyorlar, Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Rad 36, kendilerine kitap verilenler, sana indirilenle ferahlarlar. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de, ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim, dönüşüm onadır. Yani meavım, sığınağım, dönüş yerim odur. Öyleyse burada kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın indirdiklerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiklerine sevindiklerini görüyoruz. Kim bunlar? Kendi kavimlerinin büyük kısmı, %90'dan fazlası onlar gibi düşünmüyor. Ama onlar ermişler. Onların bir kısmı Hakk'a şahit olmuş, irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayetlere baktıkları zaman Yahudiler Tevrat'taki ayetlerle aynı olduğunu, Hristiyanlar İncil'deki ayetlerle aynı olduğunu görüyorlar. İslam'ın 7 safhası da mevcut ve bunu idrak edebilenler de üst kademe evliyalar. Ali İmran 199. Muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler de var ki size ve kendilerine indirilene ve Allah'a iman ederler, inanırlar. Kendilerine indirilenler de Kur'an-ı Kerim'deki aynı şeyi söylüyor ve ikisine de inanıyorlar. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene inanıyorlar, hem kendi kitaplarına inanıyorlar ve bakıyorlar ki iki kitap birbirinin aynı. Allah'a huşu duyarlar. Huşu, Allah'a şahit olmanın huşusu. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar ki onların mükafatları Rableri katındadır. Mükafatı Rabbin katında olmak demek, Allah'ın zatını görmek şerefine ermek demek. Ali İmran 113 ve 114. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde bir evvelki ayette Allah Teala kitap elinden olanları %90'dan fazlasını negatif olarak değerlendiriyor. Onların söylediklerine itaat etme diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bakıyoruz ki

Amanların hepsi bir değildir diyor. Yani o kötü olanları söyledikten sonra sakın hepsini öyle zannetmeyin. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır. Secdeye kapanan, yani onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Biz de birçok uluslararası konferansta böyle olan kişilere rastladık. Onlar da bizimle beraber geldiler. Bizim namazımıza onlar da iştirak ettiler. Onlar Allah'a, Ali İmran 114, onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ile emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Nefslerindeki kötü afetlerden insanların kurtulmasına yardım ederler. Hayırlara, iyiliklere koşurlar. İşte onlar salihlerdendir diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde bunların irşat makamının sahibi oldukları kesinleşmiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanlar aynı kitapları almışlar insanlık tarihi boyunca. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün nebilerine, peygamberlerine o kitaptakilerle hükmetsin diye şeriat kitabı indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberler şeriat kitabı almışlardır. Ve hepsi o kitapla, aldıkları şeriat kitabıyla hükmetsinler diye şeriat kitabıyla şereflenmişlerdir. İşte son üç kitap, Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim. Tevrat, İncil'in geleceğini ve İncil'deki peygamberi müjdeliyor. İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve kendisinden sonra gelecek olan Kur'an-ı Kerim'i müjdeniyor. Bu geçmişten geleceğe doğru uzayan üç kitaptaki unsur. Geçmişten geleceği işaretlemek. Tevrat'tan sonra İncil iniyor ve Tevrat İncil'in de ineceğini, Hazreti İsa'nın da geleceğini kesin olarak işaretliyor. Sonra İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim gelecek. İncil Kur'an-ı Kerim'in indirileceğini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da tasdik ediyor. Baştan başlayalım. İncil'i de tasdik ediyor. Tevrat'ı da tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim önce İncil'i tasdik ediyor, sonra da Tevrat'ı tasdik ediyor. Ama ondan evvel de bütün peygamberlere Allah'ın kitap verdiğini tasdik ediyor. Ve İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Tevrat kendisinden evvel gelen bütün peygamberlere verilen mukaddes kitapları tasdik ediyor. Öyleyse mukaddes kitaplar hem geçmişten geleceğe doğru bir tasdik müessesesini hem de gelecekten geçmişe doğru bir tasdik müessesesini oluşturuyorlar. Allah-u Teala hem Tevrat'ın hem İncil'in hem Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Bir nur olduğunu söylüyor. İki, ve hidayete erdirici bu vasıfla beraber üç kitabın da Allah'tan indirildiğini ifade ediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi şu ana kadar ulaştığımız yere baktığımızda
Tevrat'tan evvel bütün peygamberlere kitap verildiğini görüyoruz. O kitaplar kaybolmuşlar. Ama Tevrat duruyor kayıplarla, İncil duruyor kayıplarla ve Kur'an-ı Kerim duruyor, kaybı yok. Nasıl indirilmişse o şekilde korunmuş. Allah Teala Hicr Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu zikri biz indirdik diyor. Biz. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış. İndiren de, muhafız eden de o. Kitapların bir hidayet olduğu ifade ediliyor. Nur olduğu ifade ediliyor. Kendisinin evvelki ve sonraki kitapları ve peygamberleri tasdik edici olduğu ifade ediliyor. Şimdi bütün bunların ışığında Hazreti İbrahim'in konumuna bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesindeki muhtevaya göz attığımız zaman Allah Teala'nın orada şöyle söylediğini görüyoruz. Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim'den, sonra Hazreti Musa'dan, sonra Hazreti İsa'dan, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Daha evvelkini yazmamış. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bugün dünyada olan, yaşayan herkes Hazreti Nuh'un gemisindekilerden türemiştir. Ondan evvelki peygamberler elbette peygamberlerdi. Ama onların soyları kalmadı, sadece Hazreti Nuh'la beraber gemide olanlardan bugün dünyadaki 6 milyardan fazla nüfus oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya baktığımız zaman kitaplar arasındaki ilişkinin bize çok şeyler söylediğini görüyoruz. Şunu bilelim ki Musevilik de Hristiyanlık da İslam da Hazreti İbrahim'den sonra kitap sahibi olmuşlardır. Her kitapta mutlaka Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Babanız İbrahim diyerek. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da İsa'dan da evvel olduğuna göre Hazreti İbrahim'in Musevi olması veya Hazreti İbrahim'in Hristiyan olması söz konusu olabilir mi? Ama Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in dininin sahipleriydi demek, dört dörtlük olarak yerlerine oturur. Burada çok önemli bir noktaya temas etmek asıldır. Dünya bugün din açısından büyük kayıplar vermiştir. Dinler unutulmuştur. Önce Yahudiler, yani İsrail kavmi dinlerini unutmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağına ulaştıkları zaman onların %90'dan fazlası artık dinlerini yaşamıyordu. Ama %10'dan daha küçük bir grup yaşamakta devam ediyordu. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde Hristiyanların da dinlerinden saptıklarını, asli unsurları unuttuklarını görüyoruz. %90'dan fazlası
dinlerini unutmuşlardı. Dinlerindeki yedi safa onlar tarafından çoktan unutulmuşlardı. Unutulmuştu. Bugün mü? Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün İslam alemi de dinlerini unutmuş durumda. Bu Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de bel kemiğini teşkil eden, omurgasını teşkil eden İslam'ın yedi safhası, Hazreti İbrahim'in Hanef dininin yedi safhası artık İslam tarafından da unutulmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ulaştırdığımız ihtarlarda gördünüz ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ama Allah'a teslim olmak bütünüyle unutulmuş. İslam alemi İslam'ın beş şartına tabi olmuş. İşte İslam'ın beş şartı ezelden beri var olan temel şartlar, namaz kılmak. Bütün peygamberler zamanında namaz kılınmıştır. Oruç tutmak, bütün peygamberler zamanında oruç tutulmuştur. Zekat vermek, bütün peygamberler zamanında vardı. Hacca gitmek, gene aynı statü içerisinde vardı. Ve kelime-i şehadet getirmek, İslam'daki dizayn. Ve artık zamanımızda İslam alemi, İslam'ın beş şartıyla cennete gideceklerine inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete gidemez. İslam'ın beş şartı içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ise kurtuluşu mümkün değil. Ne yazık ki bırakınız geri kalanları, saydık ki hepsi Tevrat'ta da İncil'de de yer almış. Yedi safhanın yedisi de. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtulmanın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a yönelmektir. Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde niyazda bulunmaktır. Sadece onlar kurtuluşa ulaşırlar ve onlar İslam'ın üç safhasını mutlak olarak yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileme birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha, ruhlarını Allah'a ulaştırma üçüncü safha, üç safhanın üçünü de mutlak olarak gerçekleştirirler. Çünkü buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala Şura 13'te Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yinib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtaramaz. Ama gelin görün ki aradan geçen 14 asırda Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa Kur'an'daki bu 7 safha tamamen ortadan kaybolmuş ve insanların yazdığı kitaplardaki İslam'ın beş şartıyla amel etmek bütün Kur'an-ı Kerim'in yerini almış ve şeytan uzaktan hepimizle alay ediyor. Öyleyse çok büyük bir kayıptayız. Bu anlattıklarımızın neticesine ulaştığımız zaman en kötü noktaya şu anda ulaştığımızı görüyoruz. Sevgili din mensupları, Yahudiler,
İsrailliler, yani Museviler, Hristiyanlar ve İslam alemi, hepinize birden sesleniyoruz. Aranızda savaşlar yapıyorsunuz. Bu Allah'ın haram kıldığı bir müessesedir. İnananların birbiriyle savaşını Allah Teala emretmez. Müminlerin, Allah'a inananlar, Allah'laşmayı dileyenler mümindir. Dikkat edin, Allah'a inananlar değil, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dört vasfın sahibidir bunlar. Bir, Allah'a inanıyorlar. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyorlar. Üç, bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanıyorlar. Dört, ve Allah mutlaka sözünü tutacağı için eğer Allah'laşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştıracağını, Allah'a ulaştıracağını, ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorlar. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bugün dünyanın birkaç yerinde hala sıcak savaş var. İslam'la Hristiyanlar savaş halinde, İslam'la Yahudiler savaş halinde. Öyleyse burada çok büyük bir yanlışlık yok mu? Olması lazım gelen ne? İnananların bir tek cephe oluşturup şeytana karşı savaş vermeleri. Ve iblis insanları parçalamış, Hristiyanlar diye, Museviler diye, İslam diye üç kısma ayırmış. Onun dışında putperestler mi ararsınız? 71 çeşit, 72 çeşit, toplamı 72 çeşit inanç grubu ve hiçbiri diğerlerine dost değil. İblis bölmüş, parçalamış ve daha kötüsünü de başarmış. Birbirine düşman kılmayı başarmış. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Dünya, bugünkü dünya bir büyük aldanışın içindedir. Ne Hristiyanlık diye bir din vardır, ne Musevilik diye bir din vardır, ne de İslam diye bir din vardır. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Museviler de aynı dinin sahipleriydi. Peygamberleri zamanında, Hazreti Musa zamanında. Hristiyanlar da aynı dinin sahibiydi, Hazreti İsa zamanında. Ve İslam da aynı dinin sahibiydi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ve aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar, bütün dinleri asli mecralarından çıkarmış ve her dinin içindeki insanların %90'dan fazlasını bir defa cehenneme mahkum kılmış. Çünkü üç dinin üçünde de bugün Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram yoktur. İslam'da da yoktu. Bizim ihtarlarımızla bu olay ortaya çıktı ve insanlar dinlerini öğrendiler. İşte dünya sulhu için uluslararası konferanslarda hep aynı şeyler söylendi. Osmanlı gelmeden dünyada sulh ve sükûne ulaşılamaz.
Osmanlı geldi sevgili kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti aslında Osmanlı Türk Cumhuriyeti'dir. Ve biz bugün onun Mehdi İmam Halife ve Resulü olarak sizlere ezeli dinini, Allah'ın ezeli dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in dinini açıklıyoruz. Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da kendi peygamberleri zamanında yaşadıkları din, işte o tek dindir. Hazreti İbrahim zamanında da ona tabi olanların yaşadığı din aynı dindir. Ve artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Şeytanın bizleri daha çok parçalamasına, birbirimize düşman kılmasına müsaade etmemeliyiz. Uluslararası toplantılar yaparak süratle dinleri birleştirmeliyiz. Tek bir din vardır. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak üzere seferber olmalıyız. O zaman dinler arasındaki ayrıcalıklar kalkar. Biz bu konuda nerede bize bir vazife düşüyorsa bunu bütün boyutlarıyla yüklenmek istikametinde hazırız. Uluslararası konferanslarda Musevilerle karşılaştığımızda, onlara bunları anlattığımızda akılları erenler aynı dini yaşadığımızı söylediler. Bizimle beraber namaza geldiler bir kısmı. Sonra bakıyoruz ki Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor. İnceleyen, konunun aslına nüfuz edebilenler ikiden arasında aslında farklılık olmadığını söylüyorlar. Ama Musevilerin de bugünkü haline baktığımızda, Hristiyanların da bugünkü haline baktığımızda, ne yazık ki İslam'ın da bugünkü haline baktığımızda, üçünde de dinin temel umdelerinin bütünüyle unutulduğunu, devre dışı kaldığını görüyoruz. Toplumun %90'dan fazlası tarafından. Üç dinde de durum aynı. Öyleyse üç dinin mensupları da akıllarını başlarını toplamalıdırlar. Mutlaka bir araya gelmeliyiz. Mutlaka dinleri birleştirmeliyiz ve bir dostluk muhtevası içinde Allah'ın dostları bir araya gelmelidir ve bizi parçalayıp bölüp birbirimize düşman kılan iblisin şu alaycı gülümsemesini onun yüzüne çarpmalıyız. Ve bunu yapabilecek efsaftayız. Öyleyse bugünden tezi yok, harekete geçelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bütün dünyaya bir deklarasyondur. Bunu her tarafa mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hidayet zamanıdır. Mehdi hidayete erdiren demektir. Biz bütün dünya için hidayetçiyiz. Öyleyse görevimizin bilincindeyiz ve bu görev mutlaka bütün şartlar altında mutlaka tamamlanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam ala Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tasavvuf ve sahabe konulu sohbetimizde gene gönül gönüle, kalp kalbe bir aradayız sevgili kardeşlerim. Sizler ve biz bir bütünüz. Siz olmasanız biz hiç kimseye faydalı olamazdık. Öyleyse hamdolsun ki varsınız. Allah'ın güzelliklerini öğrenmek konusunda gönüllüsünüz. Ve her şeyin en güzelinin sizler için var olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın dostları, Allah'ın sevgilileri. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı. Ve onun sahabesi, can dostları onunla birlikte yaşadılar. Sahabe deyince orada durun sevgili kardeşlerim. Sahabenin İslam'ın 7 safhasının, Hanif dininin 7 safhasının 7'sini de yaşadığını ve sonuna kadar ulaştıklarını bilmenizi istiyorum. Sahabe güzelliklerin temsilcileri, irşat makamının sahipleri. İrşat makamının sahibi olmak yolumuzun sonu. Ama hadi gelin oradan başlayalım. Sahabe mürşit miydiler? Elbette mürşittiler. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi tarif ediyor. Fusilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, derecat kaybettiren amellerle derecat kazandırılan ameller, derecat kazandıran ameller bir olur mu? Siz seyyiate hasenatla cevap verin. Seyyiati hasenatla söndürün. Seyyiate hasenatla mukabele etmek mevkiinde olma yetkisi herkese verilmez. Onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Anlıyoruz ki bunlar mürşitler. Peki özellikleri neymiş? Bir, Allah'a teslim olmuşlar. İki, Allah'a çağırıyorlar. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Üç özellik geçiyor. Fusilet 33, 34, 35'te üç özelliği geçiyor mürşitlerin. Şimdi bakıyoruz sahabe bu üç özelliğin sahibi mi? Evet. Hepsi Allah'a çağırıyordu. Çağırıyor muydu? Evet. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların sahabeyle beraber bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Kim çağırıyormuş Allah'a? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar.
Sahabe kim sevgili kardeşlerim? Ona tabi olanlar. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine ve müminlere de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Peki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah Teala? Diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlarmış. Öyleyse sahabeyi hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diye karalamasınlar. Sahabe kendileri gibi düşünmüyordu. Onlar tabi olmayı bir şeref sayıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ve Kur'an'a da tabi olanlar olarak girdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, onun sahabesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne çıktı karşımıza? Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyormuş. Tamam, çok güzel. Peki, sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Elbette. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Birinci safa, teslimin birinci safhası. Zümer suresi 18. 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaştılar. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler diyor Allah Teala. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sonra fizik vücutlarını da ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Hidayet nedir? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. Hadi bakalım ayetler ne diyor? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzel hüviyette olduğu bir muhteşem hüviyet var. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Peki fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler mi? Elbette teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Teslim etmişler. Allah Teala Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde diyor ki
ey sahabe, onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Buradaki teslim, daha evvelki ayet-i kerimede geçen, siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ayet-i kerimesinin neticesi. Yani sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki sahabe iradelerini Allah'a teslim etmiş mi? Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına tayin edilmişler. İşte Allah Teala iradenin teslimiyle alakalı olan işi sahabenin gerçekleştirdiğini, siz ölmeyin fela vela temutunne illa ve entum müslimun diyor Allah Teala. Arkasından da sahabe için diyor ki, onlara deyin ki biz muhakkak ki Müslümun olanlarız. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün sözünün gereğini yerine getirenleriz. Peki ne oluyor bir insan iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse? Allah-u Teala onu irşad makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle bütün sahabenin bu şerefe erdiğini sonuç itibariyle net olarak görüyoruz. Allah-u Teala Yusuf suresinin, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki, o sâbikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da, bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Ayet kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Öyleyse sahabenin mürşit olduğunu bu ayet zaten tek başına ispat ediyor. Ama aynı zamanda bir hakkın takvanın sahibi olduğunu da sahabenin, ondan sonra irşat makamına tayin olunduğu için insanlar, böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı, Allah'a teslim de olmuşlar. Peki bütün sahabe üçüncü neslinin de sahipleri miydi? Yani kötülüğe iyilikle mi mukabele ediyorlardı? Evet. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala net ve açık olarak bu hususu ortaya koyuyor. Ne konu? Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte ey sahabe diyor Allah Teala, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, size işkence ettikleri halde, sizlerden birilerini öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman edenler, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği 7 safhaya da gerekli önemi verenler, 7 safhayı da yaşayanlar, Kur'an'ın bütününü yaşayanlar. 14 asır evvel onlar Kur'an'ın bütününü yaşadılar, bütün farzlarına riayet ettiler, bütün sünnetlerine de riayet ettiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve İslam'ın 7 safhasını yaşadılar.
14 asır sonra bugün artık yaşanmıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim tam bir mutasavvıftı. O Hanif dininin sahibiydi. Hanif dini bir insanı nereden alır, nereye götürür? Hanif dini bir insanı sıfırdan alır. Önce o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a muhsin kılarak teslim eder. Sonra nefsini Allah'a ahsen kılarak teslim eder. Sonra irşada ulaşır. Sonra iradesini de Allah'a teslim eder ve mürşitlerden olur. Bütün sahabe bu vasıfların hepsine sahiptiler. Yedi safanın hepsini bir hakkın yaşadılar. Öyleyse onlar İslam'ın gerçek temsilcileriydi. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin gerçek temsilcileriydi. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde en güzeli yaşamak söz konusu mu? Elbette. Hangi şartlar içinde? Sahabenin yaşadığı şartlar içinde. Onlar kanlı katiller iken, her biri her türlü cürümü işlerken, kız çocuklarını diri diri mezara gömerken Allah'ın yoluna girerler. Ve girdikleri zaman hayatlarının tümü değişir. Öyle bir dizaynla Allah-u Teala onları olgunlaştırır ki, birbirine can düşmanı olan sahabe birbirinin can dostu olurlar. İşte Âl-i İmrân 103. Allah Teala buyuruyor, dinde fırkalara ayrılmayın. Resul'e itaat edin. Ey sahabe, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o çukura, uçuruma düşmekten kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de sizi birbirinizin can dostu yaptı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Her kabiledeki sonradan sahibi olanlar, her kabiledeki bu kan davasına iştirak etmişlerdi. Onlardan birilerini yabancı kabileler öldürmüştü. Onlar da yabancı kabilelerden birilerini öldürmüştüler. Öyleyse işte böyle bir dizaynın içinde sahabe. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sahabenin birbirine Allah'ın kalplerini telif etmesi üzerine can dostları olduğunu görüyoruz. Sahabenin özelliği neydi? Kalplerinin telif edilmesinin arkasında ne vardı? Bütün sahabenin sırat-ı müstakimin üzerinde olması vardı. Bir insanı şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan şey sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. Tevhidin temelinde sırat-ı müstakim vardır. Bütün sahabe tevhid erleriydi. Tek Allah'a inanıyorlardı. Hanif dininin, İslam dininin gerçek temsilcileriydiler. Birinci özellikleri tek Allah'a inanmaktı. Bu bakımdan Allah'ın tekliği konusunda kesin olarak haniftiler. Hanif dininin ikinci özelliği
tek bir toplum oluşturmaktı. Onu da bütün sahabe gerçekleştirmişti. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Yani Hanif fıtratının gereğini gerçek anlamda tahakkuk ettirmişlerdi. Bütün sahabe kendileri sırat-ı müstakimin üzerinde oldukları gibi başka insanları da sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Ve hepsi müminlerdi. Şimdi gelin bakalım Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı olacak? Evet diyor. Ey Allah'ın Resulü, bunların ismi ne? Bu fırkanın, fırkayı Naciye. Bu fırkadakilerin özellikleri ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardı diyor. Olanlar olacaklar. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Buradan hareket edelim. Bütün fırkaların var olduğu, ayrıca bir fırkaya da işaret edildiği bir ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Enam 153. Allah-u Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Bu, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Haza sırat-ı müstakim fettebiyuhu. Bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane doğru yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar ve şeytana kul ederler. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Önce Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra nefslerini Allah-u Teala'ya teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra iradelerini Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, dört sırat-ı müstakimin de üzerindeydi sahabe. Öyleyse onlar sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Öyleyse onlar tevhidi tam anlamıyla tahakkuk ettirmişlerdi. Sırat-ı müstakimin üzerinde olduklarının kesin işareti birbirlerinin Allah'ın kalplerini telif etmesiyle birbirlerinin can dostu olmayı başarmaları. Can düşmanlarıyla can dostu haline gelmişlerdi. Ne diyordu Allah Teala Fussilet 34'te? Sen kötülüğü hasenatla, sen seyyiati hasenatla önle. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle diyordu. Bütün sahabe seyyiati hasenatla önlemişlerdi. Birbirlerinin can düşmanı olan sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra can dostu oldular. Ve düşmana karşı el ele gönül gönüle savaş verdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf Allah'a teslim olmaktır. Hanif dini nedir? Hanif dini Allah'a teslim olmaktır. İslam dini nedir? İslam dini Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse şunu her şeyden evvel bilelim, yerlerine oturtalım ki kainatta birden fazla din hiç olmamıştır. Allah'a göre
sadece bir tek din vardır. Ona Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sana Hanif olmanı vahyettik. Sen de onu yerine getirdin diyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e? Sen Hanif'sin diyor. Kendini Hanif olarak dine doğrult diyor. Ve Allah Teala diyor ki Allah sadece bir tek dinin sahibidir. Ondan başka bir din yoktur diyor. O din Hanif dinidir diyor. Ve o dinin Arapça adı İslam'dır diyor Allah Teala. Sana bu kitabı Arapça olarak indirdik diyor. Kur'anen Arabiyen. Sana bu dini Arapça olarak indirdik ve bu Kur'an'daki Arapça dinin adı İslam'dır diyor. Allah'a teslim olma dinidir. Ve bu diyor Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya tatbik ettiğimiz şeriatı sana da şeriat olarak emrettik diyor. Vahyettik diyor. Bütün nebilerin şeriatının aynı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan sahabe Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yani tasavvufu yaşadılar. Nereye götürür İslam dini, Hanif dini ve tasavvuf insanları nereden alır, nereye götürür? Allah'a ulaşma dileğiyle bir macera başlar. Güzelliklerin en güzeli başlar. Bunun başlaması için Allah Teala tarafından seçilmiş olmak gerekir. Bütün sahabe seçilmişti. Ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah-u Teala tarafından seçilmiş miydi? Evet. Hepsi seçilmişti. Peki bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a hepsi yöneldi. Allah'a yönelmek nasıl bir ifade? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka ruhunu kendi zatına ulaştıracaktır. İşte bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi aynı dizaynda. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Demin gördük ki

naksetmezler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah'ın bu sebeple misakini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Şöyle yaparlar diyor Allah Teala: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab, kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Sevgili kardeşlerim, kimlerin günahları sevaplarından fazladır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Korktuklarına göre bütün sahabe demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim kim Rabbine karşı huşu duyar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü sadece onlar huşuya ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan huşuya hiçbir zaman ulaşamaz. Ve 22. ayet-i kerime: "Vellezine sabir iptigaya ve çerabbehüm." Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim bu Allah'ın zatını dileyenler? Allah'a ulaşmış olanlar. "Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusaleme." Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte tasavvufun, işte Hanif dininin, işte İslam dininin nirengi noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir işaret. Bu bir olmazsa olmaz şartı. Olmazsa olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayete erenlerin hepsi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rad suresinin 20-21-22. ayetleri gereğince. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Tasavvufun temel kaidesi, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda boğazımızda gıcık olduğu zaman bir karanfil tanesi alıyoruz ve çiğniyoruz. Yani ağzımızda bulunduruyoruz. Gerçekten bronşit hastalığının gıcık faslını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendimizden bahsetmeye pek fazla vaktimiz yok. Allah'ın zamanı hızla geçiyor. Hızla geçmişten geleceğe doğru yürüyor ve kaybedecek zamanımız yok. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tasavvufun 7 safhasından birincisini hepsi yaşamış. İkincisini yaşamışlar mı? Yani 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar, ona tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi mi? İstisnasız hepsi. Hepsi tabi olmuşlar. Neyle karşı karşıyayız? Şunu görüyoruz ki bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi oldular.

Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e. Öyleyse böyle bir durumda onlar kendilerine düşen görevi gerçekleştirdiler. Tabi oldular ve sırat-ı müstakimin üzerinde oldular. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah-u Teala'ya teslim edin. Bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın başka bir fırkaya tabi olmayın ki diğer fırkalardan, 72 fırkadan her birisi sizi şeytana kul eder. Ayet-i kerimesinin tabii sonucu olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Bu tabiiyet standartlarında onlar için söz konusu olan işte daha öteye geçmekti. Daha öteye geçmek, tabi oldukları zaman muhtevaya baktığımızda daha öteye geçmenin ruhu Allah'a ulaştırmak olduğunu görüyoruz. Ne oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyorlar. Allah kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerinin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalplerinin içine iman kelimesini yazıyor. Devrin imamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu başlarının üzerine getirip yerleştiriyor. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor sahabenin. Ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefsleri tezkiye olmaya başlıyor. Fizik vücutları da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse Allah'a kul olmak. Birinci yeminimiz ruhumuzla alakalı. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz Allah-u Teala'ya. 12 defa üzerimize farz. Peki sonra yeminimiz var. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Nefsimizde hiçbir afet bırakmayana kadar bir savaş vereceğiz nefsimizin afetleriyle. Zikir yoluyla daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir üzerimize farz. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. İşte Zümer 18'de Allah Teala hepsinin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor. Ki ulul-elbab olmak demek ihlas sahibi olmak demek. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Allah'a doğru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra Allah'a doğru yola çıktılar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktılar. Seyr-i sülük başladı sahabe için. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Hepsinin nefslerini önce tezkiye ettiğini görüyoruz. Ve ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırınca sırat-ı müstakim üzerinde ruhun yaptığı yolculuk sona erdi. Sonra rehine, yine rehine olarak kaldı ve nefs yine rehine olarak kaldı. Ama fizik vücudu Allah'a teslim etmek için gayretle çalışmaya başladı sahabe. Ve bütün sahabenin fizik vücutlarında Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sahabeyi en güzel standartlarda görüyoruz. Adım adım Hanif dininin hedef gösterdiği
noktalara doğru hareket halindeler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Etmişler. Neden sonra? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabiiyetten sonra. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, orada ağacın altında sana biat ettikleri zaman, sana tabi oldukları zaman, onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Ama tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Zaten bu konuda itiraz yok. Geri kalan her konuya itiraz var. Devrin, bu devirdeki sevgili alim kardeşlerimiz, Kur'an'ın her şeyine itiraz etmekle meşguller. Her safhasına. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilememişler. Zaten öyle bir şey de Kur'an-ı Kerim'de yokmuş. Öyle diyorlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, bu muhteşem güzellikleri yaşamak varken, bir inat uğruna insanların Allah'ın bütün hakikatlerini reddetmeleri gerçekten ibretle seyredilecek olan bir tablo. Ve içimizi hüzün kaplıyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar kurtulamazlar. Kur'an'a göre kurtulmaları mümkün değil. Onları kurtarmak üzere yaptığımız bunca gayretin neticesiz kaldığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Kur'an ne söylemişse şu anda sahabeyi tanımayanlar onları iddia ediyorlar. Ama bütün sahabenin bu hedeflerin hepsine 12'den vurarak ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda vücut bulmuş. Sahabe bir sulh ve sükun ortamına ulaşmış. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmuş. Tasavvuftan murad olunan şeyle İslam'dan murad olunan şey, Hanif dininden murad olunan şey aynı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah'a teslim olmak. Neyiniz varsa teslim edeceksiniz. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn söz konusu ve böyle bir dizaynda sahabeyi görüyoruz. İrşada, irşat makamının sahibi oldukları ayrı ayrı birçok açıdan kesin şekilde belli. Kur'an'da hangi irşat tarifi varsa, mürşidin hangi açıdan tarifi varsa hepsine sahabe uyum gösteriyor. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Hepsi hikmet sahibi. Hepsi
iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahipleri.

O noktaya ulaşmadan evvel hepsi irşada ulaşmışlar. Ulaşmışlar mı? İşte Hücurat Suresinin 7. ayeti kerimesi. Hücurat 7. Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah Teala. Hümür Raşidun. Bakalım ne diyor Hücurat 7'de Allah Teala: "İlâike hümür raşidun." Onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar sahabeydi. Her şeylerini Allah için ortaya koydular. Zengin mi oldular? Hayır. Mutlu mu oldular? Çok. Gerçek dünya saadetini onlar yaşadılar. Hayatlarının her gününü başka arkadaşlarına yardımla geçirdiler. Hepsi başkası için yaşadı. Hepsi için başkasının hayatı kendi hayatından daha azizdi, daha kıymetliydi. İşte son nefeslerindeki tabloya beraberce bakalım. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla, matrayla dolaşıyor. Savaştan sonra şehit olmak üzere olan sahabeden acaba kime bir damlacık su verebilirim diye, bir yudum su verebilirim diye. Tam o sırada bir sahabe sesleniyor: "Ya Ömer, su," diyor. Hazreti Ömer hemen ona doğru koşuyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada ikinci bir sahabe: "Ya Ömer, su," diye sesleniyor. O matrayı götürdüğü, teslim etmek üzere olduğu sahabe diyor ki: "Ya Ömer, onun benden daha çok ihtiyacı var. Suyu ona ver," diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Tam uzatıyor matrayı. Bir üçüncü sahabe su istiyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor: "Ya Ömer, onun benden daha çok ihtiyacı var," diyor suya. "Suyu ona ver," diyor. Hazreti Ömer talebi kabul ediyor, koşarak gidiyor üçüncüye. Ama üçüncü şehit olmuş, suyu veremiyor. Bunun üzerine ikinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Birinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Bir insanın son nefesinde kainattaki her şeyden daha kıymetli olan şey bir yudum sudur. Şehit olmak üzere olan üç sahabenin üçü de suya hasret gidiyorlar ama başkalarının hatırı için. Başkalarını kendilerinden aziz bildikleri için, kendilerini ikinci plana almayı başardıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, onlar sahabeydi. Destanlar yazdılar. Savaşlar kazandılar. Kovuldukları, kaçmak mecburiyetinde oldukları Mekke'yi dönüp fethettiler. Onlar sahabeydi. Hepsi Allah'ın irşat makamının sahibi olmayı başardılar. İşte böylesine bir hayat yaşadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında etten, kemikten, çelikten bir kale gibiydiler. Tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar yani. Yani İslam'ı yaşadılar.
Üçü de aynı hüviyettedir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve İslam. Bu üç faktörün hiçbir noktasında birbirinden bir fark göremezsiniz. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hepsi İslam'dır, hepsi tasavvuftur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir güzel geceyi gene birlikte geçirdik. Gene Allah'ın güzelliklerini sahabe ile birlikte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yaşadık. O günlere doğru şöyle bir uzandık ve Allah'ın onlara ne kadar büyük mutluluklar verdiğini gördük. Allah-u Teala'nın hepinizi onların yaşadığı o büyük mutluluklara ulaştırmasını, bütün teslimlerinizi gerçekleştirmesini, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılınmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde günahlarını onların gerektirdiği cezayı çektikten sonra cennete gider konusundaki hadis acaba bir mevzu hadis midir yoksa sağlam bir hadis midir? Sevgili kardeşlerim, cehenneme iki türlü insan girer. Bir, cennete girecek olanlar önce cehenneme girerler. Cehennemde durumu görürler. Ve oraya sadece o cehennemi görmek için girerler. Ve cehennemi dolaştıktan sonra uçarak cehennemde dolaştıktan sonra oradan ayrılarak cennete girerler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek. Kimdir bunlar? Cennete girecek olanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafına yayılırlar diyor. Cehennemin etrafını kaplarlar diyor. Aynı surenin 73. ayet-i kerimesinde.

Ama 71. ayet-i kerimede sonra biz takva sahibi olanları kurtarırız diyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sonra kelimesi neyi ifade ediyor? Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı mı ifade ediyor? Yoksa kıyamet günü aynı gün cehenneme girip de cehennemdeki o olayları gören, cehennemin yapısını gören nasıl korkunç bir işkence dünyası oluşturduğunu gören insanların Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemden ayrılması mı söz konusu? Kıyamet günü cehenneme girip de orada dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cehenneme girip cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemden ayrılanlar, cehennemi tamamen terk ettikten sonra cehennem katlarına dağıtılırlar. Cennete girecek olanlar cennetten ayrılmışlar ve cennete ulaşmışlardır sonsuz hızla hareket ettikleri için. Cennetlere. Ama cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette oldukları yerlerden toplanarak cehenneme sevk edilirler. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Cehennemden bir daha çıkmak söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Cehenneme cezalanmak üzere girenler ebediyen orada kalmaya mahkumdurlar. Hiç kimse bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkmak imkanının sahibi değildir. Bir süre cehennemde işkence gördükten sonra, yakıldıktan sonra cehennemden çıkması ve cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın cennetten cennete ulaştıracak oldukları, cehennemden çıkartarak cennete ulaştıracak oldukları olduğu kişiler, onlar cennetlik olanlardır. Ama Allah Teala cennetlik olanların aradaki farkı görebilmeleri için, Allah'a sonsuz hamd ve şükredebilmeleri için onları kıyamet günü önce mutlaka cehenneme gönderir. Onun için aranızdan kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Uğramayacak olan diyor. Uğramak bir yere uğrayıp oradan ayrılmak manasına geliyor. Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak mutlaka kişinin cehenneme ulaşıp cehennemdeki o korkunç durumu gördükten sonra oradan ayrılarak Allah'ın cennetine girmelerini ifade eder. Şimdi bakıyoruz duruma. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü zaman durur. Ve insanlar bu zaman geriye, kendi yaşadıkları devreye geri döndüğünde herkes zaten hayattadır. O ana, zaman geri döndüğünde herkes
hayattadır o anda yaşamakta olanlar. Bulundukları yerde yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yükselerek mahşer meydanına ulaşırlar. Mahşer meydanı indi ilahi değildir. Mahşer meydanı indi ilahiden evvelki birinci uğranılan yerdir. Orada toplanılır. Orada nefsler fizik vücutlara girecektir. Ne zaman? Sura birinci üfürüldüğünde orada toplanan herkes ölür. Sonra sura ikinci defa üfürüldüğünde tekrar dirilirler. Ve nefsler orada mahşer meydanında fizik vücutların içine girer. Ve herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin rakamlı kitabı vardır. Yani hayat filmi kendilerine üç boyutlu olarak gösterilir herkesin. Ama her saniye ya derecat kazandıkları veya derecat kaybettikleri bir olay ve iki görüntü görürler. Üç boyutlu iki görüntü. Birisi düşüncelerinin gösterimidir. İkincisi de fiiliyatlarının, efallerinin, fiillerinin gösterimidir. Her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Sonuç çabucak belli olur. Kişinin gideceği yer, eğer kazandıkları dereceler fazlaysa yeşil rakam hakimdir. Yeşil bakiye, yeşil tarafta bakiye vardır sağ tarafta. Eğer günahları fazlaysa o zaman da sol tarafta kırmızı rakamlar olan tarafta bakiye vardır.

Öyleyse bu noktadan itibaren herkese hayat filmleri teslim edilir. Ya sağlarından verilir, onlar cehenneme girdikten sonra hemen cehennemi görüp cennete gidecek olanlardır. Diğerlerine soldan verilir. Onlar da cehenneme girerken uçarak giremeyecek olan kapılardan girenlerdir. Bu kapılardan girmek mecburiyetinde olanlar için kapı açılmaz. Kapı sadece yerden kaldırılır, yükseltilir. Ancak o kişinin başı sığabilecek kadar bir yükseltiyle yükseltilir. O kişi burnu yere sürtülmek, mutlaka burnu yere sürtülmek suretiyle zebaniler bunu gerçekleştirirler. Burunlarını yere sürttürerek alırlar onu cehenneme. Ve cehenneme girenler, bu cehennemde yanmak üzere girenler, cezalanmak üzere girenler, cehennemin kapısından başlayarak bütün cehennemin etrafını kaplayacak şekilde orada diz çökmüş vaziyette beklerler. Diğerleri cennete girecek olanlar cehennemin yüksek kapılarından uçarak içeri girerler. Hiç oyalanmazlar. Hemen cehennemin içine girerler. Oradaki durumu görürler. İnsanları ne kadar korkunç şeylerin beklediğini, nasıl işkence edileceğini net bir şekilde görürler ve Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. İşte sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kaldıktan, günahlarının karşılığını ödedikten sonra oradan ayrılıp da sevapları için cennete gitmek diye bir olay hiç kimse için mevcut değildir. Allah Teala kim zerre kadar sevap işlediyse onu görür, zerre kadar günah işlediyse onu da görür diyor. Dikkat edin, onun cezasını çeker, mükafatını alır demiyor, görür diyor. İşte o görmek, söylediğimiz mizanı görmektir. Kişinin hayat filmini görmektir. Ve o hayat filmi gördükten sonraki bütün sevaplar ve günahlar oradadır. Üstelik de insanın uzuvları şahitlik etmiş olurlar. Çünkü neler yaptıklarını açık bir şekilde göstermiş olurlar. Konuşmaları gerekmiyor. Yaptıklarıyla şahit olurlar. Ve bu tabii bir sonucu oluşturuyor. Bu noktada insan neticeyi mutlaka görecektir. Kırmızı rakamlar söz konusuysa kitabı soldan verilecektir. Yeşil rakamlar söz konusuysa kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi, hatta onun kuşu da diyor Kur'an-ı Kerim, hem sağ taraftan verilir, hem de hepsinin ister sağdan verilsin, ister soldan verilsin boynuna asılır. Onunla giderler insanlar cehenneme. İki grup insandan ikinci grup cehennemde kalacaklar. Dizüstü çökmüş vaziyette Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre cehennemin bütün etrafını kaplarlar. Ondan sonra hepsi sırayla cehenneme sevk edilirler. Ve bir daha onların yani cehennemde kalacakların bir süre kalıp da cennete girmek diye bir şansları asla olmayacaktır. Hepsi ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki cehennemin bir sonu yok mu? Var. Allah Teala başlangıçta enerjiyi yarattı. Bir noktayı patlatarak o noktadaki nötrinoları gezegenleri oluşturmak üzere gönderdi. Bunlar enerji partikülleridir. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu enerji konunun başlangıcıdır. Sonra o enerjiyi maddeye çevirdi Allah Teala. Elektronlar ve karşıt elektronları yarattı. Nötronlardan, enerji partiküllerinden maddenin temelini teşkil eden elektron ve karşıt elektronları yarattı.
ve kainat görünür bir halde dizayn edildi Allah-u Teala tarafından. İşte bunun neticesi nedir diye soruyorsanız, bundan sonra kainatın oluşması söz konusudur. İnsanlığın hayat süresi tamamlandıktan sonra, kıyamet koptuktan sonra cehenneme girmeleri halinde, cehennemde sonsuza kadar yaşamaları, ondan sonra da cehennemle birlikte, cehennemin gökleri çatladığı zaman, cehennemle birlikte enerjiye çevrilmeleri söz konusudur. Allah-u Teala diyor ki herkes fani olacaktır, her şey de fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Melikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Küllü men aleyha fan diye başlıyor Allah-u Teala ve senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. İşte cennet de cehennemde sonsuza kadar baki kalacak. Sonra nasıl Allah-u Teala enerjiyi yaratmışsa madde tekrar enerjiye elektron ve karşı elektronlar, nötronlar çevrilip tekrar enerji haline getirecek. Enerjiyi nasıl yarattıysa Allah-u Teala öyle yok edecektir. Allah baki kalacaktır. Bir defa daha bir kainat yaratır mı? O onun bileceği şey. Şimdi cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkar mı? Çıkmaz sevgili kardeşlerim. Bunun ispatı sadedinde ibret için size tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz. Cehenneme cezalanmak üzere giren, günahları olup da cehennemde cezalanacak olanların cehennemden bir daha çıkmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah-u Teala diyor ki, Araf suresi 36. ayet-i kerime, 1. ayet bu konudaki ilk misal verdiğimiz ayet, tam 29 tane ayet vereceğiz şimdi size. İbret olsun diye, ispat vasıtası olarak bunu kullanmanız için. Araf 36. Allah-u Teala diyor ki, ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. İkincisi Ahzab 64. İnne Allahe le'anel kafirine ve addelehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65'te sonuç var. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ahzab 65. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Allah-u Teala hüm fiha halidun diyor. Orada ebediyen kalacaktır. Ülâike ashabun nâru, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlûdun, orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Hüm fiha halidun buyuruyor Allah Teala. 5. ayet-i kerime Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de orada devamlı kalacaklardır.
Sadece o kesimleri okuyarak devam ediyorum inşallah. 6. ayet-i kerime Bakara 217. Allah Teala diyor ki: "Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn." Onlar ateş ellerler ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet Bakara 257. Allah Teala gene aynı ifadeyi kullanıyor. Hum fiha halidun. Ülaike ashabinnar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Sekizinci ayet-i kerime hum fiha halidun diyor. Gene aynı şey. Ülâke ashabun nâru hum fîhâ hâlidun. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime Beyyine 6. Fî nâru cehenneme hâlidine fîhâ. İçinde sürekli kalıcılar olarak orada ebediyen, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Fî nâri cehenneme, cehennem narı, cehennem ateşi içinde haldine fîhâ, orada ebediyen kalmak üzere. 10. ayet-i kerime Cin 23. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Ve kullun fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır.

12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ennehuma fî nâri hâlideyni fîhâ. O ikisi ateşte, ateş ehlidirler, ateşin içinde, orada ebediyen kalacak olanlardır. 13. ayet-i kerime Mücadele suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerimesi Muhammed 15. Kemen hüve hâlidun finnâri. O kişiler gibi mi? Onlar ki ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 15. ayet-i kerime Müminin 103 fi cehenneme halidun. Onlar ateşte, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. sure Mümin 76. Halidine fiha diyor Allah Teala. Orada ebediyen kalıcı lardır. 17. ayet-i kerime Nahl 29 Fethulü ebvabe cehenneme haldine fiha. Öyleyse cehennem kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 18. ayet Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Bütün zamanlar boyunca o cehennemin içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthulhu nâren hâliden fîhâ. Onlar ateşe sokulurlar, orada ebediyen kalmak üzere. 20. sure Nisa 93 Fe cezauhu cehennemu haliden fiha. Öyleyse onların cezası cehennemdir, orada ebediyen kalmak üzere. 21. sure Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 22. Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegabin 10 Ülâike ashabün nâru hâlidîne fîhâ. Onlar ateşin içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateş halkıdırlar. Ülâike ashabün nâri, onlar ateş halkıdırlar. Hâlidîne fîhâ, orada ebediyen kalmak üzere. 24. ayet-i kerime Tövbe 17 Fîn nâri hum hâlidûn. Onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Allah Teala buyuruyor. Fe enne lehu nare cehenneme halidine fiha.
ve onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere.

26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kalacakları bir azap söz konusudur. Kesintisiz, devamlı bir azap. 27. ayet-i kerime, Yunus suresi 27. ayet-i kerime. İkisi de 27. Sıradaki 27. ayet-i kerime, Yunus suresinde 27. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kılet hulu ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Yirmi dokuzuncu ayet-i kerime İnnel mücrimine fi azab-ı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar, mücrimler cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 29 tane ayet-i kerime, sevgili kardeşlerim, cehenneme girenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkabileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yer almış değil. Allah Teala Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde kullu men aleyha fan diyor. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve yebka ve çurabbike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Yani en sonunda cehennemde, cennette, içindekiler de, insanlar da enerjiye çevrileceklerdir. Ve nasıl Allah Teala enerjiyi yoktan yarattıysa, sonra da o yoktan yarattığı enerji tekrar oluşunca onu Allah Teala yok edecektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz odur ki cehenneme giren kişi cehennemden asla çıkamaz. Hangi tür kişi cehenneme cezalanmak üzere giren günahları sevaplarından fazla olan kişi. Kim cehenneme cezalanmak üzere girerse, onun cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cehenneme girişi burnu yere sürtülmek suretiyle giriştir ve çıkışı söz konusu değildir. Öyleyse kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir hadisi bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ayetler ümit ederiz ki bütün din adamlarına bir misal olur. Allah-u Teala'nın söylediği hususlar son derece açıktır, kesindir. Allah-u Teala cehennemin gökleri ve yerleri durdukça yani gökleri çatlamadıkça, Allah-u Teala cehennemin göklerini çatlatmadıkça cehennem ebedi olarak kalacaktır diyor içindekilerle birlikte. Ama bütün kainatı Allah-u Teala'nın yok etme talebi bir gün gelecektir. O zaman kainatın olduğu gibi tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusudur. Unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanan insanların orada yakıt olarak da kullanıldığı ifade buyuruluyor. Yakıt olarak kullanılan, yok olan bir insan, ateş hüviyetine girip ateşte yanıp tamamen yok olan bir insan, zaten enerjiye dönüşmüştür. Ama cehennemde sonsuza kadar yaşayan insanların da ulaşacakları nihai sonuç odur. Bu insanlar cehenneme gideceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Şimdi insanlara yanlış düşündüren ayetlere bakalım. Burada sizde Rahman 26 ve 27'yi okuduk. Neticeyi bildiriyor Allah-u Teala, her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan Allah'ın zatı sadece baki kalacaktır diye her şeyin enerjiye döndürüleceği o devreden bahsediyor Allah-u Teala. O zaman zaten cehennemler de insanlarla beraber yok olacaktır. Cennet de yok olacaktır insanlarıyla beraber. Cennetin ve cehennemin de gökleri beraber çatlayacaktır. İşte böyle bir hüviyet söz konusu olduğu zaman bir problemin kalmadığını görüyoruz. Allah-u Teala En'am suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hariç, sizin barınacağınız yer ateştir, ebedi olarak orada kalacak olanlar.

Men şaallahu deseydi Allah Teala, Allah'ın dilediği kişi hariç deseydi, o hariç olmak üzere barınacak yer ateş oluyordu. Yani o Allah'ın dilediği kişiler ateşten çıkabilecek manası olacaktı. Ama Enam 128'de Allah Teala'nın söylediği şey haliden fiha illa ma şaallahu. Orada ebediyen kalacaktır, kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. İşte o Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Yani Allah'ın kainatı yok etme noktasıdır. Kainatı tekrar enerjiye dönüştürme noktasıdır. Zaten insanlar ateş olarak, yakacak olarak kullanıldığı zaman, yakacak olarak kullanılıyor insanlar cehennemde. Kullanıldığı zaman zaten enerji haline dönüp yok olmuş oluyor. Hud 106'da Allah Teala diyor ki şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107'de diyor ki onlar semalar ve yeryüzü ve arzı durdukça orada ebedi olarak kalanlardır diyor Allah Teala. Rabbinin dilediği şey, yani ya cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Allah'ın dilediği kişi hariç değil. İlla ma şa'e rabbüke. Rabbinin dilediği şey hariç. Yani cehennemin göklerinin çatlaması hariç. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi olarak kalanlardır. Yani semalar, yeryüzü, cennet ve cehennem kaldığı sürece ebedi orada kalanlardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç, Allah'ın dilediği şey göklerin çatlamasıdır. Ve cennette olanlar için de aynı şeyi söylüyor Hud 108'de. Ve emmellezine su'idu ve fil cenneti halidine fiha. Ma dameti semavatü vel ardu. İlla maşa'e. Maşa'e. Rabbük ataen gayri meczuz. Fakat sahit olanlar, mesut olanlar, onlar cennettedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey, yani cennetin göklerinin çatlaması hariç onlar orada ebedi kalanlardır buyuruyor Allah Teala. Görülüyor ki bu cennet ve cehennemde devamlılık Kur'an-ı Kerim'in kesin bir hükmüdür. Allah Teala tam 29 ayeti kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin, cenneti gezerek cennete gidecek olanların değil, cehenneme cezalanmak üzere girenlerin oradan ebediyen çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu konunun tartışmaları ümit ederiz ki artık sona ermiştir. Bir defa daha görüyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha görüyorsunuz ki insanların kitaplardan öğrendiği o Kur'an'a uymayan bilgilerin artık düzeltilmesi zamanı gelmiştir. O 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin ebediyen oradan çıkmasının mümkün olmadığı olayı Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayeti kerimenin cehenneme girdikten sonra bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olacağına dair hiçbir ayeti kerimenin olmaması

bunu %100 kesinleştirmektedir. Bu konuda iddialaşmanın sonu gelmiştir. İnsanların öğrendiği bütün yanlış bilgiler düzeltilecektir. Ve doğruya, Kur'an hükümlerine mutlaka ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizin sonuna ulaştık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

0: Ciao a tutti.
1: Ame as-salavat eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin er-rahmanir rahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın huzurunda bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini anlatmak için, konuşmak için ve dinlemek için bir aradayız. Konumuz hanımların eşlerine karşı, ailelerine karşı vazifeleri. Bütün insanlar aile adı verilen bir müessesenin varlığı sebebiyle hayattadırlar. Bir anne, bir baba ve çocuklardan oluşan aile, Allah'ın kutsal kıldığı, mukaddes kıldığı bir yuvayı ifade eder. Anne, baba ve çocuklar. Öyleyse herkesin birbirine karşı vazifeleri var. Babaların annelere ve çocuklarına karşı. Hanımların kocalarına ve çocuklarına karşı. Çocukların hem birbirlerine hem de annelerine hem de babalarına karşı vazifeleri söz konusu. Bu akşamki konumuz hanımların aile yapısı içindeki vazifeleri, özellikle eşlerine karşı vazifeleri, sorumlulukları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, erkek ailenin reisidir. Allah Teala erkeği hanımdan farklı yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim erkeğin aile reisi olduğunu her açıdan gözler önüne seren bir ruha sahiptir. Biz insanlar fizik vücut, nefs ve ruh olarak üç vücutla halk edildik, yaratıldık. Daha doğrusu fizik vücudumuz halk edildi, nefsimiz sevva edildi, ruhumuz da üfürüldü. Ama her halükarda bir üçlüyüz. Ya da öyleydik diyelim. Çünkü ruhunuz vücudundan ayrılıp da Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman artık nefsinizde, fizik vücudunuz kalıyor geriye, ruhunuz Allah'ta oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili hanım öğrenciler, hanım izleyenler, dinleyenler, aile fertlerinize karşı, özellikle eşinize karşı vazifeleriniz var. Bunların başında eşinize karşı duymanız lazım gelen, mutlaka yüklenmeniz lazım gelen bir saygı müessesesi olmak mecburiyetinde. Eşlerinizi yalnız sevmeyeceksiniz hanımlar, eşlerinizi sayacaksınız. Onlara saygı duyacaksınız. Bu saygı ölçülü bir dizayn içerisinde gerçekleşecektir. Davranış biçimlerinizin ailede başkalarına inikas etmesi, yani yansıması, onlara sıkıntı verecek olan bir pozisyonu hiçbir zaman içermemelidir. Gerek eşinize karşı olan davranışınız, gerek çocuklarınıza karşı olan davranışınız, gerek ailede sizinle beraber anneniz babanız da birlikteyse, onlara karşı olan davranışlarınız, hiç kimseyi üzmeyen, kırmayan bir dizaynı ifade etmelidir. Öyleyse eşinize karşı, kocanıza karşı saygılı bir davranış bütünlüğü içinde olmanız Allah-u Teala'nın temel emridir. Şimdi bana birçoğunuz diyeceksiniz ki biz zaten eşimizi sayıyoruz. Hep öyle olur. Ama eşlerden yankılar ulaşıyor bize. Sevgili hanım kardeşlerim, evlatlarım, eşiniz de bizim evladımız, siz de bizim evladımızsınız. İki tarafı da severiz. Ve her zaman aradaki adaleti Allah-u Teala mutlaka gözetmemizi emreder. Davranış biçimleriniz itibariyle sizi kınamayız, güzele davet ederiz. Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ederiz. Öyleyse ailenizde yuvanızın reisinin eşiniz olduğunu bileceksiniz hanımlar. Onun yardımcısısınız. Ondan daha üstün değilsiniz. Hangi şartların içinde olursanız olun, netice itibariyle eşiniz de bir yaratıktır. Siz de bir yaratıksınız. Bir mahluk. Öyleyse ikiniz de Allah'a karşı vazifelerinizi hep önde tutacaksınız. Eğer eşler tasavvuftaysa, erkek de hanım da, yani koca da karı da, kitaplarda böyle yazıyor. Hukuk kitaplarında, onun için o tabiri kullandım. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Evinizde bulunduğunuz sürece namazlarda bir beraberliği husule getirmeniz asıldır. Namaz vakitlerinde eşiniz de evdeyse namazları beraber kılmak Allah-u Teala'nın emridir, en güzelidir. Bütün evlerde erkekler imam olacak, hanımlar da, çocuklar da tabi olacaklar. Osmanlı ailesinin temelinde bu vardır. Bütün namazların mutlaka vaktinde kılınması ve evin namaz kıldırabileceği hüviyetteki en yaşlı kişisi hep imam olurdu. Şimdi artık ailelerde anne baba ve çocuklardan ibaret bir tablo görüyoruz. Bu tabloya babanın annesi ve babası, bu tabloya annenin babası ve annesi eklenmiyor genel yapıda. Onlar ayrı bir evde kendi hayatlarını yaşıyorlar. Bu zamanımızın aile düzeni. Eğer böyleyseniz, anneniz ve babanız her iki eşin de ayrıysa, kendi evlerinde yaşıyorlarsa, o zaman onlara karşı vazifeleriniz olduğunu, erkeğin hanımın anne babasına saygı göstermek mecburiyetinde olduğunu, hanımın da beyinin anne ve babasına saygı göstermek mecburiyetinde olduğunu, ziyaretlere gidilmesi gerektiğini sizlere ifade etmek istiyorum. Ailenin dizaynı içerisinde kadın, erkeklerin genel görevi hep evin dışında evin iaşesini temin etmek olması açısından söylüyorum bunu. Çünkü kadın eğer çalışmıyorsa çocuklarla çok daha uzun bir zaman parçasında beraber olacaktır. Öyleyse çocukların terbiyesi sizlerin üzerindedir hanımlar. Onları şekillendirecek olan, geleceği hazırlayacak olan, onların üzerinde en çok emeği geçen, onları en çok seven sizsiniz. Hiçbir çocuk annesinin kendisine karşı duyduğu sevgi kadar annesine sevgi duyamaz. Babası için de durum aynıdır. Ama genel olarak çocukların annelerine karşı olan sevgileri babalarına karşı olan sevgilerinden fazladır. Anneler daha çok sevinirler ve anneler de çocuklarını babalardan daha çok severler. Genel statü böyledir. Çünkü bütün çocuklar annenin canından, kanından netice itibariyle birer parçadır. Sevgili hanım kardeşlerim, eşinize karşı vazifeleriniz var. Bu normal dizaynda ona saygı göstermenizi ve ona hizmeti de gerektirir. Birçok hanım kardeşimizden bilgiler geliyor ki eşleri tasavvufu yaşamıyor. İçki içiyor, kumar oynuyor, çeşitli kötü alışkanlıklar edinmiş. Soruyor kardeşlerimiz, onlara da saygı gösterecek miyiz? Evet, göstereceksiniz. Ve eğer siz onlara evinizde ona yaşatacağınız mutluluğu evin dışında hiçbir yerde yaşayamayacağını güzel davranışlarla ispat edebilirseniz, o zaman eşinizin evine daha çok bağlanmasını, belki kötü alışkanlıklarından da vazgeçmesini temin edebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eşinizle bir sevgi bağı içinde olmalısınız. Onu sevmelisiniz. Her şeyden evvel sevgi söz konusudur. Eşiniz yanlış davranışlarda bulunabilir. Bu onun hakkı değildir. Ama hakkını aşmıştır. Yanlış davranışlarda bulunmaktadır. Kumar oynamaktadır, içki içmektedir, sigara alışkanlığı vardır vesaire. Kötü arkadaşları vardır. Böyle bir dizaynda eğer siz sevgili hanım kardeşlerim, sevgili evlatlarım, eğer siz eşinize güzel bir davranış sergileyebilirseniz, bütün bu hatalarına rağmen onu sevdiğinizi her davranışınızda ispat edebilirseniz, onu güzele döndürmek için bir gayretin sahibi olursanız, ona karşı toleranslı davranırsanız, evet sarhoş gelen bir erkek, normal standartların dışında bir davranış biçimleri dizisi sergileyebilir. O sırada normal değildir, alkolün tesiri altındadır. Belki bir köşede sızıp kalacaktır. Ona iyi davranırsanız, ona içki içse de onu sevdiğinizi davranışlarınızla gösterebilirseniz, ama böyle olmadığı takdirde, içki içmediği takdirde, kumar oynamadığı takdirde, ona karşı olan sevginizin ve ona göstereceğiniz saygının daha ötelere yükseleceğini de davranışlarınızla ona anlatmalısınız. Öyle bir kadın olmalısınız ki, daha iyisi onun etrafında bulunamasın. Her açıdan bütün güzellikleri sergilemelisiniz eşinize karşı. Bir aile yuvası birlik ister, beraberlik ister. O çocuklar sizin ikinizin çocuklarıdır. Unutmayın, sizin kadar eşinizin de çocuklar üzerinde hakkı vardır. Öyleyse eşinizi ona saygı duyduğunuz bir eş olarak her zaman yanında olun. Onunla beraber olun. Ondan yana olun. Yanlış davranışlarını, ona kızıp, öfkelenip, bağırmak, çağırmakla def edemezsiniz. Ama güzel davranış, bir gün kötülüklerin sona ermesinin temel sebebi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapınızın önünden pislik aktığını hiç unutmayın. İnsanlar çoktan Allah'ın güzelliklerini unutmuşlar. Asık suratlı, herkese karşı kötü şeyler düşünen insanlarımız artık çoğunlukta. Halkımız bir kaosa doğru yürüyor. Böyle bir ortamda eşinizin yanlış alışkanlıklar edinmesi, çevrenin tabii halinin sadece ona yansıması halidir. Eğer kahve alışkanlığı varsa, kahvelerde zamanını tüketiyorsa, bunun manasını hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bunun manası eşiniz evinde kahvedeki hayatını bulamıyor ve kahveyi tercih ediyor. Tercih açık. Ya evi tercih eder ya da kahveyi tercih eder. Eğer kahveyi tercih ediyorsa ve orada bulması da kumar oynamakla vesaireyle devam ediyorsa ve eve gelmiyorsa, o zaman mutlaka bunda sizin payınıza düşen bir şeyler vardır. Onları araştırın. Eşinizi eve bağlayacak olan bir davranış biçimleri dizisini eşinize sunmalısınız. Evinin çocuklarıyla beraber eşinin kahveden çok daha güzel bir yer olduğunu ona ispat etmelisiniz. Böyle yaptığınız takdirde eşiniz evine bağlı olacaktır. Onun kötü davranışlarına siz de aynı kötülükle cevap vermeyin. Onu sakinleştirmeye çalışın. Tasavvufta yaşadığınıza göre birçok konularda bizimle eşiniz arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde olduğunuzu zannedersiniz. Ve bu sizi yanlış bir tutumu sergilemeye, iblise çok açık bir imkan tanır. Eşinizle bizi karşı karşıya getirirsiniz. İşte ailede en büyük yanlışlıklardan birisi, hanımların yaptığı en büyük yanlışlıklardan birisi budur. Ve bunun yankısı çok geniş bir dizaynı içerir. Biliyoruz ki birçok kardeşlerimiz bir şeyler üretmek için faaliyetteler, hanım kardeşlerimiz. Burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Eşleri itiraz ettiği zaman hizmete bazı ya da birçok hanım kardeşimiz, evladımız eşine diyor ki biz böyle emir aldık. Sen istemesen de ben seni dikkate almam. Bana Allah'ın gönderdiği emri tatbik ederim. Sevgili kardeşlerim, burada ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Siz bir ailesiniz. Çocuklar, anne ve babadan oluşan bir ailesiniz. Ve eşinizle beni karşı karşıya getirmiş oluyorsunuz. Bunun ne kadar yanlış olduğunu idrak edebiliyor musunuz? Siz ona iyi davransanız, eşinizin de tasavvuftan olduğunu birinci alternatifte değerlendirelim. Siz ona iyi davranmış olsanız, ondan müsaade isteseniz, böyle bir hizmet yapmak bizim için güzel bir şey. Allah yolunda hizmet, zikir gibi bizim içimize ferahlık veriyor. Ama eğer senden izin almazsam, bu beni çok yaralar, rahatsız olurum. Ben eşimin böyle bir konuda bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Demek başka şey, ben seni dinlemem, sen benim kocamsın ama ben seni dinlemem. Ben giderim ve gerekeni yaparım. Bu iki davranış arasında bir uçurum var sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki genç kardeşlerimizden birçokları bize müracaat ediyorlar ve evlenmek istediklerini söylüyorlar. Hanımlardan da, erkeklerden de. Hayır, bu dua taleplerinde değil. Onun ötesinde telefonlarla ulaşıyor bize. Biz de bu konuda kardeşlerimizin onlara yardımcı olmalarını istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu demin söylediğim olayın yankısının bize ulaşmasına bakın. Bir kardeşimiz diyor ki ben erkek kardeşlerimle konuştum. Onların da tasavvuftan hanım almalarını engellemeye çalışıyorum. Sevgili kardeşlerim bunu bana söylediği zaman bunun sebebi ne diye sormak gerekti. Bana demin size söylediğim olayı anlattı. Hanım kardeşlerimiz eşlerini hiçe sayıyorlar. Hayır, hepsi değil tabii. Ama eğer kalın çizgilerle görüntü buysa sevgili hanım kardeşlerimiz ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Ailenin birliğinin bozulması, saygı ve sevgi değerlerinin paralize edilmesi, onlar bir tarafa ama bizi eşinizle karşı karşıya getirmek ve bizi vasıta olarak kullanıp eşinizi saymadığınızı, ona değer vermediğinizi söylemek, davranışlarınızla bunu ortaya koymak yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan bir tanesi. Hiçbir kadına bu tarzda bir şeyi eşine söylemesi yakışmaz. Allah yolunda böyle bir davranış biçimi hiçbir zaman geçerli değildir. Eşler, kocalar, tasavvuftan oldukları için böyle bir konuda hanımlarına müsaade vereceklerinden ben eminim. Ama hangi koca olsa karısı karşısına çıkıp da ben seni tanımam, sen bana karışamazsın, ben aldığım emri mutlaka yerine getiririm. Sanki emir, kocanıza karşı gelin, onu hiçe sayın ve Allah yolunda hizmet edin. Böyle saçmalık olur mu? Allah yolunda hizmet, herkesin kalbini kazanarak yapılır. Kalp kırarak, insanları küçük düşürmek suretiyle hizmet yaptığınız zaman bu hizmet Allah'ın katında kıymetli bir hizmet olmaz. Onun rızasını kazanmak sizin elinizde. Ona güzel davrandığınız zaman tasavvufta olan eşiniz niçin size karşı çıksın? Eşinin nereye gideceğini biliyor. Orasının hangi şartlarda olduğunu, eşinin orada nasıl korunacağını biliyor. Muhteva bir bütün. Öyleyse bu pozitif tabloyu, uyum içinde olması lazım gelen bu tabloyu, şu nefsinizin kibir afetine dayalı olarak paralize etmeniz büyük bir yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Eşiniz sizin üzerinizde tasarruf sahibidir, hak sahibidir ve o hakkı yerle bir edemezsiniz. Onu ait olduğu yerden aşağı düşüremezsiniz. Açık bir şekilde onu adam yerine koymayarak, hiçe sayarak, ben dilediğimi yaparım demek suretiyle eşlerinizi ne kadar küçülttüğünüzün farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Ve Böyle bir şeyde böyle yapanlara sesleniyorum. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Onları bu tarzda bir davranışla küçültmekten elinize ne geçer? Onlar bize olan saygıları sebebiyle sizin de bu konuda belki de tartışmazlar. Belki dediğinizi zoraki olarak kabul ederler. Oysa ki onlar da tasavvufta ve bunu sevgiyle de yapabilirler. Sizin sakat davranışlarınız sebebiyle, nefsinize kapılıp yaptığınız davranışlar sebebiyle arkanızda bir hizmete sahip çıktığınız zaman arkanızda üzgün, öfkeli, sıkıntılı, gururu kırılmış eşler bırakıyorsunuz. Size verilen emir bu değil. Böyle yapacaksanız hizmet yapmayın. Eşleriniz, tasavvuftan olan eşleriniz size karşı gelecek değillerdir. Ama sizin davranışlarınız zorla onları karşı gelecek noktaya itiyorsa, bir köşeye sıkışıyorlarsa, tasavvuf bu mu diye düşünmezler mi? Sevgili kardeşlerim, aile birliğinin yara almaması gerekir. Evin içindeki baba, unutmayın, ailenin reisidir. Allah karşısında ailede hanımlardan daha fazla bir yeri vardır. Allah'ın olaya bakışında erkek ayrı bir yerin sahibidir. Daha üst noktada bir yer. Unutmayın ki ailede eşiniz ve çocuklarınızla beraber siz bir bütünsünüz. O bütünün bir parçasısınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'ın dostlarını, eşinizle bir tercih müessesesi olarak tartışmayın. O zaman onları kırmış olursunuz. Onları küçültmüş ve yanlış bir zannın içine itmiş olursunuz. O zaman onlar küçüldüklerini hissederler. Böyle bir hissi duymakta da haklıdırlar. Bir tarafta tasavvufta olan eşinizin sizin gidişinize, hizmetinize, sohbet dinlemenize engel olmaması eşyanın tabiatına en uygun sonuçtur. Öyle olacaktır. Onların iş dünyasında bunun için izin vermek söz konusudur. Ama siz onu küçültmemek kaydıyla, onu ikinci sınıf bir insanmış gibi düşünmemek kaydıyla, birçok hanım kardeşimiz dışarıda da çalışıyorlar, evlerinin de işini yapıyorlar ve ben de eve ekmek getiriyorum diye eşlerine karşı onlardan daha üstün bir noktada oldukları imajını vermeye çalışıyorlar. Çok yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Çalışan hanımlar, niçin çalışıyorsunuz? Ailenin fertlerini geçindirmek için. Zamanımızda erkeklerin de hanımların da çalışması normal bir dizayn. Evet, siz dışarıda çalıştıktan sonra ev işleri de yapıyorsunuz, doğru. Ama bu eşinizden üstün olduğunuzun bir ispatı değildir. Ve bu çalışmayı kendinize zevk haline getirmiş olsaydınız, zaten eşinizle bu türde bir kavgaya, tartışmaya hiçbir zaman girmezdiniz, giremezdiniz. Öyleyse davranışınızın çok şikayet aldık bu konuda. Çok kardeşimiz bu istikamette incinmiş durumda erkeklerden. Öyleyse tasavvufa yakışır bir hanım olmaya çalışacaksınız. Çocuklarınızın annesi ve eşinizin hanımı. Ona aile içinde eşinize ayrı müstesna bir yer vereceksiniz. Davranış biçimlerinde hatalar olabilir. Onu ayrıca mütalaa etmek gerekir. Haksız davranışlarda bulunabilir beyniniz size karşı. Olabilir. Böyle bir durumda ona karşı onun beklemeyeceği bir davranış biçimini, bir sevgi dolu davranış biçimini ortaya koysanız, onun yanlış gördüğü olayı hangi şartlar altında nasıl vücuda getirdiğinizi ona kızmadan, sinirlenmeden anlatsanız, birçok olayda, birbirinden ayrı birçok olayda eşinizin size karşı artık o kadar sert bir gözle bakmadığını göreceksiniz. Unutmayın, her erkek karısından hesap sormak hakkının sahibidir. Hanımlar için de aynı şey söz konusudur. İşte yanlışlık burada başlıyor. Hesap sormak dediğimiz zaman kaşları çatık, insanları azarlayan, hatta döven insanlar söz konusuysa burada büyük bir yanlışlık var demektir. Eşlerin birbirinden hesap sormaları, birbirlerine hesap vermelerinin mevcut olmadığı ortamda tahakkuk eder. Eşinizin size hesap sormasına meydan vermeden, siz her zaman ona hesap verseniz, her zaman ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi, hangi konularda ne kadar para harcadığınızı ona söyleseniz, ne kaybedersiniz sevgili hanım kardeşlerim? Ailenin içinde bir eşinizin var olması, şu veya bu sebeple onu kaybetseniz, kaybettiğiniz zaman farkına vardığınız, onun ailede önemli bir yeri olduğunu idrak etmiş olacaksınız. Marifet, onu kaybetmeden, şu dünya hayatını yaşarken onu ait olduğu yerde görmektir. Her kadın, kocasının ailenin reisi olduğunu hatırlamalıdır, kabul etmelidir. Sevgili kardeşlerim, hep çektikleriniz nefsinizin yüzünden değil mi? Bir kadın kendisini kocasından üstün görüyorsa, o zaman bu nefsinin kibir afetinin, gurur afetinin bir neticesi değil midir? Böyle gördüğünü kabul edelim. Mutlaka bunu eşinize ispat etmek mecburiyetinde misiniz? Evet. Eşinizle en güzel standartlarda geçinmek de söz konusu olabilir. En kötü standartlarda geçinememek de. Ne kadar güç şartlar altında yaşayan kadınlar olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Eşinize onun bir hükmü olmadığını, üzerinizde bir etkiye sahip olmadığını, onu argo ifadesiyle takmadığınızı, ona ispatta çalışmanız Allah huzurunda büyük bir yanlış oluyor. Böyle bir davranış biçimi, sevgili kardeşlerim, sizi Allah'ın karşısında yüceltmez, küçültür, alçaltır. Allah'ın size verdiği her şey aile yuvasının bölünmez bir parçasıdır. O, sizin olan her şey aynı zamanda ailenizindir. Öyleyse çocukların üzerinde eşiniz de sizin kadar hak sahibidir. Ama eşyanın tabiatına uygun olarak sizin kadar sevgi sahibi değildir. Bunun tabii bir yaratılış meselesi olduğunu düşüneceksiniz. Eşinizi, eşlerinizi her hanıma ayrı ayrı söylüyorum. Eşlerinizi küçültmeyin. Onları yüceltmeye çalışın. Davranış biçimlerinizle onların üzerinde veya aynı seviyede olduğunuzu değil, onlardan aşağıda olduğunuzu, her hanımın kendi eşinden aşağıda olduğunu, onun üstün olduğunu, beyinin üstün olduğunu, ona ispat edici davranışlarda bulunduğunuz zaman ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse eşinizle öyle bir davranış biçimi içerisinde olun ki ailenin içinde siz çocuklarınıza en güzel örneği teşkil edin. En güzel örnekler olmayı sağlayın. Her zaman sülh ve sükun içinde birbirinize karşı sevgiyle ve saygıyla davranın. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız ailede hanımlar üzerine yapılıyor. Hanımların davranış biçimlerini en güzel şekilde nasıl bir hedefe ulaştırabilecekleri konusunu konuşuyoruz. Öyleyse bir hizmet konusunda eşinizden müsaade istemenin birçok yolu vardır. Ben gidiyorum demek başka şey, ona durumu anlatmak ve onun rızasını alarak kalbiniz tatmin olmuş bir hale gitmeniz. İkisi aynı şey mi? Birincisinde arkanızda kırılmış bir insan bırakıyorsunuz. Size öfke duyan bir insan. Küçültülmüş olduğunu hisseden bir insan. Öyleyse böyle bir davranış biçimini asla ortaya koymamalısınız. Onun size kötü davrandığını varsayalım. Birçok evde bu olay birer vakadır. Peki bu negatif faktörü pozitife çevirmek gene kadının elinde değil mi? O size öfkelense de siz ona öfkelenmeden doğruları aktarabilseniz, onu ikna etmeye çalışabilseniz, birçok defa bunu başarabildiğinizi göreceksiniz. Çocukların da anne babalarının kavga etmesi halinde negatif etkilenmiş olduklarını her zaman biliyorsunuzdur. Onları pozitif etkilemek sizin davranışlarınızdan taşan güzelliklere bağlıdır. Hanımlar eşlerine karşı saygılı ve sevgi dolu olacaklar. Beyler de eşlerine karşı gene saygılı ve sevgi dolu olacaklar. Hanımın eşine karşı duyduğu sevgi, erkeğin eşine karşı duyduğu sevgi, bunlar ailenin temel bağlayıcı faktörleridir. Eşlerinizi mutlaka sevmelisiniz. Onları temiz tutun. Temizliklerine siz yardımcı olacaksınız. Çamaşırlarını her istikamette onların ihtiyaçlarını karşılayarak her açıdan onu temiz bir hüviyette hayatını devam ettirir, bir rotada bulundurmalısınız. İşinden yorgun almış, yorgun argın gelen bir eşi, beyni eğer bir kadın güler yüzle karşılayabiliyorsa, onun halini hatırını soruyorsa, terliklerini veriyorsa, ona bir güzel davranış biçimi sergiliyorsa, güler yüzle, cana yakın bir davranış biçimi, bu erkek mutlu olmaz mı evinde? Sevgili kardeşlerim, zaman geçince alışkanlıklar oluşmaya başlar. Bu alışkanlıklarınıza dikkat edin. Alışkanlıklarınız hiçbir zaman eşinizi sizden soğutacak olan bir negatif dalga boyuna sebebiyet vermemelidir. Eşiniz size karşı, sizin ona karşı olan güzel davranışlarınız dolayısıyla hem saygı duymalı, hem sevgi duymalıdır. Saygı karşılıklıdır. Ve hanımın eşine karşı saygısı daha üst boyutta olmalıdır. Yaratılış kanununun gereği olarak. Öyleyse eşlerinizi sevmeniz Allah'ın emri. Eşlerinize itaat etmeniz Allah'ın emri. Allah'ın emrettiği bütün standartlarda itaat asıldır. Sevgili kardeşlerim, hanım kardeşlerim, öyleyse eşinizle davranış biçimlerinizde her zaman aynı güzelliği yaşamalısınız. Onunla meşgul olmalısınız. Ve sizin davranış biçimlerinizin neticesini o yadırgamakla değil, tasviple uygun görerek tasdik etmelidir. Böyle bir şey zorla oluşturulamaz. Öyle yapıldığı takdirde yuvadan soğuma oluşur. Kahve sevgisi başlar. Evlendiğiniz zaman eşinizin bir kahve sevgisinin olduğunu düşünün. Ama siz ona evinde kahveden daha güzel bir ortam sağlayabilirsiniz çocuklarınız ve siz. O bir süre sonra kahveyi tercih etmeyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Herkes için aile yuvası mutluluğun kaynağı olmalıdır. Birbirinize karşı söyleyeceğiniz bir çift güzel söz, bir gülümseme, herhangi bir konuda anlayış, tasdik ve güzellikleri açıklamak, memnun olduğunuzu belirtmek, eşinizle ilgilenmek, bunları mutlaka yapmalısınız. Ailenizin mutluluğu için bu gerekli, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Eşiniz haksız standartlarda diyelim, çalışmıyor. Siz evin hanımı olarak hem dışarıda çalışıyorsunuz, ailenin geçimini sağlıyorsunuz, hem çocukların yükü sizin üzerinizde, hem evin yükü sizin üzerinizde. Devamlı bunu bir kavga konusu yapmak ve evvela sizin huzursuz oluşunuz, sonra da onun ve çocukların huzursuz oluşu. Bunu ortaya koyduğunuz zaman, ortaya koyduğunuz, ulaşabildiğiniz şey, onun da sizin de çocuklarınızın da mutsuz oluşudur. Aynı şartlarda ona güzel davranabilseniz, onu güzele davet edebilseniz, bunu tekrarlamaktan bıkmasanız, çevrenizdeki insanlar vasıtasıyla eğer eşiniz işsizse ona bir iş bulmaya çalışsanız ve eşinizin mutluluğu için bir gayretin içinde olsanız ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse bu konuya

Allah'ın sizden beklediği bu değildir. O zaman negatif tepkilerin geldiğini göreceksiniz eşinizden. Ve ailenin sulh ve sükun muhtevası değişecek. Sulh ve sükunun yerini kavgalar, küfürler, bazen dayak alacak. Neden sevgili kardeşlerim? Neden buna sebep olalım? Öyleyse eşinizde onu hiçe saydığınız gibi, ona önem vermediğiniz gibi bir duygunun uyanmamasını temin etmek sizlerin görevidir. O sizin için bir müsaade merci olmalıdır. Ve böyle olduğu takdirde huzur içinde her işinizi yapmanız mümkün olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, anneler, sizlere sesleniyorum. Eşlerinizle çok iyi davranışların içinde olmalısınız. Yuvayı yapan dişi kuştur derler. Ailede ahengi sağlayacak olan kocanızdan ziyade sizlersiniz. Öyleyse çocuklarınızın üzerine kanat gerin. Onları koruyun. Onları geleceğe hazırlamaya çalışın. Onlara sorumluluklar verin. Eşinizle birlikte. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ev hanımları, anneler. Eğer siz Allah yolunda bir gayretin sahibi olursanız, göreceksiniz ki Allah Teala sizlere yardım edecektir. Aynı sonucu sulh ve sükun içinde de sağlayabileceksiniz. Hiç kimseden tasavvuftan sakın hani almayın, sakın tasavvuftakilerle evlenmeyin, yoksa benim vaziyetime düşersiniz gibi bir sözü içinizden hiçbirinin eşinden duymamak istiyoruz artık. Bunu sağlamak sizin sadece göreviniz değil. Aynı zamanda zevkiniz olmalı diye düşünüyorum. Lazım geleni yaptığınız zaman bunun size sadece huzur verdiğini yaşayacaksınız. Sevgili anneler, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ın huzurunda hepinizin ailelerinizde, çocuklarınızla birlikte sonsuz bir mutluluğu paylaşmanızı ve hayatınız boyunca en güzeli yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların yanlış davranışlarından incinmek ve arkasından da onlara kötü davranışlarda bulunmak, onların yaptığıyla onlara cevap vermek. O Allah-u Teala'yı tanımayan insanların yaptığı yanlışlıkla iştirak etmek değil midir? Onlar bilmiyorlar. Unutmayın, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı her türlü saldırılar yapılmış, düşmanca davranışlarda bulunmuş, hakaret edilmiş, taşlanmış, hakkında her çeşit kötü sözler söylenmiş. Bütün bunlara karşılık Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala'ya söylediği şey, Ya Rabbi, sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Öyleyse bu hepimize bir örnek olmalı. Eğer başka birisi size kötü davranmışsa, siz ondan özür dileyin. Gerçek anlamda kabahatliymişsiniz gibi. Bir suçunuz olmadığı halde, kabahatiniz olmadığı halde size kötü davranan bir insana sizi hatalı gören bir insana söyleyeceğiniz bir özür, ondan af dileme bir büyüklük değil midir? Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. İkinci adımı atamaz. Eğer sizinle kavga etmek dediğindeyse, o size o kötü davranışını tatbik ettiğinde, mesela size hakaret ettiğinde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, size ikinci defa bir saldırıda bulunması artık mümkün değildir. Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. Af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz an, onun size saldırabilme imkanlarının hepsi artık kapalı bir kapının arkasında kalır. Onu yapabilecek olan kapıyı aralamadığınız için. Eğer birisi size kötü bir şey söyler de siz bundan alınırsanız, öfkelenirseniz ve siz de ona onun kadar ağır bir şey söylerseniz, daha hafif bir şey de söyleseniz, gene onu rencide edecek standartta bir sözse, ona size yeniden saldırmak imkanı vermiş olursunuz. Ama eğer hatalı olmadığınızı peşinen kabul ediyorum, hatalı değilsiniz, ama buna rağmen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz, onun size hücum etme konusundaki isteğini
hapsetmiş olursunuz. Kapalı bir kapının ardına kilitlemiş olursunuz. O artık size saldıracak olan bir söz bulamaz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Birisi size kötü bir şey söylediği zaman, siz de ona aynıyla mukabele etmek yerine, ondan af dilemek büyüklüğünü, kabahatsiz olduğunuzu kabul ediyoruz. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz? Onunla af diledikten sonra da o size hakaret etmemiş gibi konuşmanıza devam edebilirseniz olay bitmiştir. O size karşı kötü bir davranışta bulunmak imkanının artık kapısını aralayamaz. Davranışınızla bunu kesin olarak önlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, hepimiz başkalarının yanlış davranışlarına huzurla cevap verebilirsek, mutlulukla cevap verebilirsek, kızmadan, öfkelenmeden, onlardan af dilemeyi başarırsak, o zaman bizim Mir Vakfı'nın mensubu olduğumuz, onlar için de tahakkuk eder. Demek ki bu insanlar, kendilerine hakaret edildiğinde bile, karşısındakinden intikam almak gereğini duymuyorlar, öfkelenmiyorlar. Bunlar sükuneti öğrenmişler, sakin olmayı öğrenmişler. Onlar kavgayı bitirmeyi öğrenmişler. İşte sevgili kardeşlerim, gayretleriniz bu istikamette olmalı. Huzuru, mutluluğu, sükunet için içerisinde yaşamalısınız. Başkalarının yanlış davranışları sizin huzurunuzu bozamamalı. Ayrıca o öfke içerisinde size gelen kişiyi otomatik bir şekilde sükunete ulaştırmanın yolu, ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Öyleyse Yunus bunu Allah'tan aldığı bir dizaynda söylemiyor mu? Öyleyse neden biz kin tutalım ki? Bize kötü davranan insan, biz ondan hatamız olmamasına rağmen af dilediğimizde ikinci adımı atmak imkanının artık sahibi değildir. Olay bitmiştir. Kavga bitmiştir. Sülfe dükkana istese de istemese de girmek mecburiyetindir kişi. O öfkesini alabilmek için sizin de ona çatmanızı ve o zaman daha çok
size çatmak imkanını bulmayı istemektedir. Ama sizin daha ilk etapta o ağzını açıp da size hakaret ettiği noktada af dilemek büyüklüğünü göstermeniz olayı bitirmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden kavga? Neden huzursuzluk? Neden insanların kalplerini kırmak ve insanları mutsuz etmek? Hayır. Sizin göreviniz başka insanları mutsuz etmek değildir. Sizin göreviniz başka insanları mutlu etmektir. Sizi yanlış ve ters davranışlarla mutsuz etmeye çalışanlar da buna dahildir. Onları da mutlu etmekle mükellefsiniz. Netice mi? Neticede asıl mutlu olan daima siz olursunuz. Hiç kimse mutluluğunuzu bozamaz. Allah Teala'nın emri bu istikamette geliyor. Hepiniz hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamalısınız. Başka insanların saadeti sizin için hedef olmalı. Siz bütün insanları saadete, mutluluğa çağıran ve onların mutlulukları için her şeyi yapmaya daima hazır olan birileri olmalısınız. Mutluluk taşıyıcıları, mutluluk kervanının mensupları, etrafa sadece mutluluk taşıyan, huzur taşıyan, hiç kimseyle anlaşmazlığı, kavgası olmayan bir toplum. Bunları neye dayalı olarak söylüyoruz? Yakın gelecekte bütün dünyada bu olay tahakkuk edecektir. Bütün dünyadaki savaşlar bitecek. Ve her milletten insan bütün boyutlarıyla dostluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şu anda savaş olan yerlere baktığımız zaman ayrı ayrı dinlerin mensupları olduklarını zanneden insanların birbiriyle harp ettiklerini görüyoruz. Ayrı ayrı dinlere mensup insanların demedik. Ayrı ayrı dinlere mensup olduklarını zanneden insanlardan bahsettik. Yani ne demek istiyoruz? Yani ayrı ayrı dinler yoktur. Hristiyanlık da ondan evvelki Judaizm de yani Musevilerin dini de Hazreti Musa'ya tabi olanların dini de, Hazreti İsa'ya tabi olanların dini de, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların dini de, bir başka açıdan gidelim, Tevrat'a tabi olanların, İncil'e tabi olanların, Kur'an'a tabi olanların dinleri değil, dini söz konusudur. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Çünkü Tevrat'ı incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibidir. İncil'i incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti İsa ve ona tabi olanlar Hanif dinine tabi olmuşlardır. Kur'an'ı incelediğimizde
şunu görüyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olmuşlardır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu açık ve kesin bir şekilde kaydedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bütün dinlerin mevcut olmadığı, dinlerin mevcut olmadığı, sadece bir tek dinin mevcut olduğu ve Hazreti Adem'den kıyamete kadar sadece bu dinin devam edeceği gerçeğini yerli yerine oturtmak bizlerin üzerine vazifedir. İnsanlar dinler arası savaşlar yaptılar. Yüzyıllar boyunca savaştılar. Birbirlerini öldürdüler. Ve öldürenler de, ölenler de kendi dinleri için bunu yaptıklarını düşündüler hep. Ama Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Allah Teala bize Tevrat'ı öğretti. Allah Teala bize İncil'i öğretti. Ve gösterdi ki üç kitaplı din de sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Şimdi bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim standartları içinde sadece iki ayetle tamamlamak mümkün. Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şunu söylüyor. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. O din Hanif dinidir. Sen de Hanifsin. Ve Allah Teala'nın ne dini ne de insanları Hanif dininin dışında veya Hanif fıtratıyla yaratmasının dışında bir şey hiç mevcut olmamıştır. Allah sen nasıl Hanifsen bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik olmuştur insanlık tarihi boyunca, ne de insanları yaratmasında değişiklik olmuştur. Din Hanif dinidir ve bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Sonra geçiyoruz. Rum 31'e. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel Hanif olarak, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile.
Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a yönel, Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim müşrikler? O Allah-u Teala'nın söylediği o tek dinin, hanif dininin dışında bir takım şeyleri kendilerine hedef edinmişler ve aslı unutmuşlar. Öyleyse dinin bir temel müessesesi var. Bu temele baktığımız zaman bunun Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler Hanif dininin mensuplarıdır. Dilemeyen hiç kimse Hanif değildir. Öyleyse sen Hanifsin, Hanif olarak ve içine dini ikame et ve Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Müşriklerden olma, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kişiyi kurtaracak olan şey, bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı şirkten, gizli şirkten kurtarıyor. Mutlaka cennetin sahibi yapıyor. Şimdi Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'da Allah-u Teala'nın sen Hanif'sin. Senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. O zaman bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini nasıl bir din ki? Sadece o din var, başka bir din hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Hazreti Adem'in dini olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın nakıl olarak gelen peygamberler, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Hepsi o dini, kainatın tek dinini yaşamışlar. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman mutluluğu onun vücuda getirdiğini görüyoruz. Başka bir din hiç olmamış ve Allah Teala bütün insanları sadece mutlu olsunlar, hem dünyada mutluluğu yaşasınlar, hem de Allah'ın cennetine girerek öldükten sonra, kıyametten sonra sonsuza kadar
cennette yaşantılarını sürdürsünler diye yaratmış. Ama insanı serbest iradeli kılmış. Öyleyse gördüğümüz ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün insanları mutlu etmek için Allah Teala bir tek din öğretmiş. Eğer o dini insanlar yaşayamazsa mutlu olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü yaşayamazlarsa nefslerini tezkiye edemezler. Afetlerden kurtaramazlar. Kurtaramazlarsa ömür boyunca dünya üzerinde hep mutsuz insanlar olacaklardır. Nefsin tezkiye edilmemesi demek, şeytanın devamlı o insan üzerinde tesirini sürdürmesi söz konusudur. Şeytan, sevgili kardeşlerim, şeytan kime hakimse, o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Çünkü şeytan insanların sadece mutsuz olmalarını, huzursuz olmalarını ister. Devamlı insanlara onları mutsuz edebilecek olan şeyleri fısıldar. Hem de onları süsleyerek, püsleyerek sanki onları mutlu edecek olan şey şeytanın söylediğiymiş gibi bir imajla insanları yönetir. Kandırır. Son derece zeki bir mahluktur. Zekası korkunç derecede çalışır. Ve de bütün gayretiyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. Gayreti insanoğlunun huzursuz ve mutsuz olmasına yöneliktir. Mutsuz kılınmasına, mutsuzluğa itilmesine yöneliktir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, halbuki dinler yoksa, sadece bir din varsa, acaba bu dinin özelliklerini diye merak etmez miyiz? Üç özelliği var Hanif dininin. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet akidesi. Allah'ın tekliği. Bir tek Allah vardır. Başka ilah yoktur. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de eğer diyor gökte ilahlar olsaydı onların hepsi birbiriyle kavga halinde olacaktı şimdi diyor. Ama diyor yok. Sadece biz varız diyor. Yaratan ve öldüren biziz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği tevhid akidesidir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, gene bir rakamı. Allah'ın tekliğine inanan insanların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı, o tek Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk, tek bir toplum, tevhid akidesi. Ve vahdetin
ve tevhidin sahibi olan insanoğlunun hepsinden Allah'ın beklediği tek şey. Üçüncü faktör teslim. Ruhun teslimi 21. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Nefsin teslimi 26. basamak. İradenin teslimi 28. basamak. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte eğer İncil'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Tevrat'ı incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İnsanlar asırlar boyunca hep harp etmişler. Kendi dinleri için harp etmişler. Başka dinlerin mensupları olduğunu zanneden insanları hep düşman bilmişler. Başka dinlerin olduğunu zannettikleri için. Hatta bundan emin oldukları için. Müslümanlar ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Hristiyanlar ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannetmişler. Museviler de ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Bugün dünya üzerinde 72 çeşit inancın varlığı kesinleşmiş durumda. Yapılan bütün araştırmalar, ister negatif istikamette inanç olsun, ister pozitif istikamette inanç olsun, bu inançların toplam sayısının 72 tane olduğu tespit edilmiş durumda. Gelin görün ki sahabe bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Bu 73 fırkayı oluşturmak bu zamanda da geçerli olmalıydı. Ama bakıyoruz ki 72 tane fırka var. 72 tane inanç biçimi. Bu inanç biçiminin hepsinde insanlar hep dejenerasyona uğramışlar. Son üç kitaplı dinin önce Musevileri, Yahudileri, sonra Hristiyanları, sonra da İslam alemi hepsi dejenere olmuşlar. Allah'ın kendilerine hedef gösterdiği o asli unsurları unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmasıdır. Saadet içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmenizdir. İşte bu güzelliği yaşamanızı ister Allah Teala. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi ister. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir tahlilden geçirdiğiniz zaman tahlilinizi Allah yönlendirmişse, üç kitabın içinde de aynı hususları görürsünüz. Yedi tane Safa, dört tane de Teslim. Hz. Musa ve ona tabi olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı
dilemişler. Hepsi o devirdeki peygambere, Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, tabi olanlar. Yani Hazreti Musa'nın dinini yaşayanlar, Tevrat'ı yaşayanlar, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daha sonra irşad olmuşlar. Ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına ulaşmışlar. Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Gene Tevrat gösteriyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Öyleyse Tevrat'ın muhtevası Hanif dininin muhtevasıdır. 7 safha ve 4 tane teslim. Sonra İncil'e geliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta nasıl 7 safhanın 7'si de farzsa ve 7 safhanın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanlar yaşamışsa, İncil'de de aynı şeyi görüyoruz. 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, 12 havarisi, hepsi 13. havari bildiğiniz gibi yolundan sapıyor. Ama 12 havari Hazreti İsa ile aynı şeyleri paylaşıyor bir ömür boyu. Hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarını da, fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi 7 safhanın 7'sinde yaşamış. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz kılınan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa, 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da İncil'deki aynı olan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa ve 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlarsa, başlangıçta ona tabi olmuşlarsa, o ve ona tabi olanların hepsi 7 safhanın 7'sini de yaşamışlarsa, ruhlarını, vecdlerini, nefslerini ve iradelerini hepsi Allah'a teslim etmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın dini de, Hazreti İsa'nın dini de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hanif dinidir. Hal böyleyse
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların, birbirlerine, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların birbirlerini ayrı dinlerden zannetmeleri, onun uğrunda savaş vermeleri, devam edecek mi? Hayır, devam etmeyecek. Yolun sonuna geldik. İspat vasıtaları bizim elimizde. Hristiyanlara da, Musevilere de, İslam'a da dinler diye bir şey olmadığını, sadece Hz. İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, üç kitapta da hem yedi Safa ve dört Teslim'in farz kılındığını, hem de üç peygamber zamanında da yedi Safa ve dört Teslim'in yaşandığını ispat ettiğimiz zaman, o zaman savaşlar bitecek sevgili kardeşlerim. Dünya sulh ve sükuna kavuşacak. İşte Allah Teala'dan aldığımız bunca nimetin arasında en önemlisi, Allah'ın bize bahşettiği en önemli nimet bu diye düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Dinlerin mevcut olmadığının bu dünyada evvela bize öğretilmesi. Üç kitabında yedi Safa ve dört Teslim ihtiva etmesi, üç kitabında peygamberinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olduğunun kesinleşmesi, bunların ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olma edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi, hem hepsinin farz olması, hem de üç peygamber zamanında hepsinin tahakkuk etmesi. Onlar ve onlara tabi olanlar, yedi Safa ve dört Teslim'in hepsini yaşamışlar. Sonra mı ne olmuş? Sonra iblis girmiş devreye. Ve önce Musevilere, daha sonraki devirde Hristiyanlara, en sonraki devirde de Müslümanlara Allah'ın dinini unutturmuşlar. İşte Tevrat, işte yedi Safa ve dört Teslim'in farziyeti, işte Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu yedi Safa ve dört Teslim'i yaşamış olmalarının ispatı. İşte İncil. İşte İncil'de yedi Safa ve dört Teslim'in farz kılınması ve Hz. İsa ve ona tabi olanların yedi Safa ve dört Teslim'in hepsini yaşaması. İşte Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin yedi Safa ve dört Teslim'i yaşaması. Kur'an-ı Kerim'de yedi Safa ve dört Teslim'in hepsinin farz oluşu. Öyleyse kim bunlara karşı çıkabilir ki? Bütün dünya bu hakikatleri yakın gelecekte tamamen öğrenecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dediği mutlaka gerçekleşecek ve dünya bir sulh ve sükun devresine, Allah'ın önceden belirttiği gibi mutlaka ulaşacaktır. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bunların hepsinin gerçekleştiğini, bütün dünyanın sarmaş dolaş olacağını, bütün insanların dinlerin değil, sadece
Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu ve o tek çatı altında bütün insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başladığını göreceksiniz. Allah'a en çok bunun için şükrediyoruz ki bu büyük görevi bu devirde bize Allah Teala nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan mutluluğunuza dualar ederek ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: Fatiha.
1: El Fatiha me as salavat Allahumma salli ala Muhammed neyzu billahi minash-şeytanir-racim. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veled-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek İslam'dan kopanlardan birisi olan İrfan'dan bahsetmek istiyorum size. İrfan müessesesi. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için, ey sahabe, aranızda marufla emreden, yani irfanla, urfla emreden ve münkerden nehyeden bir topluluk oluşsun, bir topluluk bulunsun diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Acaba bütün sahabe irfanla emreden, ve münkerden nehyeden bir hüviyete ulaşmış mı? Ulaşmış. İrfanla emretmek ancak Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mümkündür. Bu üst seviye bir görevdir. Herkese verilmez. Kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimiyle gerçekleştirebileceği bir olgudur. İrfanla emretmek ve münkerden nehyetmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bugün sizlerin karşısındayız. İrfanın ne olduğunu, marufun ne olduğunu, münkerin ne olduğunu anlatmak için. Münker, inkar kelimesinde mutibasında bulunduran, onunla aynı kökten gelen kelimedir. İnkar edilenleri kapsamına alır. Yani yazık ki pek çok şey bugün inkar edilmektedir. Asırlar boyunca negatif bir birikimin sonucu olarak. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir ve ne yazık ki bununla hiç kimsenin irfana sahip olması mümkün değildir.

İrfan nerede başlar? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Mürşidine ulaşıp tabi olur. Ruhu Allah'a ulaşır. İrfan sahibi olmuş mudur? Allah'a teslim olur. Ruhu 22. basamaktadır. Kişi irfan sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi ilim sahibi olmuştur. Hala ilmel yakin kademesindedir. Peki, daha öteye geçelim. Bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacak ve zahit olacak. Sonra da nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimiyle fizik vücudunda Allah'a teslim edecek. İrfan sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Fizik vücudun teslimi de kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşmasına rağmen o kişiyi irfan sahibi yapamaz. Eğer Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açmışsa, o kişi Allah'ın gösterdiklerini görür. Arif olur ama irfan sahibi olmamıştır. Peki, kalp kulağını açmışsa gene irfan sahibi olmamıştır. O kişinin irfan sahibi olması öyle bir olgudur ki ona münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak, marufla emretmek yetkisini verir. İşte burası irşat makamını ifade eder. Emri bil maruf yapanlar ve münkerden nehyedenler sadece irşat makamının sahipleridir.

günün yarısından daha fazla zikretti. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Ve neticede daimi zikre ulaştı. Daimi zikrin sahiplerine Allah Teala biliyorsunuz ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleri demek. Beş duyumuzla duyduklarımızın görme, işitme, dokunma gibi beş hassamızın ötesinde Allah'ın sözlerini kalbimizdeki kulakla işittiğimiz, kalbimizdeki gözle Allah'ın gösterdiklerini gördüğümüz bir yere ulaştırır Allah Teala bizi. Daimi zikre vasıl olduğumuz zaman. Ne olur? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu son derece önemli bir konudur. Bir kişinin irşat makamına tayin olabilmesi için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması temeldir. Bunun da sadece bir tek yolu vardır, daimi zikir. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde neden afet kalmaz? Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı nefsinin kalbine Allah'ın nurları giriyor. Nefsin kalbine afetlerin girmesi mümkün değil. Zülmani kapı kapalı, Rabbani kapı açık. Oradan giren nurlar bütünüyle nefsin kalbini doldurmuş durumda. Daima zikrettiği için kişi ölene kadar kesintisiz bir şekilde bu nurlar kalbe girecektir. O kalp hiçbir zaman kararmayacaktır. İşte bu sebeple o kişinin nefsinde afetler yoktur. İkinci özellik, daimi zikre ulaşması, nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Üçüncü ve dördüncü özellikler, o kişiyi Allah-u Teala mutlaka kalp gözünü açarak, mutlaka kalp kulağını da açarak, iki tane daha nimet verir. O kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği her şeyi görür. Kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kendisine söylediği her sözü mutlak olarak işitir. Böylece bu kişi 4 tane vasıf şartı kazanmıştır. 4 vasfı vardır. Ama 3 tane de sonuç şartına sahip olur. Bu vasıfların gerektirdiği bir sonuç Allah'la tezekkür etme yetkisidir. Her an Allah'la konuşmak imkanının sahibi olur. Allah'ın söylediklerini işitebilmeli ki önce işitme hassasını veriyor Allah Teala. Allah Teala ile karşılıklı konuşabilsin. Kişi o hassa sebebiyle böyle bir sonuca ulaşıyor. Bu sonuç şartı. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi. Eyle tezekkür oluyor kişi. Önemli mi? Önemli. Bilmiyorsanız zikir eline sorun diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahipleri kendilerine sorulan sualleri Allah'a götürürler. Allah Teala'dan cevap alırlar. O cevabı herkese, sualin sahibine iletirler. Olay bu standartlar içindedir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın herkes için vücuda getirdiği olay nedir? Bu noktada o kişinin Allah ile tezekkür edebilmesi. İkincisi, bu kişi ehli hayırdır. Ne demek? Daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye devamlı zikrettikçe derecat kazandıran bir müessesedir. Daimi zikre ulaşan kişi ise daimi zikrin sahibi olarak kesintisiz bir derecat kazanma imkanının sahibidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihetle bu kişide daimi zikrin sahibi olması hasebiyle daimi olarak Allah-u Teala'dan dereceler kazanacağı için

derecat kazanan birisi olmuştur. Daimi derecat kazandığı için ona Allah Teala ehli hayır diyor. Bu kişi hayır ehli olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada kişinin kazandığı bir vasıf şartı daha var. Ehli hüküm olmak veya hikmet ehli olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için aynı kategoriye giriyor. Ehli hüküm olan kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin her birinin Kur'an'ın 7 safhasından hangisine ait olduğunu bir bakışta bilmesidir. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, farklı bir yorum getiriyor Allah-u Teala konuya. Ve kişinin bu ehli hüküm olmasının yanı başında ehli hikmet olması da söz konusu. İşte bu ayetlerin bilinmesi o kişinin hikmet ehli olmasını ifade eder. Ama bu kişi Allah Teala ile her an konuştuğu için eğer kendisine bir hakemlik görevi verilirse veya bir hakim olma imkanı söz konusuysa o zaman kararlarını verirken mutlaka Allah'tan soracağı için bu kişi farklı bir dizaynın sahibi olur. Bütün söyledikleri doğru olur. Bu sebeple o kişi ehli hüküm olur. İster ehli hüküm diyelim, bir madalyonun bir tarafı, ister ehli hikmet diyelim, ikinci tarafı, her ikisi de daimi zikre ulaşan kişinin vasıflarındandır. İşte burada sevgili kardeşlerim, burada farklı bir dizayn var artık. Bu kişi ehli hüküm olmuştur, ehli hikmet olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Burası ulul-elbab makamıdır, lütlerin makamıdır, lütlerin sahiplerinin makamıdır. Peki burada kişi münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisinin sahibi midir? Hayır, değildir. Böyle olmasına rağmen, Allah'tan ilmi almasına rağmen, başkalarına bu ilmi Allah'tan aldığını ulaştırmasına rağmen, o kişi ehli hüküm olmasına rağmen, ehli hayır olmasına rağmen, ehli tezekkür olmasına rağmen, münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi değildir. Bunun sahibi olabilmesi için Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesi gerekir. Peki bu kişi ne zaman irşat makamına tayin edilecek? Ulu'l-elbab olduktan sonra yerlerin melekûtu bu kişiye ulu'l-elbab makamında 7 kat yerin melekûtu gösterilir. Yani 7 kat cehennem yer katları. Sonra zemin katta devrin
imamının dergahı gösterilir. Orası 8. kat değildir. Orası zemin kattır. Bu noktadan sonra o kişiye Allah-u Teala göklerin melekûtunu göstermeye başlar. Kime Allah-u Teala göklerin melekûtunu göstermeye başlamışsa, o kişi ullelbap makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve İhlas makamının sahibi olması ona 7 tane gök katını Allah Teala'nın birer birer göstermesini ifade eder. Birinci katta açıktaki secde olayını, ikinci katta su varılma havuzlarını, üçüncü katta Beytül Makdes'in aslını, dördüncü katta Beytül Haram'ın aslını, beşinci katta bir katı atladık. Üçüncü katta iki katlı köşk görünümünde olan mescidi, dördüncü katta Beytül Makdes'in aslını, beşinci katta Beytül Haram'ın aslını, altıncı katta Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanma işlemini gösterir Allah Teala bu kişiye. Yedinci katı da gösterir. Yedinci kattaki 7 tane alem. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri. Bu zikir yücelerinden sonra Allah'ın göstereceği husus, İndi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Müntaha'dır. Allah Teala kime o Sitretül Müntaha'yı gösterirse, o kişi bir son noktaya ulaşmıştır. Sitretül Müntaha. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamış olan ruhlar Sitretül Müntaha'ya ulaşırlar. Oradan Allah'ın zatına doğrudan yolculuk yaparlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte Allah Teala ihlas makamına ulaşan kişiye Sitretül Müntaha'yı gösterdiği zaman o kişi ihlas makamını bitirmiştir. Artık o kişi için salah makamı söz konusudur. 28. ve son basamak söz konusudur. O kişi salihlerden olmuştur. Salihlerden olmak söz konusudur. Salah makamının bu noktasına kişinin ulaşabilmesi için ihlas makamında tövbe-i nasuha davet edilmesi söz konusu olur. Kim Sitretül Müntaha'yı görürse Allah-u Teala onu mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh Allah'ın huzurunda yapılan tövbedir. Nasıl önce o kişi mürşidinden de tövbe etmişse, şimdi de Allah'ın huzurunda tövbe edecektir. Bu tövbenin sahibi olan kişi salah makamına geçer. Salah makamı makamların sonuncusudur. Salah makamının ötesinde bir makam yoktur. Salah makamının birinci kademesinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine parlayan bir nur verir. Salah nuru. Daire şeklindedir.
o kişinin başının üzerinde oluşur. Üçüncüsü, Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncüsü, o kişinin iradesini teslim alır. Beşincisi, o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nehyi anül münker ve emri bil maruf yapacak olan kişi budur. Allah Teala tarafından daimi zikre ulaştıktan sonra kalbi tam 19 mertebe müzeyyen olmuş olan birisi. Sadece o nehyi anil münker ve emri bil maruf yapabilir. İşte 14 asır evvel bütün sahabenin bu hedefe ulaştığı ve Allah'ın hak mürşitleri olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle anlatılmaktadır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o sabikun el-ebedin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Adın cennetidir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe münkerden, nehyeden ve İrfanla, urfla emreden bir küvvetin sahibi olmuşlar. Nitekim sahabeye tabi olan tabi'in de tabiyetlerine itibaren bütün kademeleri geçerek onlar da irşat makamına tabi tayin edilmişler. Çünkü bir de tebe-i tabi'in var. Yani tabi'ine tabi olanlar. Tabi'in de tebe-i tabi'in tabi olduğuna göre tabi'in de marufla emreden, münkerden, nehyeden bir hüviyet taşıyor. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe emri bil maruf yapabilen, münkerden, nehyeden bir hüviyetteydi. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediklerinin inkarını ifade eder. Fuhuşsa nefsimizin afetlerine hangi ölçüde tabi olduğumuzu gösteren bir işarettir. Öyleyse münkerden nehyetmek fuhşu da mutlak olarak içine alan bir müessesedir. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olmasını da önleyen bir hüviyet gösterir. Nehyi anil münker
münkerden nehyeder. Allah'ın söylediklerini inkar etmek o noktaya ulaşmış bir kişi için hiçbir şekilde mümkün olamaz. Ve irşat makamını Allah-u Teala'dan alan kişi bütün insanları münkerden nehyedecektir. Yani Allah'ın doğrularını söylemekten kaçınan, yanlışları kendisine farkına bile varmadan belki hedef edinen kişileri Allah'ın doğrularına davet edecektir. Bugün bu görevin sahibi biziz. Unutulmuş Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya anlatmakla vazifeli kılındık. Ve Allah Teala bize bunların hepsini hamdolsun ki öğretti. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Neden edemez? Çünkü 30 senedir söylediklerimiz, tarihleri itibariyle, söylediğimiz tarihler itibariyle bilgisayarın hafızasına girmiştir. Bir insan biz onu söylemedik diye inkar ederse, biz o tarihteki kasetimizde bunu hamdolsun ki ispat edebilecek bir hüviyetteyiz. Hiç kimse bu sebeple bizim karşımıza çıkıp da sen bunu söylememiştin diyemez. Biliyorsunuz, kanuni bir zorunluluktur. Bütün televizyonlar her günkü yayınlarını mutlaka vesikalandırmak mecburiyetindeler. O günün kasetlerine mutlaka o günkü her şeyi koymak mecburiyetindeler. Bu kanuni bir yükümlülük Türkiye'de. Ve biz de televizyonumuzu açtığımızdan bu tarafa bunu mutlak olarak gerçekleştirdik. Ondan evvelki tarihlerde yazdıklarımız da söylediklerimiz de oradadır. Ve bu sebeple insanların bize hayır sen bunu söylememiştin demesi mümkün değildir. Tarih sırasına göre klasifiye edilmiştir. Hepsi açık açık ispat vasıtasıdır. Öyleyse bütün sahabe nehi anil münker yapan ve marufla emreden insanlardı. Marufla emretmek, urfla emretmek, bizim şimdi Türkçemizde kullandığımız irfanla emretmektir. İrfan, ilmin ötesidir. Biliyorsunuz ki, Kur'an-ı Kerim öğretisi, ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini içerir. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ilmel yakin devam eder. 23, 24, 25. basamaklarda ilmel yakin bitmiştir, yoktur ama aynel yakin oluşmamıştır. 26. basamakta Ulul Elbab makamında bu husus oluşur. Kişi orada aynel yakinin sahibi olur. Ulul Elbab makamı kişiyi aynel yakinin sahibi kılar. Ama hakkul yakinin sahibi kılmaz. Daimi zikirde söylediğimiz hususların sahibi olmak,
hakkul yakin sahibi olmak değildir. Öyleyse kimdir marufla emreden, münkerden nehyeden? O kişi salah makamındaki beşinci kademenin sahibi olan irşat makamına tayin edilen hakkül yakinin sahibidir. Bütün sahabe hakkül yakinin sahibi olmuşlar. O hedefin gerçek sahipleri. Sözlerimizin başında Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın sahabeye verdiği bir emri serdetmiştik. Diyordu ki Allah-u Teala içinizden münkerden nehyedecek ve irfanla emredecek. Nehy-i anil münker ve emri bil maruf yapabilecek olan bir topluluk bulunsun. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sizlerin içinden münkerden nehyeden ve irfanla emreden sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşturdunuz diyor. Bütün sahabe sevgili kardeşlerim. Sahabenin kim olduğunu bir defa daha tekrar ederim. O sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir sözünü söyleyenler büyük bir hataya düşüyorlar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece görmemişlerdir. Ona tabi oldukları için adları tabiindir. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Sahabeye tabi olanlar tabiin adını alır. Ama sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, ona tabi olanlardır. Bu tabiyetin olmasıyla kalmamıştır. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlardır. Bu ayette söylediğimiz gibi Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde aranızda böyle bir topluluk bulunsun diyen Allah-u Teala 110. ayet-i kerimesinde diyor ki siz diyor sahabe için münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. İrşat makamının hepsi sahibi olmuşlar. Burada bunu söyleyen Allah-u Teala, demin söylediğimiz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de onların tabiine mürşitlik yaptığını, tabiinin sahabeye tabi olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hepsi hakkul yakinin sahibi olmuşlar. İşte münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk, mürşitler topluluğudur. Bütün sahabe mürşitler olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sizler de mürşitler olacaksınız. Eğer sahabe gibi bir gayretin sahibi olursanız, sizin için de bir engel görünmüyor. Sizler de münkerden nehyeden ve urfla, marufla, irfanla emreden bir toplum vücuda getireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizin Allah-u Teala'nın yolunda bu büyük hedeflere ulaşmanız Allah'ın temel emridir.
İşte Allah-u Teala ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sahabe için ne söyletiyordu? Habibim, onlara de ki, işte bu yol bizim yolumuzdur. Allah'a basiretle, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur diyor. Benim ve bana tabi olanların diyor. Allah-u Teala sahabeden bahsettiği her ayet-i kerimede onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu defaatle vurgulamasına rağmen insan ruhunun Allah'a ulaşmasını yok sayanlar, bunu inkar edenler, din adamlarının arasına karıştıkları noktadan itibaren sahabeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler olarak tarif ediyorlar. Tabiini sahabeyi görenler olarak, tebe-i tabiini de tabiini görenler olarak değerlendiriyorlar. Yani tabi olanlar kelimesini özellikle kullanmaktan kim kaçınıyorsa bilin ki o Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor. Kur'an-ı Kerim açıkça tabi olanlardan bahsediyor. İşte Tövbe suresinin, bak affedersiniz, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan yani sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmuyor. Ama zaman da devamlı geçiyor. Bir de bakıyoruz ki sözlerimizin sonuna gelmişiz bile. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Theater.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, o yaratan Allah'tan, sahibimiz olan Allah'tan. Sevgili dinleyenler, biz onun azatsız kölesiyiz. O karşılıksız verendir. Bir karşılık olması da o verir. Bizi hayata getirmesi, şu dünya adı verilen gezegende var olmamız onun lütfuyladır. Annemizi babamızı vasıta kılmış bizlerin dünyaya gelmesi için. Ve yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, hayattayız. Hayatı veriyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun tekliğini görüyoruz. Tek bir Allah vardır. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah Teala bu konuda diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, eğer başka ilahlar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle çarpışırlardı diyor. Başka bir ilah yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sadece Allah var. İlah olarak biz yeteriz diyor Allah Teala. Her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Allah Teala bizi bizim onu sevdiğimizin binlerce katı kadar fazla sever. Ve karşılıksız verir. Eğer mutluysak, bizi mutlu eden O'dur. Nefsin tezkiyesi, bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayabilir. Nefsin kalbindeki afetler, ne kadarsa mutluluk, onun dışında kalan kesim kadardır. Ne zaman nefsimizin kalbini fazıllarla doldurmaya başlarsak, bir süre sonra %2 rahmet nuru, %49 fazıl olmak üzere %51 nura kavuşur nefsimizin kalbi. Ruhumuz, Allah'a doğru yola çıkarttığımız ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Otomatik olarak cehennemden mutlaka bir tek dilekle kurtulur. Sonra mürşidine ulaşacaktır. İçinde dayanılmaz bir mürşid sevgisi ulaşacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşmak iştiyakiyle yanacaktır. Ve hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve onun gösterdiği mürşide mutlaka ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demektir. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla beraber seyri sürükatlı bir yolculuğa çıkacak. 7 tane gök katını onlarla birlikte aşacak. 7. katın 7 alemini geçecek. Ve nihayet ruhunu Allah'a ulaştı. O ruh Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir sonuç söz konusudur herkes için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını ister. Ve bu muhtevaya baktığımız zaman aklımıza 3 tane kitap gelecek. Önce Hazreti şu anda dünya üzerinde mevcut olan, önce Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya indirilen İncil, en sonra da son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabı. Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitapları sadece peygamberlere verilmiştir. Ve bunların çok daha evvelinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini söylüyor. Hazreti Nuh'a da verdiğini söylüyor. Bütün peygamberlere Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Ve şeriatı hiç değişmemiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Nuh'tan başlıyor, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve senin sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye ve sana verdiğimiz şeriat müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı aynı şeriat, Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. 7 safa, 4 tane de teslim. Her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir insanı cehennemden kurtaran bir can simididir. Kim Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka cehennemden kurtulur. Dikkat edin, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa demedik.
kim ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişi cehennemden paçasını kurtarmıştır. Böyle bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bunun için de o kişi evvela mürşidine ulaşmalıdır. Allah ona evvela hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini göstererek onun mürşidine ulaşmasını sağlar. Tabiyetiyle beraber, o kişinin mürşidine tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. O kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ettekuhu ekumussalat ve la tekune minel müşrikin." Allah'a yönel, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda takva sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Takva sahibi olmak önemli mi? Önemli, çünkü cennete sadece takva sahipleri girebilir. Takva sahibi olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir insan Allah'a ulaşmayı bildiği an takva sahibi olur. Gördük ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve takva sahibi olan kişi müşrik olmaktan da kurtulur. Müşrik dediğimiz zaman açık şirkte olanları değil, gizli şirkte olanları kastediyoruz bu ayet gereğince. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Açık şirk putlara tapmaktır. Ama bu gizli şirktir. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu iç kitabın üçünde de 7 safa ve 4 teslimi kesin olarak görüyoruz. İlk indirilen, bu üç kitabın arasında ilk indirilen, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'tır. Aslında tabletler halinde indirilmiştir. Hazreti Musa Allah Teala tarafından Tur Dağı'na davet ediliyor. O dağa çıkıyor. Allah Teala tabletleri ona teslim ediyor. Peygamberi olan, bir nebi olan, Allah'ın peygamberi olan, Allah'ın nebisi olan Hazreti
Musa'ya Allah Teala tabletler indiriyor. Bizim anladığımız anlamda fizik tabletler. Her birinde ayetler yazılı. İşte o tabletler Musevilerin esasını, din esasını teşkil eder. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Dileyen herkes de takva sahibi olur. Allah Teala takva sahiplerinin cennete girebileceğini söylüyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte size vaad olunan cennet, vaad olunan şey budur. Cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu yola mutlu olmak için çıktığınızı unutmayın. Şu anda dünyada verilen bu gezegende veya 100 milyar galaksideki her birindeki 100 milyar yıldızda insanların hepsi Allah'ın yarattığı insanlardır. O galaksileri yaratan da Allah'tır. Orada yaşayan insanları da yaratan Allah'tır. Bir sonsuzluk, biz insanlara göre, mahlukata göre bir sonsuzluk. Allah sadece bir tek noktayı patlatarak onu yaymış ve sonsuz hızlığa kainatı yaratmıştır. Bir tek noktanın patlamasıyla oluşan bir muhteşem büyütme sistemi. Her şey Allah'a milaki olmayı dilemekle başlar. Bütün şeriatların başlangıç noktası budur. Aslında bütün şeriatları demekten kastımız, şeriatların bugün aldığı şekil. Şu anda dünyaya baktığımız zaman, üç tane kitaplı dinin göründüğünü görüyoruz. Bunu gözlüyoruz. Bu ortada. Musevilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i ve Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i. Ne oldu? Üç tane din adı saydık. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler, Yahut kavmi. Üç din de Allah'ın dinidir. Ve birbirlerinden temelde farklılıkları yoktur. Onları farklı kılan biz insanlarız. Şeytan, insanların devamlı birbirine karşı husumet içinde olmasını, yani düşman olmasını birbirine,
ve birbirini hırpalamasını, öldürmesini ister. Dünyada kargaşa çıkarma ister. Bu talebini de defaatle gerçekleştirmiş. Dünya iki defa cihan savaşı geçirmiştir. Bir üçüncüsü de olabilir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes mutsuz olsun. Allah da herkesin mutlu olmasını ister. İşte bu mutluluğu temin sadedinde Allah Teala bütün insanlığa bir garanti vermiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte o tek şeriatın ilk kurtuluş reçetesi budur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Cehennemden kurtulan kişinin başlangıç kademesinde olması hasebiyle Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölürse gideceği yer, kıyametten sonra gideceği yer birinci kat cennettir. Sonra bu kişi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir duyguyla dayanılmaz bir mürşit arama ihtiyacı duyar. Ve hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Kişi boy abdestini alacak. Gece saat, şimdiki saatle gece birden sonra kalkacak. Hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. Bu talebin üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırmak üzere hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini ona mutlaka gösterecektir. Ve kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ruhu vücudunu mutlaka terk eder. Bu seyri sülükün başlaması demektir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişinin nefsinin ilk %7 nurla dolmasında o kişi nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamede kılar kişiyi. Üçüncüde nefsi mülkimede, dördüncüde nefsi mutmainnede, beşincide nefsi radiyede, altıncıda nefsi mardiyede, yedincide de nefsi tezkiyede olur. Nefs tezkiye olmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar başlangıçta %2 rahmet nuru olmak üzere 7 defa %7 fazıl nuruyla nefsin o kapkaranlık olan %100 afetlerle dolu olan kalbi %2 artı %49 olmak üzere %51 nurla dolmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar karanlıkları, afetleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bu
Bu karmaşık halinde aslında şeytanın insanlara oynadığı oyuna dikkatle bakmanızı istiyoruz. Dinler yoktur ki insanlar farklı farklı dinlerin sahipleri olsunlar. Ama iblis onları tuttuğu üçkağıtçılık aynasıyla insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olduklarını

ayetleri bulduk. Bir kesin noktaya ulaştık. Musevilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da kitapları olan bu üç ayrı gibi görünen kitapta Allah Teala o kitabın yani Tevrat'ın o kitabın yani İncil'in o kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına aynı ifadeyi koymuş. Babanız İbrahim diyor. Babanız İbrahim. İbrahim, Müslümanların da, Hristiyanların da, Musevilerin de babasıdır. İşte Hazreti İbrahim deyince Hazreti İbrahim'in dinine göz atmak mecburiyetindeyiz. Dininin adı Hanif dini. Hanif dini Müslümanlıktır. Hanif dini Hristiyanlıktır. Hanif dini Museviliktir. Ama üçünün de birbirinden farkı yoktur. Üç kitapta da, Kur'an'da da, geriye doğru gidiyoruz, İncil'de de, daha önce Allah-u Teala'nın indirdiği Tevrat'ta da açık ve kesin olarak bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve dinin esaslarına giriyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevası nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yedi safa ve dört tane teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kurtuluştur. Biz İslam'a göre İslam'ın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın açık bir şekilde bunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Üç esas var. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tek bir ilah vardır. O Allah'tır. Allah vahittir. Tektir. Tek bir Allah vardır.

İkincisi tevhid. İkinci akide. Tevhid Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu, yedi safhanın yedisinde de insanların bulunduğu tek bir topluluk. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek topluluk. Tevhid. Ayrılık yok. Tek bir toplum. Vahdet, tevhid. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için çalışmalısınız. Teslim, ruhunuzun Allah'a teslimidir. Bunu Allah Teala bütün insanlara garanti etmiş. Açıkça diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinin muhtevasında kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Demek ki biz insanlar Allah'a mülaki olmayı sadece dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman Allah devreye giriyor ve yapmamız lazım gelen şeyi bize o yaptırıyor. Nefsimizin kalbini Allah tezkiye ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın söylediklerine bakıyoruz dikkatle. Ne yapmış Allah? Allah bizim hepimizin ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. Ve bize demiş ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah Teala. Sizin ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. İşte Tevrat'taki esaslar, işte İncil'deki esaslar, işte Kur'an'daki esaslar. Üçünde de ruhun Allah'a teslimi farz kılınmış. Üçünde de Allah Teala bunları siz yapmayacaksınız diyor. Siz sadece dileyeceksiniz. Biz diyor sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Biliyoruz ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah bütün insanlara ruhundan üfürmüştür. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ben onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün peygamberler gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Rum 30'da Habibim diyor sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla yaratmıştır. Ve bu Hanif fıtratının dini olan Hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece Hanif dini vardır diyor. Bakıyoruz ki İslam dini eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Hristiyanlık eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Musevilik eşittir Hanif dini. Ben şimdi insanların ayrı ayrı gruplara ayrıldığını ve de birbiriyle savaş verdiklerini düşünün. Şu anda da dünyanın muhtevasında savaş var. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim,
İblis, milletler arasındaki düşmanlığı körüklemek için elinde gelen her şeyi yapmakta. Şeytanın elinde bir maşa olan İmnati bu konuda cin galifiyle çalışmakta. İnsanlar arasında savaşlar var sevgili kardeşlerim. Bu savaşlar insanları huzursuz eden, şimdiye kadar milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet veren korkunç şeyler. Ama bir gün bunların hepsi bitecek. Savaşlar bitecek. İnsanlar bizden öğrenecekler ki başka başka dinlerin mensupları değiller. Onlar da bütün dünyada bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini içeren, kişiyi muhlis kılan ve irade teslimiyle noktalanan bir din dizaynının mevcudiyetini sadece öğrenmeyecekler. Bunları yaşar hale gelecekler. İşte insanlığın kurtuluşu, bütün dünyanın savaşları bırakıp birbiriyle dost olduğu yeni bir devrede, savaşların otomatik olarak ortaya koyduğu silahlanmaya giden trilyonlarca dolar insanların refahına harcanacaktır. O zaman dünya sulh ve sükun içinde yeni bir dünya olacaktır. İşte o dünyada dinler arası diyalog, bütün dinlerin aynı din olduğu noktasına ulaşacaktır. Ve mutlu bir gelecek, dünyada verilen bu gezegende bütün insanları dostluğa, huzura, mutluluğa ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek, kainatın tek şeriatı konusunda sizlere ulaştırdığımız bu bilgilerin ışık altında hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: ساتر.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde sizlerle yarenlik etmek için birlikteyiz. Hadi gelin sizlerle beraber şu dünyanın bütün pisliklerinden, sıkıntılardan, kederlerden uzaklaşalım. Hadi gelin Allah'la beraber olalım. Olabilir miyiz? Çok kolay olabiliriz sevgili kardeşlerim. Kim Allah ile olmayı dilerse o Allah ile olur. Unutmayın. Allah Teala her söylediğinizi işitir. Siz daha söylemeden onları söyleyeceğinizi önceden bilir. Dilediği zaman size mani olur, dilediği zaman yardım eder. O her şeye kadirdir. İlmiyle ve rahmetiyle tüm kainatı her zerresiyle kuşatmıştır, sizi de kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Nereden biliyorsunuz Allah Teala'nın bir gün sizlere de kapıları açmayacağını? Nereden biliyorsunuz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmayacağınızı? Size bir sır vereyim mi? Bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam, bitti. Ne yani diyeceksiniz şimdi? Bizi ilk defa dinleyenler. Yani ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğim. Ve de tamam hop Allah beni cennetine alacak. Aynen öyle sevgili kardeşlerim. Aynen söylediğiniz gibi. Siz şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama dikkat edin sözüne. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah-u Teala'ya söylemeniz Allah için bir hüküm ifade etmez. O sizi biliyor. O sizin kalbinizden geçenleri biliyor. Kalbinizden geçen eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse bir probleminiz yok. Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Ama kalbinizde bir şey yoksa, Allah'a ulaşma dileği, talebi yoksa, siz de kuru kuruya dilinizle demişsiniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu bir şey yazmaz Allah'ın kitabında sevgili kardeşlerim. O sizin kalbinize bakar. Hep Allah'ın bakışı kalbinizdedir. İşte kalbinizde öyle bir talebin olup olmaması demekten neyi kastediyoruz? Onu anlatalım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese diyor ki savaşa gidiyoruz. Gelin. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa iştirak ediyor. Onlar sahabeler. Bir kısmı da iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndüğü zaman diyorlar ki biz senin sözüne gerekli önemi verdik ama yerine getiremedik sözümüzü. Seninle beraber olamadık. Ama bu bir sefere mahsus bir olaydı. Burada önemli işlerimiz vardı. Onları kimseye emanet edemedik. Bu yüzden sizinle beraber gelemedik. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraberiz.
Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalbinde olmayan bir talebi Allah'a dilinle ifade etmek, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya da ben de herkes gibi nasıl senin onca ermiş evliyan varsa ben de ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmiş olmak istiyorum. Tarzında bir ifadeyi böyle dilinizle söylemeniz, hayır Allah-u Teala o yetmiyor. Diliniz söyleyecek ama kalbiniz de söyleyecek. Kalbinizden sıcacık bir talep yükselecek Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et. Siz Allah'a yardım et deseniz de demeseniz de Allah size mutlaka yardım eder. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime şöyle: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın sözüdür. Ve Allah Teala şartlar ne olursa olsun sözünü mutlak olarak yerine getirir. Hiçbir kuvvet bütün kainatlarda yaratılan insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi bir araya gelseler, Allah'ı önüne geçmeye, ona engel olmaya çalışsalar, Allah Teala mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Hiçbir mahluku Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesine mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva var. Üstelik de son derece önemli. Ne o? Sizin mutluluğunuz. Allah için son derece önemli. Allah Teala hiç ayırt etmeksizin, hiç ayırt etmeksizin hepinizin, insan olarak yaratılan sizlerin her birinizin mutlaka mesut olmanızı, mutlu olmanızı ister. Hem şu dünyada mutluluğu yaşamanızı hem de öldükten sonra mutlaka sizi cennetine almayı diler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek. Şuradan kalbinizden bir dilek. Bu dilek varsa ne olur? Bu dilek varsa Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. O cennet, bu dünyadan sonraki hayat. Ben bu dünyayı istiyorum. Bu dünyada ne olur? Bu dünyada da Allah Teala sizi dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştırır. Çünkü garanti ediyor ki mutlaka nefsinizi tezkiye edecek Allah Teala. Nefsinizin kalbindeki %100 afetlerden oluşan o kapkaranlık dünyayı Allah Teala yeniden dizayn edecek. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı dolacak.
hiç ışık girmeyen bir mağara kadar karanlık olan kalbinizi Allah Teala pırıl pırıl nurlarla dolduracak. En azından %51 nur. Allah'ın garantisinde. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Ama eğer siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine fazılları, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan fazılları yaptığınız zikirle kalbinize yerleştirebilirseniz, Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu onun garantisinde olan bir şey. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir şeyi ben gerçekleştiremem. Gerçekleştirirsin, gerçekleştirirsin. Çünkü sen de, hepiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Neden bu kadar eminiz? Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizi, daha açık bir ifadeyle sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağına dair Allah size garanti veriyor. Diyor ki, hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin görevin burada bitiyor diyor Allah Teala. Geri kalanı senin üzerine vazife değil. Ben yapacağım her şeyi. Seni öyle bir şartların içerisine, öyle bir dizaynın içerisine sokacağım ki her şeyi ben dizayn edeceğim, tanzim edeceğim ve senin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Eğer sana biçtiğim ömür, daha 5-6 aylık ömrün varsa, 7-8 aylık ömrün varsa, mutlaka ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım. Ve sen ulaştırmışın gibi bunun mükafatını vereceğim sana. Bana ulaşmayı dilediğin anda diyor Allah Teala, birinci kat cennet senin. Kim olursan ol, kalbindeki durum ne olursa olsun, eğer kalbinden bana gerçek anlamda bir talep ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden eve ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyi kullanabilirsen, gerçekten kalbindeki talep buysa, hiç endişen olmasın ki ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi diyor ki ben oruç tutamam. Allah Teala onu oruç tutmak konusunda güçlendiriyor. Kişi oruç tutmaya başlamıyor. Oruç tutmaktan zevk almaya başlıyor. Onun oruç tutmaya başlamanın çok ötesinde bir olay. Oruç o kişi için bir zevk haline getiriliyor Allah Teala tarafından. Kişi zikri sevmiyor. Allah Teala o kişiye zikri zevk haline getiriyor. Namaz kılmayı sevmiyor kişi. Allah Teala onu namaz kılmayı seven bir insan haline getiriyor. Namazı sevdiriyor ona. Sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir olay. Allah Teala hepinizin mutlaka kurtuluşa ulaşmanızı istiyor ve bunun şartlarını hazırlamış. Herkese söz vermiş. İlahi söz verilmiş hepinize. Allah Teala
diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah'ın sözü değişmez. Allah söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, onun, Allah'ın sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, siz de bizim gibi evvela onu severdiniz. Ondan hoşlanırdınız, onu severdiniz, ona aşık olurdunuz, sonra da hayran olurdunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o kademeleri hep yaşadık. Şimdi buradan her şey o kadar güzel görünüyor ki sevgili kardeşlerim. Ki size çarpıcı bir misal verelim. Ekstrem bir misal. Ama olsun. Ekstrem olsun ki dikkatinizi çeksin. İki tane insan düşünüyoruz şimdi sizinle beraber. Birincisi 80 sene yaşayan birisi. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş ve de İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor bu kişi. 65 yıl, 15 yaşından itibaren 65 yıl hiçbir gün kaçırmaksızın bu kişi bu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala'nın kendisini hangi kat cennetine alacağı konusunda düşünceleri var. Acaba diyor beni 5. kat cennetime alır, 4. kat cennetime alır Allah Teala, 3. kat cennetine mi alır? Ama diyor bunca sene ibadet etmişsem ben mutlaka gideceğim yer cennettir. Şimdi bu adamı kaldırdık, rafa koyduk. İkinci kişiye geliyoruz. Bu kişi hiçbir ibadet yapmamış. İbadeti sıfır. Bir gün ona demişler ki eğer sen şuradan kalbinden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsen ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bana yardım et. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. O ermiş evliyaların var ya senin. İşte ben onlar gibi olmak istiyorum. Şuradan kalbinden böyle bir talebi Allah'a ulaştır demişler. O da peki demiş ulaştırayım da ne olacak? Allah Teala seni mutlaka 3. kat cennetine alacak. Bu da öyle yapmış ama Allah'a ulaşmayı gerçekten kalpten samimiyetle diledikten sonra ertesi gün ölmüş bu adam. Allah'a ulaşmayı tam Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmiş ama ibadetlerini yapacak olan fırsatı olmamış. Şimdi iki insanı terazinin birer tarafına koyun. Birisi 65 yıl ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Öteki hiç. Acaba bu hiç ibadetini yerine getirmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişi, dileyen kişi, o da diğeri de nereye giderler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanları ibadetleri kurtaramıyor? Bakınız neden kurtaramıyor? Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani Allah'a mülaki olmak diye ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak diye
bir olay yoktur diyorsa bir insan, işte sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen bir kişi ne olur? Onun amelleri heba olur, boşa gider. Onun amelleri boşa gider. Yani kazandığı, amellerinden kazandığı hiçbir derecat yoktur. Amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler yok olmuştur. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuştur. Sadece kaybettiği dereceler kalmıştır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bunun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala en açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri iki kutbu da gösteriyor. Cennete girecek olanlar, helal erenler, bir de cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bu muhtevada kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse veya kimin günah tartıları hafif olursa, ikisi de aynı sonucu ifade eder, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Sevap tartılarının ağır gelmesi, yani günahlardan fazla olması, günah tartılarının az olması, yani gene sevapların günahlardan fazla olması hali, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime müminun 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Gelecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ne oldu? Sevap tartıları ağır gelen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Günah tarafı ağır basan kişi için gidilecek yer olan hedef cehennem. Sevgili kardeşlerim, olaylar son derece açık ve net olarak geliyor karşımıza. İnsanlar yaşıyorlar, derecat kazanıyorlar, ameller yapıyorlar. ...65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ve sonunda da gideceği yer bu kişinin cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, peki öteki kişi nasıl kurtuluyor? Hiç ameli olmadığı halde Allah'a ulaşmayı dilemiş diye kupkuru bir dilekle, bu adam gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi cennete giriyor. Nasıl giriyor? Bu sualin cevabı Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Orada Allah Teala buyuruyor ki, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin.
Yani günahlarınızı bir de sevaba çevirsin. İlk aşamada Allah Teala'nın yaptığı şey, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın yaptığı şey, onun günahlarını örtmek. Ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse ne olur? O kişinin günahları sıfırlanır. E'si bu. Günahları sıfırlanırsa hiç sevap yapmamış olan bir insan kainatta hiç yaşamadı. O kişinin mutlaka sevapları var. Ve de o sevapları hatırına, günahları örtüleceği için, sıfırlanacağı için geride sevapları kalacak. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte iki kişinin ikincisi bu. Hiç de ibadet yapmamış ve genç yaşta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş kişi. Ama gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yazar? Yazar, cennet yazar. Çünkü Allah Teala'nın günahlarını örtüyor. Mevcut sevapları günahlarından fazla olduğu için o kişinin gideceği şey Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet. Çünkü o sevapları günahlarından fazla olan birisi ve felaha ermek onun hakkı. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz vaziyeti. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Peki bu kişi günahları örtüldükten sonra kendine düşenleri de yapsa o kişinin Allah Teala ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha öteye geçerse kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala biz insanlara çok fazla torpil yapmış. Her şeyi bizler için hazırlamış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine muzahar kıldık. Sizlerin emrine hasrettik. Sizlerin emrine sunduk diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi. İşte bu kadar çok sevildiğiniz için Allah Teala sizlere böylesine kolay bir çözümü getirmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği an onun günahları örtülür. Günahları örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. Bu kişinin gireceği yer cennettir. Eğer ulaşmayı dilemediyse, ömrü boyunca ibadet etse, o ibadetinden kazandığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Cennete ulaşabilmek için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor ama dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Farklılığı görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, işte o 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş, ibadetleri onları, o kişiyi asla kurtaramaz. O kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi bir sualimiz var. Acaba
İblis neden bu bizim söylediklerimizden bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü insanlara onların öğrenmeleri konusunda müsaade ettiği ilim bu söylediklerimizin hiçbirini almıyor. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki evvela Yahudileri hepsi dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de artık unutulmuş. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki Hristiyanları onlar da yedi safhayı unutmuşlar. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki İslam alemini onlar da yedi safhayı unutmuşlar, yedi safha ve dört tane teslimi hepsi unutmuşlar. Yani hepsi deyince büyük kütleleri, büyük kitleleri kastediyoruz. İnsanların %90'dan çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor artık. O zaman ne olur? O zaman o kişinin gideceği yer cehennem olur. Çünkü onun amelleri boşa gider. Ama ya eğer dilediyse o zaman da o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örter. İşte bu kadar açık, bu kadar kesin. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete girer. Gerçekten kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete mutlaka girer. Ama bir şartla. Ya Rabbi ben cennete girmeyi diliyorum demesi onu cennete götürmez. Ama cennete girmeyi dileyen bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de cennetlerden üçüncü katın sahibi mutlaka olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için sonsuz güzellikler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size 700 kat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki ey sahabe ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir pesimistler var. Derler ki cennet mi? Sahabeden bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti kabul etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah-u Teala bizi asla cennetine almaz bizim gibi günahkar kullarını. Bir de optimistler var. Ben diyor İslam'ın 5 şartıyla amel ediyorum arkadaş diyor. Namaz kılarım ben, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Öyleyse ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Ha, günahkar bir mahluk olarak gideceğim için Allah-u Teala beni önce cehennemine biraz atar. Leblebi gibi orada böyle hafif tertip beni kavurduktan sonra hop oradan cennetine alır. Ve de aşk ile cennette yaşarım. Bunlar sadece hayal sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onun için iblis
vasıtaları hedef yapmış. Allah Teala diyor ki biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Olmuş mudur? Hadi gelin bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى وَبَشْرِ بَعْدِ. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte Allah ile olan ilişkilerinde insanların cennet ve cehennem olayı hiç de insanların zannettikleri gibi değil. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Her şey unutulmuş. İblis mi ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. Hedeflerin yerine vasıtaları koymuş ve o vasıtaları bize hedef olarak yutturmuş. Allah Teala diyor biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Onlar da tercüme ediyorlar. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye değil, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor Allah Teala. Böyle söylediğini iddia ediyorlar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Liyabudun kelimesi bize abd olsunlar, kul olsunlar diye demek. İşte olay bu. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim. Allah'a ibadet edelim diye yaratılmadık. Allah'a ibadet edelim de bu ibadetlerle Allah'a kul olalım diye yaratıldık. Öyleyse ibadet etmek Allah Teala'nın farz emridir. Ama dünya adı verilen bu gezegene Allah Teala bizi Allah'a ibadet edelim, gayesiz bir ibadet dizisi içerisinde bulunalım diye göndermiş değil. Allah Teala bizleri ibadet edelim de ruhumuzu Allah'a ulaştıralım diye yaratmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim diye yaratmış. Öyleyse Allah ile ilişkiler sevgili kardeşlerim mutlak olarak bir dileği içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olay açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Bizi o kadar seviyor ki, siz diyor hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattaki ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni ermişlerden kıl.
Ne olur benim ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir olay söz konusu. Şimdi o iki çeşitli insana bakalım. Bir grup diyor ki, Allah-u Teala'nın beni cennetin almasına inanmıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben günahkar bir insanım. Sahabenin bile sadece 10 tanesini Allah-u Teala garanti etmiş cennetini. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Ben umamam Allah-u Teala'nın bana böyle bir şey nasip edeceğine. İnanmam zor benim diyor kişi. Bir başkası da diyor ki, ben İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririm. Mutlaka beni Allah-u Teala cennetine alır. Bu da cennete gideceğine inanıyor. Evvela diyor Allah-u Teala gönderir beni cehennemine. Orada hafif kavurduktan sonra beni, birazcık acı çektirdikten sonra oradan alıp mutlaka cennetine ulaştırır. Hiç kimse sevgili kardeşlerim, cehenneme cezalandırmak üzere girdikten sonra bir süre cezalandırılıp oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime bunu anlatıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerden insanları habersiz kılan bir dizayn. İşte şeytan ne yapmış? İslam'da hidayet asılken Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmışken ve bütün sahabe 7 safa 4 teslimde bunların hepsini gerçekleştirmişken 14 asır sonra yaşayan biz insanlar İslam müessesesinin mahvedildiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ne olmuş olan şey son derece açık. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın insanları cennete götürecek olan bütün faktörleri iblis tarafından yok edilmiş. İşin garibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama insanlar gerçekten unutmuşlar. Çünkü kimse Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymuyor. Kur'an-ı Kerim diyorlar, alimler tarafından okunur. Siz bu işi bırakın, alimler okusunlar, size anlatsınlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak, bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Kur'an'da ne var ne yok bir bakmak lazım. İşte her kim Kur'an'a bakarsa şunu görecektir ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlak olarak cennete girer.

Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bir müjde değil mi? Sadece bir tek dilek dileyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da sizi cennetine kabul buyuracak. Namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Oruç tutmak sizi rahatsız ediyorsa o rahatsızlığınızı alacak. Zekat vermek kişinin pintiliği sebebiyle onun için uygun bir hüviyet göstermiyorsa, zekatını vermek istemiyorsa orada Allah Teala ona bolluk ve bereket verecek ve kişinin içine zekatın mutlaka verilmesi lazım geldiği imajını koyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu esas umdeyi hiç unutmayın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki Allah Teala size ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek sadedinde imkanlar versin. İşte böyle bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka cennetini verir. Hem de o kişinin birazcık ömrü varsa üçüncü kat cenneti ona mutlaka ulaştırır. O kişiye furkanlar verir. O kişi bütün ibadetlerini sevmeye başlar Allah sevdireceği için. O kişi mürşidine ulaşır, mürşidini sever, ona tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire herkes tarafından mutlak olarak yaşanabilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Onun için sevgili kardeşlerim, bakınız bu kadar güzel şeyleri söylüyoruz size. Ve de bir kulağınızdan giriyor, ötekinden de çıkıyor. Ama neden sevgili kardeşlerim, kendi bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz? Allah Teala sizi başka bir şey için değil, mutlu olasınız diye yarattı. Ama siz mutsuzsunuz. Mutsuzsunuz çünkü reçeteyi bilmiyorsunuz. Ve de biz size öğretmemize rağmen onu tatbik etmiyorsunuz. O zaman hep mutsuz kalmaya adaysınız. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin böyle yapıyorsunuz? Allah'ın güzelliklerinde yaşamak varken, mutlu olmak varken, cennete gitmek varken neden mutsuzluk, neden cehennem? Neden Allah'ın kulu olmak varken şeytanın kulu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu mutlaka olurlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulu olmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur, hırstan kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur, dalaletten kurtulmuştur. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün negatif faktörlerinden bu kişi kendisini kurtarmıştır ve Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Sonra ise ne gam, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Ciao a te. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere bu sohbetimiz zikir konusunda olacak inşallah. İbadetlerin en büyüğü hangisidir diye bir sual vardı oldukta, ona vereceğiniz cevap zikir kelimesi olmalıdır. Zikir aslında hatırlamak demek. Aslında bir kelimeyi tekrar etmek demek. Bir de gösterilen bir husus için yukarıda zikredilen diye bir ifade kullanılır. Osmanlıca'da bu standartlarda mezkür kelimesi zikredilen manasına gelir. Ama bizim bu akşam sizlere söyleyeceğimiz şey Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah Teala Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Allah Teala acaba ne demek istiyor? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a dön, Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İrci'i ila Rabbike buyuruyor Allah-u Teala. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Ya eyyetüven nefsül mutmainnetü İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiye fethuli fi ibadî vethuli cenneti buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Üç nefs kademesi. Dördüncü, beşinci ve altıncı gök katlarını ifade ediyor. Mutmainne, radiye ve mardiye kademeleri. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey irci'i ila Rabbike ifadesi. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'tan gelen, Allah'ın sana üfürdüğü ruhu Allah'a tekrar iade et. Geri ver. Teslim et. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların ehline vermenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Ne diyor? Emanet diyor, emanetler. Yani çoğul. Ama
Sahibi çoğul değil, tekil. O emanetleri sahibine, Allah-u Teala emanetleri onların sahiplerine verin demiyor. O emanetleri, o emanetlerin hepsini emanetlerin sahibine verin diyor. İşte siz bir insansınız. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var, iradeniz var. Hepsini de Allah-u Teala Allah'a teslim etmenizi emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala ruhunuzu bu irci ila rabbiki emriyle Allah'a geri göndermenizi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzun da teslimi farz. Nefsinizin de teslimi farz, iradenizin de teslimi farz. Bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala 7 kademe koymuş Kur'an-ı Kerim'e. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. İrşad olmak. 27. basamak. 7. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına, irşada memur ve mezun kılınmak üzere teslim olmak. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane kademe. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala veskür ismi Rabbike ve tebettelileyi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Şimdi bilelim ki Allah-u Teala'ya ulaşmak konunun bir bölümüdür. Ama ulaşmak ancak zikir adı verilen bir müesseseyle vücuda gelir. Zikir nefsin kalbinde öyle bir dizayn husule girilir ki, getirir ki, nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan afetlerle doluyken, adım adım Allah-u Teala nefsinizin kalbinin hüviyetini değiştirir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını devamlı göndererek evvela nefsinizin kalbini yarıya kadar %51'e kadar nur haline getirir. Bu Allah-u Teala tarafından onun üzerine alınan bir vazifedir. Allah-u Teala Rad 27'de şöyle buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor.

Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir ruh var. İşte bu ruhu Allah-u Teala iki şekilde kendisine ulaştırır. Bir, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah ona yardım etmeye başlar. Bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah temin eder. İki, öyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemez. Ama kişi öldüğü zaman ölüm melekleri o kişiyi vefat ettirdiklerinde, öldürdüklerinde onun ruhu için fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. O kişi hayattayken Allah Teala'nın hayat özelliği sebebiyle o kişinin fizik vücudu ruha da nefse de bir sığınaktı. Bir mekandı. Ama kişi öldüğü zaman ne ruh için ne nefs için fizik vücut bir mekan olamaz. Çünkü öldüğü anda o başka bir boyuta geçmiştir. Muhtevası değişmiştir. Artık bir sığınak falan değildir. Sadece bir görüntüdür. Fizik vücut öldüğü anda hüviyeti nefse karşı ve ruha karşı onları muhafaza edebilecek, bünyesinde tutabilecek olan özelliğini kaybetmiştir. Nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Bu sebeple nefs berzah alemine gider. Kendisiyle beraber evvelce yaşadığı ailesine ulaşır. Onlar, yani daha evvel kendisine evvel ölmüş olan ailesine ulaşır. Aynı hayat, dünya üzerindeki hayatın bir benzeri, orada da aynı şekilde devam eder. Peki ruh ne olur? Ölüm melekleri ruhu alırlar, Allah'a doğru yolculuğa çıkarlar, 7 tane gök katını aşarlar, Sitre-i Münteha'ya kadar ruhu götürürler, Sitre-i Münteha'da bırakırlar. Ruh Sitre-i Münteha'dan, yani en sondaki o yaprakları muhteşem renkleri içeren ağaç. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman ağaca hayranlık duyacaksınız. Yapraklarındaki o muhteşem güzellikteki renklere. İnşallah Allah Teala görmeyi nasip kılar. Oradan yapacağınız, ruhunuzun yapacağı dikey bir yolculuk ruhunuzu Allah'ın katına ulaştırır. Allah'ın katına ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O Allah'ın ruhuydu. Allah o kişiye üfürmüştü ruhunu. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Allah ona ruhundan üfürdü. İnsana Allah Teala ruh üfürüyor. Herkese doğuşunda Allah Teala o kişinin burnundan üfürerek ruhunu o kişinin iç dünyasına ulaştırır. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Ondan sonra kişi ne zaman ruhunu görürse, fizik vücut hangi özellikleri hangi yaşlarda taşıyorsa, aynı yaşlarda aynı özellikleri nefs de taşır. İşte nefs aynı özellikleri ruh da taşır. Allah'ın üfürdüğü ruh, fizik vücudun bütün değişikliklerinde sakallarının her tanesine kadar her şeyiyle onun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın geri istediği ruhu
Allah'a ulaştıracak olan namaz değildir, oruç değildir, zekat değildir, haç değildir, kelime-i şehadet değildir, zikirdir. Elbette bunların hepsi yapılacak. Hepsi farz olduğu cihetle hepsi yapılacak. Ama insan ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran müessese onların hiçbirisi değildir. Bir tek müessese vardır, zikir. Onun için Allah Teala "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila" diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruha hitap ediyor. Fizik vücuda da hitap ediyor. Zikreden fizik vücut. Ruha hitap ediyor. Allah'a ulaşacak olan ruh. Öyleyse bu nasıl bir işlemdir? Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Allah Teala üzerinize derhal tesirlere başlar. Öyle ki 14. basamağa gelip de mürşidinize ulaştığınız zaman Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri o noktaya ulaştırır sadece. Mürşidine kişiyi tabi kılmak için Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişi başlangıçta birazcık zikir yapıp nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimini gerçekleştirmek durumunda Allah Teala bu sebeple o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmetin arkası artık gelecektir. Bu rahmetin arkasından Allah Teala'nın dizaynında o kişinin nefsinin kalbine bir şeylerin ulaştığını görürüz. Kişi zikir yapar, rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Bunlardan Allah'ın o kişinin kalbine mürşidine tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesinin etrafına gelen nurlardan yalnız fazıllar yapışır. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru bir öncü olarak kalbe girmiş ve orada kalmıştır. Çoğalması mümkün değildir. Ama bundan sonraki her %7'lik kademede o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar giderek artar. %2 rahmet nuru ile beraber 7 defa %7 fazıl, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini temin eder. Bunu yapacak olan işlem zikirdir. Sadece Allah'ın zikriyle nefsin kalbine Allah'ın nurları taşınabilir. Ve bu taşınma o kişinin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırır ve Allah Teala bunu garanti etmiştir. Kişi zikir yapar, Allah verdiği sözü tutar. Ne demişti? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaştırabilmesi için o kişinin zikir yapması lazım. Zikir yapma zevkini Allah verir o kişiye. Zikir yaparken hiçbir zorluk çekmediği gibi zikir yapmak onun için büyük bir zevk halini alır. Kişi zikir yaparak güzellikleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka ona yardımcı olarak mürşit sevgisi verecektir. Ve Allah onun hacet namazı kılması üzerine mutlaka bu kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye mürşidini gösterecektir. Üzerine farz kılmıştır. Diyor ki, ya eyyühellezine aminüzkürullâhe, aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Ve de istenecek, Allah Teala onu gösterecek, kişi mutlaka ona ulaşacak. Kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak, bunun için ana dergaha gidecek. O kişinin nefsinin kalbindeki baştaki %2
rahmet nurunun ötesinde her yüzdeyi de fazıl birikiminde ruh diğer ruhlarla birlikte zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ondan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara adım adım ulaşacaktır. Bu kişinin zikri yaklaşık olarak 2 saati bulduğu zaman günde o kişinin ruhu 7-8 aylık bir zaman parçası içinde zemin kattan Allah'ın katına kadar her yüzdeyi de fazla birikiminde bir gök katı aşarak Allah'ın katına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bir kişinin nefsinin kalbine o nurların girmesini temin eden elektronik sistem, Allah'ın isminin, Allah kelimesinin tekrarıyla çalışır. Başka bir anahtar yoktur. Sadece Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, onun yaptığı zikir, Allah'ın katından rahmetle faz nurlarını onun göğsüne indirir. Allah göğsünden kalbine yol açmıştır. Kalbin içine giren nurlardan fazıllar önce %2 rahmet daha mürşidine tabi olmadan kişinin kalbine girer. Ondan sonraki fazıllar kişinin zikri arttıkça artar. Başlangıçta o kişinin kalbine sadece %2 rahmet girer. Ondan sonra kişi zikrini arttıracaktır. Artan zikre paralel olarak nefsin kalbine evvela %7 fazıl gelecektir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin emrinde olduğu bir kademe kişinin. Zikri adım adım artacaktır. Zamanımızda yani bu devrede bir insanın ruhunu Allah'a zikirle ulaştırması 7-8 aylık bir devreyi alıyor. Bunu çok daha kısa sürede tamamlayanlar da olmuştur aramızdan. Ama bizim Allah'a doğru yola çıktığımız başlangıç seviyemizde bizim Allah'a ulaşmamız ...18 ay sürmüştü. Öyleyse o günden bu tarafa dünya üzerinde çok şeyler değişmiştir. Sevgili kardeşlerim, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı nurları celbettiği için önemlidir. Allah'ın isminin tekrarı Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz, rahmetle salavat isimli nurları davet eder. Zikir zaman itibariyle Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı özellikle yer almıştır. 1- Az zikir, günün yarısından daha az zikir. 2- Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. 3- Daimi zikir. 24 saat boyunca devamlı zikretmek. Daha ötesi tesbih. Bu 4 konuya baktığımız zaman evvela az zikrin farz kılındığını görüyoruz. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Nem suresi 82. ayet-i kerime. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'ı zikret. Bu günün yarısından daha az bir zikri ifade ediyor. 12 saatten az zikirler bu ayetle ifade ediliyor. Ama günün yarısından daha fazla zikir söz konusuysa, o zaman Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala orada ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira buyuruyor. Ey amene olanlar,
Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik bir zaman parçasının çokluğu günün yarısından 12 saatten daha fazla zikri ihtiva eder. Ve gördüğünüz gibi bu da Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Üçüncüsü daimi zikirdir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunuvihim. Daha önce de namazınızı bitirdikten sonra ifadesi geçiyor. Namazınızı bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Yatıyordur. Neden yan üstü? Çünkü Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor. Yan üstü yattığımız zaman kıbleyi sağ olarak yatmalıyız. Ve başımızı yastığın üzerine koyduğumuz zaman birazcık sağa sola oynatmalıyız. Kulağımızda kalbimizin atışlarını hissettiğimiz zaman kalbimizin atışları kulağımızda bu şekilde kulağımızda duymaya başladığımız zaman öyle uyuyabilirsek o zaman uyuduğumuz sürece kımıldamadan uyuyabilirsek, uyanana kadar hep kalbimizin atışlarını duyacağız. İşte bu daimi zikrin işaretidir, adımıdır, alıştırılmasıdır, temrinidir. Bir süre sonra kişi bunu başarırsa, bir gün uyandığında da o sesin duyulmaya devam ettiğini görecektir. Artık başı yastıkta değildir ama o içindeki ses devam etmektedir. İşte bu o kişinin daimi zikre ulaştığını gösterir. Bir başka yolu daimi zikre ulaşmanın saat kullanmak. Her gün bir dakika zikirden başlayarak İkinci gün 2 dakika, üçüncü gün 3 dakika, dördüncü gün 4 dakika ve de günün 24 saatine kadar zikri böylece yavaş yavaş arttırmak söz konusu olacaktır. Peki bu az zikirden günün yarısından daha öteye geçmek, daimi zikre ulaşmak, zikir hüviyetine geçiyor. Bunlar hep zikir adıyla anılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tesbihten bahsediyor. Tesbih nedir? Tesbih, bir insanın salâh makamının 5. kademesine ulaştığında Allah-u Teala'nın onu irşada memur ve mezun kıldığı zaman artık o kişi kendi iradesiyle hareket edemez. Çünkü külli irade onun üzerinde tesir etmeye başlar ve o kişinin kendi iradesiyle yaptığı zikir sona erer. Artık külli irade o kişinin üzerinde zikri görev olarak almıştır. Kişinin kendi iradesi olmadığı için bunun adı artık Kur'an-ı Kerim'de tesbih adıyla geçiyor. İşte o noktada iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle atanan kişi artık zikrin sahibi değildir. O 24 saat boyunca hep iç dünyasında o sesi, yankılanan sesi duyacaktır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibi değildir. Bu kişi artık tesbihin sahibidir. Kendi iradesinin dışında 24 saat Allah'ın adı o kişinin iç dünyasında tekrar eder. Allah Teala'nın bu muhtevada vücuda getirdiği sonuç
az zikir, çok zikir, daimi zikir ve tesbih olmak üzere dört kesimden oluşur. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Zikir de bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir bu üçünden en büyük olan Allah'ı zikretmektir. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumussalat innessalatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et ve açıkla. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Niçin namaz münkerden ve fuhuştan men eder? Çünkü kişi o sırada namaz kılıyor. Namaz kılarken kimseye bir kötülük yapamaz. Ne fuhuş adındaki bir yanlışlığı, bir kötülüğü işleyemez. Kendisine derecat kaybettiren bir işlemdir. Ne de münker, Allah'ın inkar ettiği şeyleri yapmak, Allah'ın uygun görmediği şeyleri yapmak, Allah'ın söylediklerini inkar etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunları söyledikten sonra şöyle bitiriyor: "Ve zikrullahi ekber." Ve mutlaka zikrullahi, Allah'ı zikretmek ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir üç tane faktör bir araya geldiğinde bunların en büyüğünün zikir olduğu söyleniyor Allah Teala tarafından. En büyüğü zikirdir deniyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mürşidine ulaşıp tabiyetini temin eder, mürşidini Allah seçer. Allah'a hacet namazını kılıp Allah'tan sorulmasını ister mürşidin. Herkesin kendine uygun bir mürşidi mutlaka vardır. Onu Allah'a ulaştıracak bir mürşit o sırada dünya üzerinde mutlaka vardır. İşte o mürşide Allah Teala ulaşması için kişiye ya bir vekil mürşit gösterir, bir vekile baştan bir hacet ettirir. O vekil onu asli mürşide götürür veya doğrudan doğruya, eğer yakınında ulaşabileceği yerdeyse mürşidi, kişi gider ona tabi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazı gece yarısından, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Boy abdestini alıp bu namazı kıldıktan sonra kişi talebini Allah'tan talepte bulunup yatacaktır. O gece rüyasında Allah Teala inşallah ona mürşit talep ediyorsa mürşidini halis niyeti mutlaka gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir namazdan sonra Allah Teala kimi gösterirse ona gidip mutlaka tabi olmak gerekir. Tabiyet bir kurtuluştur, bir muhteşem dizayndır. Kişinin yeni bir hayata adım atmasıdır. O kişi zikir yapacaktır. Normal standartlarda 7000 zikirden başlanır.
Ve bu zikir arttırılarak devam eder. Şu andaki durumda bizim dergahımızda 7-8 aylık bir süre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli olmaktadır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide tabiyetle beraber ruh tabiyet anında vücuttan ayrılır. Ve kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Allah'ın katından gelen ruh ne yapar? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bu konuda şunu söylüyor. Onların diyor başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin üzerine, başının üzerine gönderilir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Talak bir anlamda boşanma demektir. Ama aslında buradaki yevmi talak kelimesi mülaki olmak kökünden geliyor. İlka, Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma, Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, o kişinin ruhunun Allah'a mülaki olması gerektiğini ve ruha seslenerek vücuttan ayrıl, Allah'a geri döneceksin. Senin yerine görevi biz devralıyoruz. Bu vücudun üzerinde artık biz bulunacağız. İçinde değil. Sen içindeydin ama senin Allah'a dönmen söz konusu. Biz bu vücudun başının üzerinde olacağız. Yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu noktadan sonra başlayan olayın adı seyri sülüktür. Kişi mürşidine 14. basamakta tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir zamanda ruhu emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçer. Ve zikir her kademede biraz daha artmıştır. Her kademede %7 fazıl birikimi alan o kişinin nefsi 7. defa %7 nur birikimiyle %49 fazıl birikimini tamamlar. %2 de rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Bu noktaya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bir defa daha söyleyelim Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesini. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır diyor. İşte Allah Teala'nın ruhu kendisine ulaştırması bu başlangıç noktasından itibaren ruhun Allah'tan ruhun kişinin vücudundan ayrıldığı noktadan itibaren 7-8 aylık bir süreç içerisinde ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Bu garanti edilmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda birinci kat cennet garanti edilir Allah Teala tarafından. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu 21. basamakta ulaşım.
Ruhun yok olması da 22. basamağı ifade eder Allah'ın zatında. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Üçüncü kat cennetle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği için kişi dünya mutluluğunda yarısını garanti etmiştir. Her gün yarı yarıya günün yarısı kadar mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Nefsinin kalbinin afetleriyle, nefsinin kalbindeki afetlerle, fizik vücudunun kalbinde bulunan nefsinin kalbindeki afetlerle, nefsinin kalbindeki fazıllar %51'e çıktığı anda %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya teslim eder. Bundan sonra fizik vücudunu teslime gelecektir sıra. Bu bir dik yokuştur. Kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bunu yapabilirse kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim edilmiş olur. Burası 25. basamaktır. Yirmi altıncı basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Bu yolun en zor noktası fizik vücudu Allah'a teslim edene kadar zikrin yaklaşık olarak 2 saatten 18 saate çıkmasıdır. 2 saat, belki 3 saatlik bir zikir kişinin hızına göre ama Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği kolaylık sebebiyle bu zikir kişiye bir hiç olarak görünür. Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Sonra iki sebepten dolayı kişi için bu bir dik yokuş oluşturur. Bir sebep, o ana kadar ruhu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın o kişiye tesirini Allah-u Teala önlemiştir. Ama bu noktadan sonra fizik vücudun teslimine onu ulaştıracak olan kesim, nefsin kalbindeki Allah'ın nurlarının %80'i aşmasına bağımlıdır. %80'i aşabilmesi ise günün 2/3 kadar, 2/3'sinden daha fazla kişinin zikretmesi gerekir. Bu, o kişi için bir başka olaydır, fizik vücudun teslimini içerir. Ama fizik vücudun teslimi de ruhun teslimi gibi mutlaka zikre bağlı bir müessesedir. Günde 2 saatlik bir zikir ruhun teslimini sağlarken fizik vücudun teslimi için günün 2/3 kadar zikretmek asıldır. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ki fizik vücudun teslimini gerçekleştiren bir insanın daimi zikre ulaşması artık çok zor bir olay değildir. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dik yokuşu tırmanmıştır, konunun güç tarafını halletmiştir. Sebep, zikir açısından bu bir dik yokuştur. Bir de şeytanın tasallutu açısından dik yokuştur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu şeytanın bütün taarruzlarından korur, koruyucu kalkanın içine alır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırana kadar şeytanın o kişiye sataşması, o kişiyi rahatsız etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zikirlerini büyük bir zevk içinde yaşar, hayatının en mutlu devresini yaşar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytanın tasallutu yeniden devreye girmiştir. Şeytan bu kişiye karşı hınç duyar. Bu kişi fizik vücudunu da bu kişi nefsi, ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Şeytan onu serbest bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Ona hiç sataşamamıştır ruhunu teslim edene kadar. Bu hınçla şeytan şiddetle o kişiye saldırır. Fizik vücudunun teslimini engellemeye çalışır.
Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştıranların büyük kısmı fizik vücut teslimine ulaşamaz. Ama kim zikrini aynı seviyede devam ettirebilirse, üçüncü kat cennetin sahibi olarak dünya mutluluğunun yarısını ömür boyunca yaşayabilir. Bu kişi daha öteye geçtiği zaman ne olur? 18 saatlik zikrini tamamladığında bu kişi muhsinlerden olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ondan sonraki daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay değildir. Kişi daimi zikre ulaşınca ulul elbab makamının sahibidir. Çok şeylerin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple o kişinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuştur. Çünkü daimi zikir sebebiyle daima nur geliyor kalbe. Bu kişinin kalp gözünü açar Allah Teala, kalp kulağını açar. Dört tane özellik oldu. Sonra o kişi ulul elbab olduğu cihetle Allah ile tezekkür eder. Her an konuşabilir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için her an Allah Teala'dan nur gelir. Bu kişi bu sebeple hayrın sahibidir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanır. Bu kişi ayrıca hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve de bu noktadan sonrası da geçerlidir. İhlas makamının sahibi olur kişi, nefsinin kalbindeki afetler zaten yok olmuştur. Ama ulul elbab makamında bu kişi 7 mertebe kalbi müzeyyen olan birisidir. Yerlerin melekutu gösterilir. Göklerin melekutu gösterilmeye başlanınca kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Muhlis olur. Ve ondan sonra da o kişi salah makamına ulaşır. Günahları örtülür. O kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a teslim eder. Ruhu Allah onun ruhunu teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılar. İşte burada o kişinin zikri artık zikir değildir. Kendi iradesiyle yaptığı sürece o kişi zikretmiştir. Ama ne zaman ki külli irade o kişiyi kontrolü altına alır, iradeyi devre dışı bırakarak artık o kişinin iradesi yoktur. Olmadığı için yaptığı şeyin adı zikir değil, tesbihtir. Bütün melekler iradi yapıları bağlı olduğu için Allah'ı tesbih ederler. İnsanlar da ancak iradelerini Allah'a teslim ettikten sonra Allah'a teslim etmeye başlarlar. Ve Allah Teala açısından bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ulaşabileceği son kademe iradesinin teslimi kademesidir. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi Resuller için, Nebiler için özel işlemleri ifade eder. Ama muhteva hep tesbih adı altında devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın İslami ve tasavvufi konularından bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz evliyalar. Sevgili kardeşlerim, evliyalar İslami ve tasavvufi konulardan kod numarası 3.1.11.28. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Veli, dost demek. Evliya da veliler, dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak da kullanılabilir bir hüviyette girmiştir. Birçok insan evliya kelimesini insanımızın çoğu tekil olarak kullanır. Yani bir tek kişiden bahsetmek üzere, Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır der. O velidir demez. Veli kelimesi evliya kelimesine nazaran çok daha az kullanılan bir kelimedir. Evliya kelimesi çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Dostlar demek, evliya dediğimiz zaman hep Allah'ın dostunu anlarız. Allah'ın dostluğunu kazanabilmiş olan kişiyi anlarız. Öyleyse evliya Allah dostları demek. Ama evliya Türkçe kullanım içerisinde Allah dostu manasına geliyor. Daha çok tekil olarak kullanılıyor. Ve insanlara evliyalar hakkında bir şeyler sorar.

Evet sevgili kardeşlerim, şaka etmiyorum. Son derece basit ve kolay Allah'ın evliyası olabilmek son derece basit ve kolay bir işlem. Allah hepinizi evliyası kılmak ister. Allah'ın muradı budur. Ve cennetle cehennemi ayıran kapı kişinin evliya olmayı dilemesi veya dilememesine bağlıdır. Öyleyse ne zaman evliya olursunuz? Ne zaman Allah sizin ruhunuzu kendi zatına ulaştırırsa ve ruhunuz Allah'ın zatında kaybolursa, Allah'ın meap olan, sığınak olan zatına sığınırsa, bir başka ifadeyle vatesemu olarak geçiyor bu ifade, Allah'a sarılırsa. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, yani fena fillah olmak veya meap olan, sığınak olan Allah'a ulaşıp sığınağa sığınmak, evvap olmak, hepsi aynı kademeyi ifade eder. Burası 22. basamaktır. 28 basamaklı kainatın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde, Arapça adıyla İslam dininde, Hazreti Adem'in, Hazreti Davud'un, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dininde hepsi aynı dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Bütün bu dinlerde, bu dinlerin muhasılası olan Allah'ın tek dininde Kur'an'daki adıyla Hanif dininde veya Arapça adıyla İslam dininde ...28 basamaktan bahsedilir. 22. basamakta kişi Allah'ın evliyası olur. Türkçe'de dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evliyaya ermiş denir. Türkçe adı ermiştir. Derviş kimdir? Derviş Allah'ın yolunda olan, Allah'a ulaşmamış olan ve ulaşmış olan herkese verilen isimdir. Tasavvuf mensubu demektir. İslam'ı fizik hayatında yaşayan demektir. Sevgili kardeşlerim, İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret bir sistem değildir. Bunlar İslam'ın hedefleri değil, vasıtalarıdır ve bu vasıtalar da eksiktir. En önemli vasıta olan zikir 5 şartın içine alınmamıştır. Aslında 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İslam'ın bütün bir Kur'an-ı Kerim dururken İslam'ın 5 şartına odaklanması ve diğer bütün kavramlardan hariç tutulması İslam'ı mahveden en büyük eksikliktir. Ne yazık ki din ilminin temelinde bu vardır. İslam'ın 5 tane şartı. Hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmayan ama mutlaka gerçekleştirilmesi lazım gelen 5 şart.

aslında bu şarta mutlaka zikri de almak mecburiyetindeyiz. Mutlaka niyeti de almak mecburiyetindeyiz.

İslam'ın 5 şartı rutin görevlerdir. Görevler mutlaka yapılmalıdır. Ama onun ötesinde zikir adlı bir görev daha vardır ki bütün görevlerden üstündür. Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibim sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et. Ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti isimli zikirden de, namaz kılmak isimli zikirden de daha büyüktür. Zikrullah, Allah'ın ismini, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, zikretmek. Öyleyse, İslam bu beş şart üzerine bina edilmiştir ifadesi eksiktir. Altıncı şart, zikir. Geri kalan beş tanenin hepsinden çok daha önemlidir. Olmazsa olmaz şartına dayalıdır. Eğer bir insan bu saydığımız beş şartın hepsini yapsa, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Ve zikir, geri kalan beş şartın toplamından daha önemlidir. Çünkü zikirsiz hiç kimse Allah'a ulaşamaz.

Öyleyse zikir farzdır ve bu vasıta emirlerin arasına mutlaka katılmalıdır. Peki bir insan nasıl evliya olur? Evliya olmak gerçekten insanların zannettiği kadar zor bir şey midir? Din konusunda bir kültürü olmayan insan evliyalığı eskiden insanlar nasıl olmuşsa olmuş, evliya olmuşlar ama artık bugün evliya olmak mümkün değildir diye bir sonuca götürüyor. İblis insanlarda bu kanaati oluşturmayı başarmış. Oysa ki sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki din adına en kolay sonuç evliya olmaktır. Neden öyledir? Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Siz sadece evliya olmayı dileyeceksiniz. Allah sizi evliyası yapacak. Bütün şartları pozitif istikamette sizde oluşturacak olan Allah'tır. Ve bu bir dileğinize bakar. Öyleyse bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Varsa ne olur? Evliya olursunuz. Varsa ne olur? Üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Dünya saadetinde yarısını elde edersiniz. Ve bunun için özel bir gayret göstermeniz gerekmez. Hepsini Allah tahakkuk ettirir. Onun sizin üzerinizdeki tesirleriyle bunların hepsini kendinizi ciddi bir şekilde zorlamadan mutlaka gerçekleştirirsiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka gelecektir diyor. Men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'a. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve böylece Allah'ın evliyası olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut 5. O kişi nefsiyle cihat etsin. Ankebut 6. Nefsle bir cihat söz konusu değilse evliyalıkta yoktur. Ama bu cihadı yapacak olan siz değilsiniz. Allah size öyle kolaylıklar sağlayacak ki cihadı size o yaptıracak. Demiştik ki evliya olmak bugün dünyadaki en kolay şeylerden biridir. Nasıl evliya olunur? Evliyalığın başlangıcında ne vardır? 28 basamaklık bir dizaynın 22.sinde evliya olursunuz. Öyleyse beraberce konunun gelişmesini izleyelim. 28 basamakta neler olur? İnsan nasıl evliya olur? Nasıl mürşit arar? Mürşidine nasıl ulaşır? Allah-u Teala onun üzerinde neler yapar? Ve kişi nasıl aşağı yukarı hiçbir gayret sarf etmeden pek az bir çabayla Allah'ın evliyası olur? Bu bir garanti midir? Garantidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Öyleyse birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Allah'ın üzerimize bizi imtihan etmek için gönderdiği musibetlere karşı
davranış biçimlerimiz var. Bu noktaya kadar Allah bize karışmıyor. Bizi yarattığı standartlar içinde imtihan ediyor musibetleriyle. Acaba nasıl davranıyoruz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ama bunun üzerine 12 defa farz olduğunu biliyorsa, en azından farz olduğunu biliyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemenin farz olduğunu bilmesine rağmen Allah'a ulaşmasının üzerine 12 defa farz kılındığını bilmesine rağmen, farz kılındığını bilmesine rağmen en azından ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa o insanlar seçilmezler. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, inkar edenlerdir ve ketmedenlerdir, gizleyenlerdir. Onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilir. Davranış biçimleri böyle olmayan, yani kalplerinde zevk olmayan insanlardır bunlar. Yani kalplerinde maraz olmayan insanlardır bunlar. Seçilirler. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. İşte hayatınızın en önemli noktası burasıdır. Sadece iki alternatifin sahibisiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer dilemiyorsanız o zaman sizin için kurtuluş yoktur. Şu dünya üzerinde Allah ile olan, Allah ile ilişkili ne yaparsanız yapın, ne kadar ibadet ederseniz edin, hangi tür ibadet yaparsanız yapın, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamazsınız. Cehennemden kurtulmanız mümkün değildir. Evliya olmanız da mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, evliya olmanın kapısı, başlangıcı ve sonucudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'a ulaşır. Onun ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ve kişi ruhu Allah'a ulaştığı an Allah'ın evliyası olmuştur. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne olur sualinin cevabı. Allah Teala buyuruyor Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi bir konuya girip de ruhlarının bize ulaşmasını, bize geri döndürülmesini, üzerlerine 12 defa farz kıldığımız şeyi gerçekleştirmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları doyuma ulaştıran, tatmin eden şey dünyada kazandıkları paralardır, servetlerdir vesairedir. Onların diyor Allah Teala ahirette bir nasipleri yoktur. Diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Mutlaka fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktası ve mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Rad suresi 20-21-22. ayetler bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar.
Onlar kötü hesaptan korkarlar, Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar. Rad 20, 21, 22. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Allah'ın evliyası olur. İşte Yunus 62, 63, 64 kimdir evliya? Ela inne evliya Allahu la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar ki Allah'ın evliyasıdır, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amenudurlar, amen olma takvasının sahibidirler. Mümin takvasının sahibidirler ve evvab takvasının sahipleridir. Amin olma seviyesinde, başlangıç seviyesindeki aminudurlar, mürşitlerine tabi oldukları noktada ikinci defa amin olmuşlardır. Ruhlarını alalaştırdıkları zaman üçüncü defa amin olmuşlardır. 21. basamak, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Allah Teala ne diyor? La hafvin aleyhim ve la hum yahzenun. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Vellezine amenu ve kânu yettekun lehumul büşra fil hayâtet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ahirette bu insanlar, Allah'a ruhlarını ulaştırmış insanlar, Allah'ın evliyaları üçüncü kat cennetin sahipleridir. En azından üçüncü kat cennetin sahipleridir. Çünkü yaşarlarsa cennetler yediye kadar yükselecektir, yedinci kata kadar. Ve bütün bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bu insanlar Allah'ın evliyaları, asgari seviyede evliya oldukları ilk anda dünya saadetinin %50'den fazlasının mutlaka sahipleridir. Çünkü nefslerindeki afetler %51 azalmıştır. Ruhlarının bütün hasletleri onları mutluluğa taşır. Nefslerin afetlerinin yarısı onları mutluluğa taşır. Geriye sadece nefsin afetlerinin yarısından daha azı kalır. Mutsuzluk oluşturabilecek olan fiil. Evliya kimdir? Ruhu %100 hasletlerle dolu olan kişidir. Evliya olsa da olmasa da bu zaten değişmez. Evliya kimdir? Nefsinin afetlerinin %51'i yok olmuştur. Yani 200'de 151 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik sadece 249, yani %25 civarında negatif faktöre sahip olan bir insan. %75 mutluluğu yaşaması lazım ama yaşayamıyor. Şeytan devamlı kişiye musallat olduğu için Allah'ın o kişiyle konuşması ise az bir zaman parçasına dayalı olduğu için şeytan devamlı onu tuzağa düşürmek istiyor ve %50'nin altında başarı kazanabiliyor. Öyleyse Allah'ın evliyası Allah'ın üçüncü kat cennetine mutlaka gidecek olan adamdır. Dünya saadeti en az %50'yi aşan kişidir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Üçüncü basamakta. Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime.
Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri eder, emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sonra ne oluyor? Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Sonra Allah-u Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Körken görür oluyoruz. Manevi standartları görmeye başlıyoruz. İrşad makamını başka insanlardan ayırabiliyoruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşad makamının, hidayet makamının sözlerinin manasına varmaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinneti alıp yerine ihfat koyuyor Allah Teala ve hidayet makamının söylediklerinin idrakine varıyoruz. Onları artık idrak edebiliyoruz. İsra Suresi 45 ve 46. ayetler Allah Teala buyuruyor: "Habibim, sen Kur'an'da Allah'ı tekleyerek, Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman o gözlerinde hicab-ı mestura olanlarla senin aranda o perde vardır, hicab-ı mestura vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ahirete, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmazlar. Onların kulaklarında vakra vardır, seni işitemezler. Sözlerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır, sözlerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler, oradan uzaklaşırlar." Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin işaretleri gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinden. Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başladıktan sonra onların kulaklarındaki vakrayı, gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kalplerindeki ekinneti alıyor ve yerine ihfat koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde kendilerine ilim verilmiş olanlar emin olsunlar ki irşat makamı Allah'ın, Allah'tan inenleri söyleyendir. Bundan emin olsunlar, buna inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kalplerine insanların ihbat koyuyor. İdrake başlıyor insanlar. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda bu işlemler birkaç dakika içinde gerçekleşir. Her birine de Allah Teala derecat verir. Her bir güzelliği vücuda getirdiğinde o kişi daha hiçbir ameli olmadığı halde devamlı derecat kazanır. Öyle kazanır ki sevapları günahlarını aşar. Yedinci basamak burada tamamlandı. Sekizinci basamakta Allah Tegamin Suresinin 11. ayeti kerimesi gelince "Femen yumin billahi yehti kalbehu" buyuruyor Allah Teala. Kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah'a çevirmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göredir. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah-u Teala. 9. basamaktayız. Ondan sonra Allah-u Teala 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Enam 125. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime, onların göğsünü şerh eder, yarar, bir yol açar ve onların İslam'a teslime ulaşması için yapar bunu. 10. basamaktayız. Allah göğsümüzden kalbimize yol açtı. Kimlerin? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerin. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Manası ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim ve mutlaka ulaştırırım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açıyor. Çünkü sadece onları kendisine ulaştırmayı diler.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Sadece onları. Ve Allah Teala kişiye zikir yapma emrini veriyor. Zikir farzların en büyüğü. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden açılmış yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalp mühürlü. Kalbin içine rahmetle faz nurlarından yalnız rahmet sızabiliyor. Bu sızıntı başladığı an kişi 11. basamaktadır. Sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamaktadır. Huşuya ulaşmıştır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Rahmet %2 nispetinde giriyor kişinin kalbine, orada duvara yapışıp yerleşiyor. Kalpte hala küfür kelimesi olduğu için ikinin üzerinde bir yerleşim mümkün olmuyor. Ve 13. basamak Allah kuluna irşat makamını gösteriyor. Hacet namazını kılan kişiye Allah Teala irşat makamını gösteriyor. Kişi istihane istiyor Allah Teala'dan hacet namazını kılarak. Allah Teala'nın emri üzerine vesteyni bis sabr ve salate innehu lekebiretun illa alel hasihin ellezine yezunnuna ennehum minaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Bakara 45-46 Allah Teala buyuruyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Yani eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız zor bir iştir. Allah Teala size asla göstermeyecektir. Ama huşu sahipleri için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kendilerini huşu sahibi kıldı kullar. Onlar kendilerinin huşu sahibi olmadılar. Allah onları huşu sahibi kıldı. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Yani nefslerinin kalbinde %2 nur biriken bu kişiler için zor değildir. Onlar diyor çünkü Allah Teala Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır diyor. Huşu sahipleri. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inananlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir standart sizleri bekliyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere sizi huşu sahibi kılacak. Hacet namazını kılacaksınız. Bakara 45-46 gelince siz Allah'a mutlaka ulaşacağına emin olan kimseler olduğunuz için Allah Teala mutlaka sizin mürşidinizi gösterecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor. Evliya olmasının ruhunun Allah'a ulaşmasıyla mümkün olduğuna, ruhunu Allah'a ulaştırmasının da 12 defa üzerine farz olduğuna inanıyor. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. 4 tane inanç şartı var kişinin. Ve bu kişi 5 Allah'a ulaşmayı diliyor.

0: İşte böyle bir insan Allah-u Teala tarafından mürşidi kendisine gösterilir. Bu kişi emindir. Ruhunu Allah'a, Allah'ın ulaştıracağından emindir. Çünkü biliyor ki kendisi yapmayacak bu işi. Allah garanti ediyor. Kim bana yönelirse diyor Allah-u Teala, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Kişi emin, Allah ona ulaştıracak. Bu sebeple yakin hasıl ederek kesinlikle inanıyor. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi. Ne yapıyor Allah-u Teala? O gösterdiği, o mürşidini ona gösteriyor. Kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a bir adım atmıştır. Allah 10 adımla cevap vermiştir. Ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Kişi ikinci adım atıyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi olduğu an Allah'tan bu sefer de 10 tane nimet alıyor. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girip yerleşiyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu ruh o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Bu ruh kimin başına gelirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbinin içine imanı yazıyor. Diyor ki Mücadele 22'de Allah Teala onların başlarının üzerine ruh gönderilir Allah'ın katından. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenir. Yani ruh onların başlarının üzerinde kalır ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah devrin imamın ruhunu gönderiyor. Bir, kalbin mührünü açıyor. İki, küfür kelimesini alıyor kalpten. Üç, kalbin içine imanı yazıyor. Dört, ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, mümin olursa ve nefsi ıslah eden amellere yani nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala, o takdirde onların bütün seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. Günahların sevaba çevrilmesi olayı. Allah'ın 5. nimeti. 6. nimet, söylediğimiz gibi ruh devrin imamının talebi üzerine vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'ın 7. nimeti, nefs tezkiyeye başlıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz ve selavat göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührünün açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan mührün üzerine baskı yapıyor. Mührü zulmani kapıya itiyor. Zulmani kapıyı mühür kilitliyor. Üzerinde devamlı baskı olduğu için ayrılamıyor oradan. Ayrılmadığı sürece zulmani kapı kapalı. Rabbani kapının üzerindeki nur, ruh, bu mühür aşağı indiği için zulmani kapı kapanmıştır ama Rabbani kapı açılmıştır. Şeytanın talep ettiğinin tamamen tersi bir olay vücuda gelmiştir. Nefsin kalbi bir anda Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla ve salavatıyla dolar. Küfür kelimesi alındığı için karanlıkları kalpte tutacak olan bir kuvvet artık yoktur. Ama bu nurları kalpte tutacak olan yeni bir kuvvet gelmiştir, iman kelimesi. İman kelimesinin çekim gücü fazıllara yani faziletlere tesir eder. Karşıt manyetik alanlara sahip oldukları için. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranda fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Ve insanın şeytana kulluğu onun kendi üzerindeki tesiri oranındadır. Başlangıçta %100'dür bu. Çünkü şeytan nefsiniz tamamen afetlerden oluştuğu için. afetlerin talebiyle şeytanın talebi aynı olduğu için kolayca nefsimizin afetlerine %100 tesir edebiliyordu. Onları zaten bunu yapmaya hazır olan nefsin afetlerini biraz daha azdırıyordu sadece. Ama ne zaman ki %7 azalır nefsin afetleri siz zikir yaptığınız zaman, nefsi emmare oluşuyor, ruhunuz da zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katını aşacak, ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Bunun adı her %7 nefs tezkiyesinde nefsin tezkiye edilmesidir, temizlenmesidir, afetlerden arınmasıdır. Öyleyse Allah'ın 6. nimeti ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, 7. nimeti nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması, 8. nimeti fizik vücudunuzun nefs tezkiyesi oranında, afetlerden kurtulduğu oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimeti iradenizin nefsin afetleri azaldıkça karşısındaki düşman azaldığı için her geçen gün biraz daha kuvvetlenmesi. Düşman tamamen yok olunca, nefsin afetleri tamamen yok olunca iradeniz de artık karşısında iradenin kullanılmasını gerektiren bir mani kalmadığı için Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın iradesine bağlanacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 9 tane Allah'ın nimeti, 10. nimeti ise o güne kadar Allah-u Teala size her kazandığınız bir dereceye karşılık 10 katını verirken, o gün bu 10 katı da 10'a katlar. Yani kazandığınız bir dereceye 10 katını verirken, bir dereceye 100 katını vermeye başlar. İşte bu Allah'ın 10 tane nimetidir. Bütün Allah'ın evliyaları bu 1'e 100'ü alarak Allah'a doğru ruhları yola çıkar. Ruhun Allah'a ulaşması ise evliya olmaktır. Öyleyse evvela ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ulaştığı an Allah'ın evliyası oldunuz. Nefsiniz ne olur? %51 oranında tezkiye olur. Yani nurlarla kaplanır. Fizik vücudunuz şeytana %50'den daha fazla kul olmaktan kurtulup %50'den daha fazla Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evliya olmak Allah'a verdiğiniz 3 yeminin bir tanesinin tamamen, ikisinin kısmen yerine getirilmesiyle gerçekleşir. Ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması, Allah'ın evliyası olmanız için yeterlidir. Üzerinize 12 defa farz kılmış Allah-u Teala ruhunuzu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. 1. Zümer 54. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'a doğru yola çıkın. Allah'a amin olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız. Yani yoksa sonra sizi Allah kendisine ulaştırmaz. Herkes sadece Allah'ın yardımıyla Allah'a ulaşır. Hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Nefsini kendisi tezkiye edemez. Bunun gereklerini yerine getirir kişi, tezkiye eden de Allah'tır. ulaştıran da Allah'tır. İkinci ayet-i kerime Rum 31 minibine ileyhi ve ettekun. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27 irci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 fefirru ilallahi öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa diyor Allah Teala sen de onun yoluna tabi ol ve aynı yolu takip ederek sen de bana yönel, sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125 Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darü selamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna çağırır ve kimi ulaştırmayı dilerse oraya onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yok. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sekizinci ayet-i kerime Rad 21 Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusela ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bu ayet açık bir şekilde Allah'ın ruhu kendisine ulaştırılmasını emrettiğini söylüyor. Dokuzuncu ayet-i kerime Taha Şura 47 Allah'ın davetine üzerinize ölüm gelmeden evvel icabet edin diyor Allah Teala. Daveti gördük ki Allah'ın zatına Allah davet ediyor. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi'ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi ifa edin, yerine getirin. Bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebiûhû. Ona tabi olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Diğerleri de var konunun içinde ama şu anda bizi ruhumuzun Allah'a teslimi alakadar ediyor. 11. Farz Maide 7 O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Elestü bir Rabbikum günü Allah'ta misakinizi, ruhunuzu Allah'laştırma yemininizi üzerinize farz kıldı diyor. Üzerinize yükledi diyor. 11 ve Nisa 58 12. ayet-i kerime اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahibi tek kişi olarak gösterilmiş. Emanetler çoğul. Ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz. 4 emanetiniz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse irşat makamına ulaştınız, nefs tezkiyesine başladınız, ne olur? Zikriniz devam ettiği sürece nefsinizin kalbinde iman kelimesindeki faziletler, fazıllar toplanmaya devam eder. %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Burası nefse emaredir. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz evvela ana dergaha ulaşır ve oradan %7 nur birikimini sağladığınız gün birinci katı kadar yükselmesi mümkün olur. Vücudunuzdaki rehine nefsiniz bunu sağlar. %7 nur birikimiyle. Allah-u Teala sizin birinci gök katına ulaşmanızı temin eder. Ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar ulaşmaya başlar. Sonra diğerleri altıncı kata kadar ulaşanlar geri dönerken onu da alıp aşağı inerler. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki fela uksumu bin nefsi levvameti. O nefsi levvameye kınanan nefse kasem olsun. Nefsinizi kınıyorsunuz ama günahlar işlemeye devam ediyorsunuz. Nefsinizin kalbinde iki tane %7 nur birikimi, rahmet birikimi, fazilet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katındasınız nefsi mülkime. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Onlara şeytanın hücarı da Allah'ın ilhamı da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Allah'ın takvası da ilham edilir. Burası üçüncü gök katı ruhunuz, üçüncü gök katına kadar ulaştı. Daha çok zikrediyorsunuz. Allah size zikri öyle bir sevdiriyor ki hem bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz, bunlardan zevk alıyorsunuz, hem zikirden zevk alıyorsunuz ve zikriniz giderek artıyor ve bir defa daha %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne desiniz, doyuma ulaşmışsınız. Allah Teala ya eyyetüen nefsi mutmainne tür diyor. Fecr 27. Eyla bi zikrillahi tatmainul kulub diyor. Rad 28. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain edesiniz. Dördüncü gök katında ruhunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi. Beşinci katta ruhunuz. Radiyedesiniz. Allah'tan razı oldunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi. Ruhunuz altıncı gök katında mardiyedesiniz. Radiyeten mardiye fecr 28'de söyleniyor. Allah'tan razı olarak. Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Birincisinde beşinci katta siz Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı katta Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci gök katına ulaşıyor. Nefsi tezkiye. Ruhunuz Allah'a, Allah tarafına ulaştırılıyor. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz mi? Tezkiye oldu. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah tezkiye olacağına dair söz vermiştir. Yemin vermiştir. Bu sebeple kendisi için tezkiye eder, yeminini yerine getirebilmek için. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Sığınağa sığınıyor. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şahittâza ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Allah'a doğru olan yolu, Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve sığınağa sığınan için Allah meab olur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa sığılır, sığınır. Bir başka ifadeyle Allah'ın zatına sarılır. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu, Allah'a sarılmayı dilemek de. İşte ne zaman meaba sığınırsanız, sığınağa sığınırsanız 22. basamaktasınız. Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Bu noktadan sonra artık sizlere korku yoktur. Siz mahzun da olmazsınız. Size dünyada dünya saadetinin yarısından daha çoğunun müjdesi verilmiştir ve Ahirette de en az üçüncü kat cennetin sahibisiniz. İşte burası evliya olduğunuz yerdir. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu oldunuz. Ne yaptınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanımı hepsini Allah gerçekleştirdi. Sizi kendisine ulaştıran Allah, bir defa daha söyleyelim. Şura 13. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada inşallah tamamlanıyor. Evliya olmak. Evliyalar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olmayı Allah Teala hamdolsun ki hepinize nasip kıldı. Herkesin Allah'ın evliyası olmasını, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat falan salam. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey ister?

nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır. Ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman hemen ona, gemiye her çiften 2'şer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme, onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim, beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz muhakkak ki siz
o zaman mutlaka hüsrana düşen

Ner olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et. Mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez.
Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin. Allah'ındır, diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ı azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır, diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır, diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik. Ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen,
Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir. Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler, felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim, mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et, rahim esması ile tecelli et. Ve sen, rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın.
ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara zina suçu iftira atan sonra da 4 şahit getiremeyenlere o takdirde 80 celde yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz, sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız, bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde
şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah, onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri, uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onları fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah, sırça cam içindedir. Sırça cam, inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı, ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah, dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah, insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah, onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah, hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah, kime nur kılmamışsa, vermemişse, artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler, ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin. Ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, carileriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman, ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğin kimseye izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O sizin üzerinizde olduğunuz şeyi kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebiyle Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen Sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.''

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gene şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir defa daha söylemekte fayda görüyorum ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri deyince Allah'ın öğretisi esas alınır. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu ancak Allah'tan o ruhu açıklamalar olarak alabilenler, onlar açıklayabilirler. Ve açıklamalar var olduğu içindir ki bugün 1400 yıldan beri adım adım gelişen bir emani bilgiler demetinin dışında bir Kur'an-ı Kerim tefsiri mümkün olmaktadır. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hicr suresinin 56. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ve men yaknetu min rahmeti rabbihi illat dallun. Kale dedi ve men ve kim yaknetu ümidi keser, ümitsiz olur. Min rahmeti rahmetten Rabbihi, onun Rabbi. İlla den başka eddallûn, dalalette olanlar. Cümlecikleri geçiyoruz. Kâle ve men yaknetu min rahmeti Rabbihi. Kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser? Dedi. İlla eddallûn, dalalette olanlardan başka. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser dedi. Hatırlıyorsunuz, melekler gelmişlerdi ve Hazreti İbrahim de korktuğunu söylemişti. Onun üzerine melekler de ona onu bir çocukla müjdelediklerini ifade etmişlerdi. Hazreti İbrahim de ben ihtiyarlamışken bana bu müjdeyi nasıl veriyorsunuz deyince onlar da demişlerdi ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Şimdi bu Hazreti İbrahim'in cevabı. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser? Hazreti İbrahim'in cevabı. Öyle dedi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek söz konusu. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatır, ilmi her şeyi kuşatır. Dalalette olanlardan başkası da Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. 57. ayete geçiyoruz. Ama ayette hem hidayet kelimesi, rahmet kelimesi geçiyor, affedersiniz. Hem de dalalet kelimesi geçiyor. Birçok defa açıklama yapmamıza rağmen bir defa daha yapmakta fayda görüyoruz. Biliyorsunuz dalalet hidayetin zıddıdır.
Hidayet ise Allah'a teslim olmak demektir. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Birincisi 14. basamakta, ikincisi, affedersiniz, birincisi 22. basamakta, ikincisi 25. basamakta. Fizik vücudumuzu teslim ettikten sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek 27. basamakta. İrademizi Allah'a teslim etmek 28. basamağın 5. kademesinde. Hepsi hidayetlerdir. Öyleyse kim dalalettedir? Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu istikamette hiçbir şekilde bir gayreti olmayan insanlar dalalette olanlardır. Ama her kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışıyorsa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman başka bir olay var. O insanlar uzak bir dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içinde başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlar, onlar uzak bir dalalet içinde. Ne zaman yakın bir dalalete giriyorlar? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala birkaç dakika içinde onların üzerinde öyle faktörler vücuda getiriyor ki, hem Allah'ın yaptığı bu değişiklikler sebebiyle sevapları, günahlarını aşıyor, hem de hidayete adım atmanın ta eşiğinde oluyorlar. 10 tane ihsan veriyor Allah Teala onlara. Bu yakın dalaleti ifade ediyor. Ve 10 tane ihsanın sonunda da bu kişiler mürşitlerine tabi oluyorlar.

hareketin içinde oluyorlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Nefs tezkiye olmaya, afetlerinden kurtulmaya başlıyor. Ve irade karşısındaki onu engelleyen afetler azaldıkça kendi sırat-ı müstakim üzerinde güçleniyor. Allah'a teslim olmak yolunda merhaleler kat ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynı söz konusu Allah Teala'nın. İşte bir insanın kalbine hidayet, kalbine iman yazıldığı 14. basamağa kadar o kişi için dalalet söz konusudur. Uzak dalalet, dalalet, hidayete yakın dalalet. Öyle ki bu dalalette hidayet üzere olmak da kullanılabilir. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onda 8 tane faktörü tahakkuk ettirdikten sonra, yani onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıktan sonra, evvela rahim esmasını tecelliye başladıktan sonra, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıktan sonra, kulaklarındaki vakrayı aldıktan sonra, kalbindeki ekinneti aldıktan sonra, kalbine ulaşıp kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıktan sonra o kişi artık hidayete yakın bir dalalet içindedir ve hidayet üzredir. Hidayette değildir ama hidayete yönelmiştir. Mümin olmanın da diğer standartlarını tamamlamıştır. Sadece kalbinin içine imanın yazılması keyfiyeti kalmıştır. İşte ne zaman bir insanın kalbinin içine hidayet yazılırsa, kalbinin içine iman yazılırsa, o kişi artık hidayetin daha içindedir. O kişi mümin olmuştur. Küfürden kesir olarak kurtulmuştur. O kişi mümin olmuştur. Dalaletten de kesin olarak kurtulmuştur. Artık o kişi hidayetin içindedir. Allah razı olsun. Allah Teala diyor ki Hicr suresinin 57. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Kale fema hatbukum eyyuhel mürselûn. Kale dedi ki fema, bundan sonra nedir hatbukum, sizin konunuz, meseleniz, konuşacağınız konu, hutbeniz. Hutbe konuşulacak konu demek. Eyyuha ey el mürselûn, gönderilmiş olan Resuller, Mürseller, Elçiler. Kâle femâ hatbüküm, şöyle dedi. Hitap etti. Kâle dedi ki femâ hatbüküm, bundan sonra sizin konuşacağınız konu, hutbeniz nedir? Eyyühel mürselin, ey elçiler. Birleştiriyoruz cümlecikleri. Şöyle dedi, ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Hutbe kelimesi, hitap kelimesi,

Buradaki hatbu kelimesi hep aynı kökten geliyor, hitabe. Konuşulacak konu, söylenecek söz, hitap etmek, söylemek, konuşmak, bir şeyden bahsetmek. Ve Hazreti İbrahim onlara soruyor, başka bir şeyler daha kendisine söyleyecekler mi? Bunun bilinci içerisinde soruyor onlara. Allah'ın elçileri gelmiş, kendisini ziyaret etmiş. Allah'ın melekleri, Resuller, bu Resuller melek. Hz. İbrahim'e geldikleri zaman yemek yemiyorlar. Enerji bedene sahip oldukları için öyle bir problemleri yok. Allah razı olsun. Ayet 58. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu inna ursilna ila kavmin mücrimin. Kalu dediler ki inna muhakkak ki biz ursilna gönderildik ila kavmin bir kavme mücrimin. Mücrimler, günahkarlar, suçlular. Kâlû dediler ki inna ursilnâ muhakkak ki biz gönderildik. İlâ kavmin mücrimin. Mücrim, günahkar bir kavme. İlâ onlara. Onların üzerine. Öyleyse Hazreti İbrahim'e gelen Resuller Allah-u Teala tarafından gönderilmiş melekler ve mücrimler olan bir kavme, o kavmi helak etmeye gönderilmişler. Allah razı olsun. Mücrim, suçlu, günahkar. Aslında mücrim, cürümün sahibi demek. Cürümde suç olduğuna göre gerçek anlamı suçlu oluyor. Ama günahkar anlamına da kullanılır. Ve Hicr suresinin 59. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. İlla a'le lut. İnna le münecuhum ecmain. İlla ancak dışında hariç Ale Lut'in. Lut'un ailesi hariç İnna muhakkak ki biz İnna innena muhakkak ki biz le müneccuhum mutlaka onları kurtaracağız ecmain hepsini. İlla ale Lut'in. Lut'un ailesi hariç. İnna le müneccuhum ecmain. Onların muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Hem inna kullanmış muhakkak ki biz hem de le kullanmış mutlaka. Allah-u Teala diyor ki cümlecikleri bir araya getirdiğimiz zaman Lut'un ailesi hariç muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Lut ailesinin hepsini mutlaka kurtaracağız. Allah'ın gönderdiği melekler bir vazife yapmak üzere Lut kavmini helak etmek üzere gelmişler. Alt demek ki 60. ayette Allah Teala şunu söylüyor. İlla
illem ra'etehu kadderna inneha le minel gabirin. İllem ra'etehu. İlla emre etehu. Onun hanımı, kadını hariç. Kaderine hükmettik. Kaderini tayin ettik, takdir ettik. İnneha muhakkak ki o, minel gabirin, mutlaka geride kalanlardan, helak olanlardan.

Öyleyse cümlecikleri birleştiriyoruz. Onun hanımı, kadını hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Hazreti Lut'un karısı ailenin dışında. Öyleyse Hazreti Lut'un karısı da diğerleri gibi, Lut kavminin geri kalanı gibi, Allah'ın emirlerinin tamamen dışında yaşayan, Allah'a isyan eden bir kavim. Allah razı olsun. Hicr suresinin 61. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'e ale lutin nil mürselun fe o zaman böylece lemma olduğu zaman ca'e geldi aile Lut'un, Lut'un ailesi el mürselun elçiler gönderilmiş olan Resuller felemma ca'e böylece geldiği zaman aile Lut'un, Lut'un ailesine el mürselun gönderilmiş olan Resuller böylece gönderilmiş olan Resuller, elçiler Lut'un ailesine gelince, ailesine geldiği zaman böylece gönderilmiş olan Resuller Lut'un ailesine geldikleri zaman Hazreti İbrahim'le olan konu tamamlanıyor ve elçiler Hazreti Lut'un, Hazreti Lut'un kavmine gidiyorlar.

Baş sahnesinde görünüyor. Ama belli ki söyledikleri gibi suçlu bir kavme, mücrimler olan bir kavme gönderilmiş. Bu kavim her türlü ahlaksızlığı işliyordu. Böylece gönderilmiş olan Resuller bütün ailesine geldiği zaman ne olmuş? 62. ayet onu gösterecek inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kale innekum kavmin münkerûn. Kale dediler ki innekum muhakkak ki siz kavmin bir kavimsiniz münkerûn. Kale dedi ki innekum muhakkak ki siz kavmin bir kavimsiniz münkerûn. Tanınmayan yabancı inkar edilen, yani tanınmadığı için inkar edilen. Kale Lüt aleyhisselam şöyle dedi. İnnekum kavmin münkerûn. Muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Yani Hazreti Lut ve ailesi daha evvel hiç görmedikleri birkaç kişi görüyorlar karşılarında. 10 kişi oldukları söyleniyor rivayet. Ama şekilleri insan şeklinde, ama gerçekte kaç kişi olduklarını Allah bilir. Melekleri karşılayan Lut Aleyhisselam'ın söylediği şey bu. Muhakkak ki siz yabancı bir topluluksunuz. Öyle söylüyor. Allah razı olsun. Ayet 63. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu bel cinake bima kanu fihi yemterun. Kalu dediler ki bel, hayır, bilakis cinake bi. Kalu dediler, bel, hayır, bilakis cinake sana getirdik, daha doğrusu sana geldik. Cina, biz geldik ke sana bima şey ile. Kanu oldular fihi onun hakkında yemterun, şüphe ediyorlar. Kalu bel cinake. Kalu dediler ki bel, hayır, cinake sana geldik bima kanu fihi onun hakkında oldukları şey ile. Yemterun, şüphe ediyorlar. Şüphe ediyor oldukları, şüphe ettikleri şey ile sana geldik. Onların, yani Lut kavminin şüphe ettikleri şey,

hakkında şüphe duydukları şey ile sana geldik diyorlar. Ve 64. ayet-i kerime. Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikin sadikun. Ve ateynake ve biz sana getirdik. Bi el hakkı hak ile hakkı ve inna ve muhakkak ki biz le elbette gerçekten sadikun sadıklar doğruyu söyleyenleriz. Ve ateynake bil hakkı ve biz sana hakkı getirdik. Ve inna le sadikun ve muhakkak ki biz sadıklarız. Cümlecikleri topluyoruz. Ve biz sana hakkı getirdik ve muhakkak ki biz sadıklarız. Doğru söyleyenleriz. Melekler Hazreti Lut'a böyle söylüyorlar. Sadıklar olduğunu, doğruları söylediklerini ve hakkı getirdiklerini Hazreti Lut'a ifade ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Fe esri bi ehlike bi kıt'in minel leyli ve tevin edbârehum ve la yeltefit minkum ehadun vamdu haysu tu'merûn tu'merûn. Fe esri hemen gece yürüyüşe çık. Bir ehlike ailen ile bir kıtın bir bölümünde bir kıtasında bir parçasında mineleyli geceden gecenin ve tebi ve tabi ol takip et edbarihim onların arkasından ve la yeltefit ve yüzünü çevirmesin arkasına dönüp bakmasın minküm sizden ehadün biri birisi vamdü ve geçip gidin. Haysu yere tümerun emrolunacaksınız. Emrolunacağınız, emrolunduğunuz fi fe esri bir ehlike hemen ailenle gece yürüyerek çık. Hadi gece yürüyüşe çık. Bir kıtın minelliğini gecenin bir kısmında ve tevi edbarehum onların arkasından onları takip et. Ve la yeltefit minküm ehadün sizden hiçbirisi arkasına dönmesin. Arkasına dönüp bakmasın. Hamdü haysu tumerun ve emrolunduğunuz emrolunacağınız yere gidin. Şöyle oluyor cümlecikleri topladığımız zaman hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek çık. Onların arkasından onları takip et. Yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın.
ve emrolunacağınız yere gidin. Lüt kavminin mahvedildiği geceden bahsediyor Allah Teala. Lüt kavmi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan her türlü ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir kötü insanlar beldesiydi. Aralarında Allah'ın bir peygamberi bulunmasına rağmen, Hazreti Lut aralarında olmasına rağmen onu hiç dikkate almıyorlardı ve Allah'ın yasak ettiği her türlü kötülüğü işliyorlardı. Allah'ın emrettiklerini ise asla hiçbir şekilde yerine getirmiyorlardı. Lut kavminin yok edilmesi emredilmişti Allah-u Teala tarafından bu meleklere. Melekler de bunu gerçekleştirmek üzere gelmişlerdi. Bir başka ifadeyle Hazreti Lut'u ve karısı hariç olmak üzere ailesini kurtarmak üzere gelmişlerdi. Ailesi ne yazık ki, yani eşi, hanımı o ahlaksız grupla bir beraberliğin içindeydi. Ve Hicr suresinin 66. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kadayna ileyhi zalikel emre enne davire haulâi maktûun musbihin. Ve kadayna, ve biz hükmettik ileyhi ona zalike el emre, işte bu emir, enne muhakkak davire arkası haulâi onlar maktûun helak olanlar kesilmiş müsbihin sabahlayanlar. Allah Teala buyuruyor ve kadayna ileyhi zalikel emre cümlecikler ve ona bu emrin hükmünü bildirdik. Hazreti Lut'a emrin hükmünü bildirdik diyor Allah Teala. Ve ona bu emrin hükmünü bildirdik. Onlar mutlaka arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacaklar. Helak olup yok olacaklar. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak edip yok olacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve 67. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'e ehlül medineti yestebşirûn. Ve ca'e ve geldi ehlül medineti, şehir halkı, yestebşirûn, birbirini müjdeliyorlar. Ve ca'e ehlül medineti ve şehir halkı geldi, yestebşirûn, birbirini müjdeleyerek. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Büşra, müjdelemek, beşere müjdeledi. Şehir halkı birbirine müjdeler vererek geldi. Nereye geliyorlar? Hazreti Lut'un evine. Öyleyse tabii şehir halkı kendilerine ne olacağını bilmiyor. O ahlaksız talepleri Hazreti Lut'a bildirmek üzere geliyor. Allah'ın meleklerine saldırmak istiyorlar. Sarkıntılık etmek istiyorlar.
bir taşkınlık içerisinde Hazreti Lut'un evine ulaşıyorlar. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim 68. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Kale inne haula'i daifi fela tefdehun. Kale dedi ki inne muhakkak ki haula'i bunlar daifi benim misafirlerim. Fela teftehuni artık beni mahcup etmeyin. Kale inne haulâi dâifi cümlecikler. Lüt aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki bunlar benim misafirimdir. Fela teftehuni artık beni mahcup etmeyin. Utandırmayın. Lut aleyhisselam şöyle dedi, cümlecikleri birleştiriyoruz. Muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin. Fil suresinin bu ayetlerinde yoldan çıkmış bir topluluğun Allah'ın emirlerini nasıl hiçe saydığını göreceğiz. Ve 69. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vettekullâhe ve lâ tuhzûni. Vettekullâhe ve itteku Allâhe. Nin kısaltılmışı vettekullâhe Allah'a karşı takva sahibi olun. Sakının. Ve lâ tuhzûni ve beni alçaltmayın. Rezil etmeyin. Ve cümleciklerin bir araya gelmesi Allah'a karşı takva sahibi olun. Sakının. Beni alçaltmayın. Rezil etmeyin. Kavminin ahlaksız bir toplum olduğunu bilen Hazreti Lut niyetlerinin ne olduğunu da biliyor ve onu önlemeye çalışıyor. Allah'tan korkun diyor, Allah'tan sakının diyor ve beni bu gelen yabancılara, misafirlerime rezil etmeyin. Bismillahirrahmanirrahim 70. ayet-i kerime. Kalu eve lem nenheke anil alemin. Kalu dediler ki e mı ve lem ve olmadı mı? Menheke, seni men ediyoruz, seni nehy ediyoruz, seni yasaklıyoruz. An el alemin, el alemden, başkalarından. Biz seni el alemin, yani başkalarının işine karışmaktan nehy etmedik mi? Yani men etmedik mi? Hazreti Lut ne diyor onlara? Beni rezil etmeyin diyor. Allah'tan korkun. Yaptığınız şeyi, talep edeceğiniz şeyi ben biliyorum. O Allah'a karşı büyük bir suçtur. Ve Allah'tan korkun. Beni rezil etmeyin misafirlerime karşı diyor. Onlar da diyorlar ki biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan men etmedik mi? Hazreti Lut nerede ahlaksızlık görürse mutlaka müdahale ederdi. Ve bunun
Allah'ın emrine yasak olduğunu, böyle bir şeyi asla yapmamaları gerektiğini onlara söylerdi. Ve ne yazık ki kavmi her türlü ahlaksızlığı yapmakta devam ediyordu. Üstelik de Hazreti Lut'un her söylemesinde onların cevabı, sen kimsenin işine karışamazsın, seni bizim işimize karışmaktan men ediyoruz diyorlardı. Ve Hazreti Lut böyle bir açmaz içindeydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbinizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi sadece mutlu etmek ister. Cennet saadeti ve dünya saadeti Allah'ın sizlere mutlaka yaşatmak istediği iki ayrı mutluluk türüdür. Ve mutlaka Allah Teala bunları gerçekleştirmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın mutluluk reçetesini mutlak olarak yerine getirmeye çalışın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz Allah Teala sizin günahlarınızı örter. Yani günahlarınız affedilir. Mürşidinize ulaştığınız zaman da o affedilen günahlarınızın bir de sevaba çevrilmesini Allah Teala sağlar. Hem günahlarınız affedilir hem de arkadan sevaba çevrilir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları mağfiret etsin." Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, hata işlemişlerdir. Hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet diye. Ama Allah-u Teala'dan bu günahın affedileceğine dair bir garanti elde edemezler. Allah Teala kullarını affedicidir buyuruyor. Ama bu konuda bir garanti vermiyor. Bir garanti vermiyor ama şunu söylüyor: büyük günahları işlemiş olanlar dahi Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor Allah Teala. Günahı kebair diyor Allah Teala büyük günahlara. Büyük günahları işleyenler bile Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor. Yani bu ne demek? Muhtemeldir ki Allah Teala o günahları affedecektir. Böyle bir şey ihtimal dahilinde. Ama aynı zamanda Allah Teala şu ayet-i kerimeyi de söylüyor: sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Çünkü bu ayet-i kerime var diye demin söylediğimiz ayet-i kerime
büyük günahlarını işleyenler bile Allah-u Teala'dan ümitlerini kesmesinler. O ayetin ışığında nasılsa Allah-u Teala bizi affeder diye günahlarını işlemeye devam eden insanların ikinci ayet-i kerime önünü kapatıyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Ayet-i kerimesi. Öyleyse af nedir? Günahların affedilmesidir. Yani sıfırlanmasıdır. Söylediğimiz Enfal suresinde Allah Teala takva sahibi olunduğunda günahların affedileceğini söylüyor. Öyleyse af müessesesi Kur'an-ı Kerim'e yerleşmiş ve garanti altına alınmış. Allah diyor ki Allah verdiği sözden dönmez. O sözünü mutlaka her halükarda %100 yerine getirir. Hiçbir kuvvet Allah'ı verdiği sözü yerine getirmekten men edemez. Öyleyse Allah Teala'nın günahları affetmesi söz konusudur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Ama Allah Teala diyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani belli ki o kişi Allah'a iman etmiş, inanıyor ama takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah Teala demiş oluyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne oldu? O kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala affedeceğine dair garanti veriyor buraya, burada. Yetmez. Sonra da diyor size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse af, günahların sıfırlanması, mağfiret, günahların sevaba çevrilmesidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim, o günahları işleyenler sana ulaşsalardı ve günahlarının affını dileselerdi, sen de onlar için onların günahlarının affını dileseydin, onların günahlarına mağfiret etmemizi dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabe günahları işlemiş bir şekilde geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Önünde diz çöküp tövbe ediyorlar ve Allah'tan günahlarının affedilmesini diliyorlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Görecektiniz diyor. Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine günahları bir defa daha affediyor. Yani sevaba çeviriyor. İşte bunlardan birincisi Allah'ın günahları affetmesidir. İkincisi o günahları mağfiret etmesi, yani bir defa daha affetmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişkide ise bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devreye girmesi suretiyle sahabenin günahlarının bir defa daha affedilmesi ve başlangıçta affedilmesi, her ikisi de şefaat istikametinde geçerli.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatidir bu. O insanların günahlarının affedilmesi ve sevaba çevrilmesi şefaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahların affıyla mağfiret arasında bir farklı yapı var. Mağfiret, ikinci defa günahları affetmek istikametinde bir müessesedir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyet müessesesinin oluştuğu anda günahları mağfiret edeceğini kesinleştiriyor. Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu gerçekleştirmiş. Furkan 69'da diyor ki, o cehenneme gidenlerin günahları, çekecekleri azap arttırılır. Sonra da diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani mürşidin önünde tövbe ederse, neden böyle söylüyor, neden mürşidin önünde tövbe? Çünkü diyor ki, ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa, nefs tezkiyesi ancak mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşen bir olgudur. Kim mürşidine ulaşırsa, o noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığı zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, bir de rahmetle salavat ilave edilir. Ve o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala yolu evvelce açmıştır. Tabiyetten sonra o kişinin yaptığı zikir üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içine tabiyet sırasında Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi fazlaların karşıt manyetik alanını taşır. Ve bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe ulaştıkları zaman nefsin kalbindeki Allah'ın o kalbin duvarına yazdığı iman kelimesine yapışırlar. O manyetik alan bütün fazlaları kendisine çeker. O zikir müddetince ne kadar fazıl gelmişse o fazıllar nefsin kalbine yerleşebilir. Zikir bittiği anda fazıl yerleşmesi de sona erer. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir müessesenin var olduğu her noktada hepimiz için bir işaret vardır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Fazıllar kalbe yerleşmeye başlar. Bu yerleşme müessesesi o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artışını ifade eder. Fazıl birikimini ifade eder. İşte bu noktada, tabiyet noktasında Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim tövbe eder de mümin olursa, bu imanı artan bir mümin olmak demektir. Çünkü kişinin kalbine iman yazılınca o kişi imanı artan bir mümin olur. Onların diyor kalbine imanı yazarız, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesine başlayan kişi kim tabi olur da mümin olursa, imanı artan mümin olursa
onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Günahların sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda o kişi için onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor Allah Teala. Burası Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği tabi oluşu. Birinci özellik. İkinci özellik nefs tezkiyesine başlaması. İkisi de tabi oluşun tabi neticesi. Tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ancak tabiyetinde kişinin kalbine iman yazılır. İman yazıldıktan sonra o kişinin kalbine rahmetle fazl, rahmetle salavat isminde iki grup nur gelir. Ve o kişinin kalbine fazıllar yerleşmeye başlar. Ve Allah Teala orada diyor ki biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. İşte günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Allah Teala günahların sevaba çevrildiğini söylüyor. Mağfiret söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın affı, günahları affetmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. Bu günahların örtülmesidir. Bu günahların af edilmesidir. Ama mağfiret, o örtülen günahların bir defa daha affedilmesi, bir başka ifadeyle sevaba çevrilmesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu sebeple hem af tabirini kullanıyor, hem de mağfiret tabirini kullanıyor, hem de günahları sevaba çevirmekten bahsediyor mağfiret adı altında. Yetmez. Bu günahların affedilmesi konusuna bir şey daha ekliyor Allah Teala. O kişinin mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala'nın aldığı başka bir nimet daha var. O kişiye Allah Teala o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor mürşidine ulaştığı günden itibaren. Bu kişi Allah Teala'dan derecat kazandığı her an 1'e 10 değil 1'e 100 kazanmaya başlıyor ruhu birinci gök katına ulaşıncaya kadar. İkinci gök katına ulaştığında 1'e 200 oluyor kazandığı dereceler. Üçüncü gök katına ulaştığında 1'e 300 oluyor. Dördüncü gök katına ulaştığında 1'e 400 oluyor. Beşinci gök katına ulaştığında 1'e 500 oluyor. Ve altıncı ve yedinci katlara ulaştığında ruh 1'e 600 ve 1'e 700 oluyor. Ve o günden itibaren o kişi o noktada kaldıkça ruhu Allah'a ulaştıktan sonra velayet makamını muhafaza ettikçe, ermiş evliya olmak makamını muhafaza ettikçe, o kişinin hep Allah'tan gelen rahmete, fazla ve salavata muhatap olması söz konusu. Ve her an ibadet yaptığı zaman, zikir yaptığı zaman,
derecat kazandığı zaman kazandığı bir derecede karşılık, bir dereceye karşılık 700 derece alması söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın farklı bir dizaynı uyguladığını görüyoruz. Allah'ın katında insanlardan kim mürşidine ulaşırsa, o kişi Allah-u Teala'dan özel ikramlar alır. İki kişi düşünelim şimdi. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilememiş ve mürşidine ulaşmış. İkincisi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'tan mürşidini sormuş. Onun gösterdiği mürşide ulaşıp önünde çöküp tövbe etmiş. Bu iki tövbe arasında günahların affı açısından, mağfiret açısından ne gibi bir farklılık vardır? Farklılık çok büyüktür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde gidip tövbe eden kişi, işte o kişi mağfirete ehildir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve kalbinin içine iman yazılır kişinin. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince tabi olduğu anda, mürşide tabi olduğu anda o kişinin günahları sevaba çevrilir. Ondan evvel ne olmuştu? Allah Teala zaten Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarını örtmüştü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre bu noktada ise onun günahlarının örtülmesine rağmen bir defada Allah Teala bu defada o günahları sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın buradaki dizaynı hepimizi büyük bir mutluluğa ulaştıracak mahiyette. Çünkü Allah Teala büyük nimetler veriyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah'ın ona verdiği derecat bir nimet değildir. Bu sadece o kişinin sevap kazanmasıdır, derecat kazanmasıdır, ihsandır. Ne zaman ki o kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur, tabiyetle beraber nimet verilmeye başlanır kişiye. İşte bu nimet o günahların sevaba çevrilmesidir. Bir nimet, derecat açısından nimet. Derecat açısından ikinci nimet, o güne kadar 1'e 10 verirken Allah-u Teala o kişiye, o güne itibaren bu rakam 1'e 100'e çıkar ve 1'e 700'e kadar yükselir. İşte

yolunda olanlardır. Ve kim infak ediyorsa diyor Allah Teala 261. ayet-i kerimede, Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. Acaba buradaki infak nasıl bir infak? Fizik vücut zikir yapıyor. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye kişi zikir yapıyor fizik vücuduyla. Fizik vücudun kalbine Allah Teala onun yardığı göğsünden geçirerek, göğsündeki yarıktan geçirerek kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde 2 grup nur gönderiyor bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra. Evvela sadece rahmetle faz gelirken, bu noktadan itibaren rahmetle salavat da gelmeye başlıyor tabiyet noktasından itibaren. Başlangıçta kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezse, ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun kalbine Allah'ın nuru hiçbir zaman ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın zikir yapma süresi %100 olsa, 24 saat zikir yapsa, o kişinin kalbine bir damla bile Allah'ın nuru gelmez, girmez. O kişinin kalbine Allah'ın nurunu girebilmesi için ne olması lazım? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O dileyen kişi 10. basamakta Allah onun göğsünden kalbine nur yolunu açma şerefine erişir. Kimin göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa Allah Teala, o Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişidir. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Göğsünü teslime açar. Onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar diyor. İşte Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, sonra da teslimi açması sebebiyle o kişi bu noktadan itibaren, 10. basamaktan itibaren, 10. basamakta zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından sadece rahmetle fazl iner. Bu 2 nur kalbe ulaşır, kalbe girer ama sadece girebilen, kalbe kadar gelmesine rağmen kalbin içine girebilen sadece rahmet nurudur. Bu da %2 hiçbir zaman geçemez. 11. basamakta rahmet nuru kalbe sızmaya başlar. Bu rakam %2'yi geçemez. Kişinin kalbi %2 rahmetle dolar. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır burası. Ne zaman o kişinin kalbinde bu %2 rahmet oluşursa o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinde Allah'ın zikredilmesiyle ve haktan inen şeyle, nurla, Allah'ın zikriyle ve bu zikrin sebebiyle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu sadece %2 rahmet nurunu ifade eder. Ama huşu sahibi olan kişinin mürşidini Allah'tan sorması mümkün olur. Kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman o mürşide ulaşır. Ve tabi olursa bu kişi ihsanla tabi olmuştur. İşte o kişi fi sebilillah olan birisidir. Artık ruhu Allah'ın yolundadır. Allah Teala ona 1'e 100 vermeye başlamıştır. Fi sebilillah ruhu Allah'ın yolunda olan kişi.

demek. Ve de kişi infak ediyor, zikir yapıyor fizik vücut. Allah'tan gelen rahmetle ve fazlı fizik vücudun göğsünden geçerek nefsin kalbine ulaştırıyor Allah Teala. Nefsin kalbinde evvela %2 nur birikimi, rahmet birikimi. Ondan sonra %7 her fazla birikiminde ruhun zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları çıkması söz konusu oluyor. İşte böyle bir dizaynın oluşması Allah Teala için o kişiye yardım için yeterli sebeptir. Ve de o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse gördük ki Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi. Kim mürşidine ulaşırsa, böyle olmak kaydıyla Allah'a ulaşmayı dileyen birinin, yani günahları örtülmüş olan birisinin mürşide ulaşması halinde, tabiyeti halinde Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Bu günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Ve bu kişi Allah Teala'dan artık 1:100 almaya başlayacaktır. Allah'ın gönderdiği nurları, dereceleri zikir karşılığında veya herhangi bir konuda bu kişi bir derece kazandığı zaman, diyelim ki 10 derece kazanılan bir iş yaptı, bunun 100 katını almaya başlar. 10 dereceye karşılık 1000 derece almaya başlar bu kişi. Sonra da 200, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 600, 700. Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın işaret ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Ve bunun için sizi mükafatlandırmak konusunda kesin kararlıdır, söz vermiştir. Sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse böyle bir durumda Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin görüyoruz ki tabiyeti bir defa ihsanla tabiyettir. O noktadan itibaren o kişiye verilen ihsanlar nimet hüviyetine dönüşür. Ve bu nimette konumuzla alakalı olan çok önemli bir muhtevadan bahsettik size. O kişinin günahlarının örtülmesinin arkasından tabiyet anında günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Günahların örtülmesi Allah'ın günahları affıdır. Günahların sevaba çevrilmesi ise Allah'ın mağfiretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki adeta bizi mutlu etmek için sebepler arıyor. Bir hiç yüzünden bizi sadece bir dileğin sahibi olduğumuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah cehennemden kurtarıyor. Mutlaka cehenneme alıyor. Ve de bundan sonraki noktada da o kişinin Allah yolunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ya da asıl ifadesiyle Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayrı maktubi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Kur'an-ı Kerim'de tarikat var mı? Kur'an-ı Kerim tarikattan bahsediyor mu? Tarik yol manasına geliyor. Tarikat da yollar demek. Acaba Kur'an-ı Kerim böyle bir tabiri muhtevasına almış mı? Allah Teala Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesinde diyor ki 167 ve 168. ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki insanları Allah'a milaki olmaktan, Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Onlar kafirdirler. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan, yani sırat-ı müstakimden men ederler. Burada sırat-ı müstakim adı henüz geçmiyor. Tarık-ı müstakim adı da geçmiyor. Konunun başındayız. Kat dallı dalalen vayida. Andolsun ki onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Vayid, açık bir dalalet. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem de zalimdirler. Kim bu insanlar? Bu insanlar kendileri Allah'a milaki olmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar. İnsan ruhu Allah'a ulaşmaz. Ölmeden evvel insan ruhu Allah'a ulaşmaz diyenler. Ancak insan ölür, o zaman gelir Azrail Aleyhisselam'la onun takımı, ölen kişinin ruhunu alırlar ve Allah'a götürürler. İşte olay budur derler. Allah Teala da böyle olan insanları, Allah'ın yolundan men eden insanları evvela kafirdirler diyor onlar. Bir insan Allah'a milaki olmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan bir mümin hüviyetinde görmüyor. O kişi Allah'a inanıyor ama insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyor. Bu insan için Allah Teala kafir diyor. Ve aynı zamanda da zalim diyor. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah ona mağfiret etmez. Ne demek mağfiret etmez?
Eğer o kişi Allah'a milaki olmayı dileseydi, mürşidine ulaşıp on dördüncü basamakta tabi olacaktı. Tabi olduğu zaman Allah kalbinin içine imanı yazacaktı. Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecekti. Ve onun ruhuna diyecekti ki senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani vücudu terk et ve Allah'a doğru yola çıkmak için devrin imamının dergahına ulaş. Onun üzerine ruh vücudu terk edecekti. Devrin imamının ruhu ise o kişinin vücudunun içine değil, başının üzerine gelip yerleşecekti. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için

İşte böyle bir olayda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor, Seyr-i Sülk isimli yolculuğuna başlıyor. İşte bu Allah'ın yolu üzerinde olmaktır. Ruh, Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yapacaktır. Allah Teala ve lekad halakna fevkakum sab'a taraika diyor. Muhakkak ki üzerinizde 7 tane tarik halk ettim diyor, yarattım diyor. 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tane tarik. Allah Teala Müminin Suresinin 17. ayet-i kerimesinde söylüyor bunu. Velakat halakna fevkakum sab'a taraika ve ma künna anil halkı gafilin. Biz yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Yaratma kudretimiz vardır diyor. Biz el halikız diyor. Yaratıcıyız diyor. Yaratmaktan gafil değiliz diyor. İşte böyle olan insanların Allah-u Teala tarafından tarika, yani tarik-i müstakime, bir başka adıyla sırat-ı müstakime ulaştırılmayacağını, ancak cehennem tarikine ulaştırılacağını söylüyor. İlla tarik-i cehenneme halidine fiha ebeda. Peki kim bu insanlar? Bu insanların özelliklerini veriyor. Allah Teala Allah onlara mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer mürşidinde Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşidin önünde Allah'ın göstereceği mürşidin önünde tövbe etselerdi, tövbe ettikleri zaman onların ruhları vücutlarından ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Sırat-ı müstakim üzerinden de Allah'a ulaşacaktı. Ama hem kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, hem de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışan bu insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Yani onları tarika almaz, onların mürşitlerin önünde tövbe etmesini mümkün kılmaz. Kişi ne yapacaktı Allah'a ulaşmayı dileseydi? O kişinin üzerinde Allah Teala çeşitli eylemler gerçekleştirecekti. Evvela o kişiyi irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamı olarak dinleyen, manasına varan bir insan hüviyetine sokacaktı. Yani kör, sağ ve dilsizken o kişi irşat makamına karşı irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak kabul eden, dinleyen ve işiten, aynı zamanda da onun söylediklerini başkalarına anlatan, bu sebeple kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve işittiklerini başkalarına anlatan bir hüviyet kazanması söz konusu oluyor kişinin. İrşat makamıyla irşat makamı olarak konuşması söz konusu oluyor.

Allah Teala onlara mağfiret etmez. Onları onların mürşidine tabi edip kılıp da onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Kim mürşidine tabi olursa o Allah Teala'dan 7 tane nimet alır. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. 2. O kişinin kalbine iman yazılır. 3. Allah diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız. 4. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız diyor Allah Teala. Sonra Allah Teala o kişinin Allah yolunda hedeflere ulaşmasını temin etmek üzere harekete geçiyor. Evvela onun günahlarını örtüyor. Başlangıçta da Allah'a ulaşmayı dilediği anda ve mürşidine ulaşıp tabi olduğunda onun derecat sistemini değiştiriyor. Bütün insanlar başlangıçta her yaptıkları güzel olay için Allah'ın emirlerini yerine getirdikleri zaman yasak ettiği fiili işlemek imkanına sahipken işlemedikleri zaman o kişi derecat kazanır. Bu derece sistemi 1'e 10'dur. Ama kim mürşidine tabi olmuşsa, tabi olduğu andan itibaren bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Sonra da 1'e 700'e kadar yükselir. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nevat kadar derecat veririz diyor. Kim fi sebilillah ise, yani fi içinde sebilillah Allah'ın yolu, kim Allah'ın yolu içindeyse, yani kimin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmışsa, o noktadan itibaren o kişi Allah Teala 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. O kişi birinci kata ulaşıncaya kadar. Onun ruhu ikinci kata ulaştığı zaman 1'e 200 oluyor Allah'ın verdiği nimetler. Üçüncü katta 1'e 300 oluyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katta 1'e 400, 500, 600, 700 oluyor. 1'e 10 nerede? 1'e 700 nerede? Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemin uykusu diğerlerinin ibadetinden daha hayırlıdır. Yani daha çok derecat kazandırır diyor. Çünkü o alim dediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alim dediği kişi daimi zikrin sahibi olmuş birisidir. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. O kişi her saniye 1'e 700 derece kazanır. Zikrediyor diye. Unutmayın Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Feskürünü Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cenubim diyor öyleyse. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikredin.
İşte Allah'ın bunlar nimetleri. O nimetleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere verir Allah-u Teala. Ve bu saydıklarımızda, bu dileme safhasının ötesinde kişiyi Allah mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini göstererek mürşidine ulaştırır. İşte ulaştırdığı noktada o kişi için bire onun bire yüze yükselmesi söz konusudur. Ve o kişinin katlardaki yükselişine paralel olarak da bire yüz, bire 700'e kadar yükselir. Yeter mi? Hayır, yetmez. O kişi ne zaman mürşidine tabi olursa, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince, onun günahları Allah'a ulaşmayı dilediği sırada örtülmüştü. Burada ise, mürşidine tabi olduğu noktada ise, onun ötesine geçer, o günahlar sevaba çevrilir. Yani bir başka ifadeyle ikinci defa örtülür. İşte Allah Teala'nın bu dizaynı söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse

Fait. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hedeflere doğru yola çıkmıştır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. O zaman ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp tarik-i müstakime ulaşacaktır. İşte Nebe suresinin 38 ve 39. ayetleri. Allah Teala diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi o tövbe sırasında sevap söyler diyor. Onların etrafındaki kişi yani devrin imamı bir taviyetten bahsediyor Allah Teala. Bu taviyet sırasında devrin imamının sevap söylediğini yani günahlarının o kişinin sevaba çevrildiğini ifade ediyor. Nebe 38. Nebe 39'da da diyor ki zalike yevmül hakkı fe men şahitte haze ila rabbihi mehaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve Allah'a ulaşan bu kişi için Allah'ın zatı sığınak olur, mehap olur diyor. O gün kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, işte bu yol, sırat-ı müstakimdir, yol ittihaz eder. Görülüyor ki bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. Adı sırat-ı müstakim. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Allah Teala'nın velekat alek nafev kakum tap sabateray kadediği andolsun ki Allah sizin üzerinize 7 tane yol halk etti, yarattı dediği tarik-i müstakimdir. 7 tane tarik zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, öylece 4., 5., 6., 7. katlara ulaşan 7 tane dikey yol tarik-i müstakim adını alır. Bu sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Sırat-ı müstakimde bu 7 yola dikey 7 yola ilaveten birinci yatay yol vardır. Kişi nerede mürşidine tabi olmuşsa tabi olduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına, ana dergâha doğru bir yatay yolculuk yapacaktır kişi. Bu sırat-ı müstakimin ilk ayağıdır, yatay bir yoldur. Kişinin tabi olduğu dergâhtan ana dergâha ulaşır. Yani devrin imamının dergâhına ulaşır, altın kapının olduğu dergâha ulaşır. İşte burası tarik-i müstakiminin başlangıcıdır. Altın kapıyla başlar. 7 tane gök katını aşar. Birinci gök katında secde vardır sadece. İkinci gök katında su varılma. Üçüncü gök katında iki katlı köşk mescitte secde
dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde, altıncı gök katında Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma, yedinci gök katında ise yedi tane alemden geçerek Sitre-i Münteha'ya ulaşma, Sitre-i Münteha'ya kadar ulaştıktan sonra da Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte iki altın kara kapı arasındaki yedi tane gök katını birbirine bağlayan yol Tarık-ı Mustakim adını alır. Sırat-ı Mustakim'in iki altın kapı arasındaki kesimidir. Yedi tane gök katı çıkar. Allah-u Teala'nın buyurduğu

Müminin 17'deki ve andolsun ki biz sizin üzerinde melekat halakna fefkaküm sapatarayka dediği bu 7 tane yoldur. 7. katta bir altın kapı, aynı altın kapı tekrar karşınıza çıkacaktır. Devrin imamının dergahından tarik-i müstakime adım attığınız, üzerinde baklava dilimleri bulunan, yaklaşık 30 santim genişliğinde baklava dilimleri bulunan çapraz, üzerinde tokmak falan bulunmayan tek kanatlı bir altın kapı. Aynı kapıya 7. gök katının girişinde ulaşacaksınız. Fakat bu sefer farklı bir durum var. Onun altında beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bir, evvela bir sağanlık, sağanlığın arkasından da 7 basamaktan oluşan bir merdiven göreceksiniz. Normal merdivenler büyüklüğünde merdivenler ihata ediyor. Ama iki tarafında ki trabzanların, gene mermer trabzanlar, onların üzerinden uzanan bir altın zincir göreceksiniz. 7 baklalı, kocaman baklaları şu büyüklükte. Bu baklalardan oluşan bilek kalınlığında altın zincirin iki uca ulaştığını göreceksiniz. İşte orası 7. gök katının girişidir ve tarik-i müstakimin sonudur. Tarik-i müstakim iki altın kapı arasındaki yolu gösterir. Sırat-ı müstakim ise ondan evvelinin ve sonrasının da muhtevasını alır. O altın kapıdan 7. gök katına çıkılır. 7. gök katında 7 tane yatay alem geçilir. Bu sırat-ı müstakimin devamıdır. Tarik-i müstakim 7 tane yükselen gök katında sona ermiştir. Ve bu yatay yolculuk, 7 tane alem geçerken geçilen bu yatay yolculuk, tarik-i müstakimden sonraki yatay sırat-ı müstakimi gösterir. Tarik-i müstakim 7 tane gök katının başlangıcında ve sonucunda giriş ve çıkış kapısıdır. Sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime giriş zemin kattaki ana dergahta gerçekleşir. Sırat-ı müstakimden çıkıp 7. gök katına girişse 7. gök katında gerçekleşir. İki kapı birbirinin %100 aynıdır. Bir farklılıkla. Kapılarda değişiklik yoktur ama 7. kattaki kapının altında 7 basamaktan, mermer basamaktan oluşan normal büyüklükte, normal yükseklikte mermer merdiven. İki metreden daha geniş, 2 ile 2,5 metre arasında bir mermer merdivenler, 7 tane normal büyüklükte mermer merdivenler, üzerlerinde bir altın zincir. İlk defa 7. kata ulaşan kişiye verilen kılıçla o zincirin üzerine bir defa vurması mutlak olarak gereklidir. Zincir ikiye ayrılacaktır. Bir daha da o kişinin karşısına o zincir çıkmayacaktır. O kişinin ruhunun karşısına tabii. Demek ki Allah-u Teala tariklerden, tarikattan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir.
Yani 7 tane kattan oluşan bir yolla Allah'ın katına çıkıldığı zaman diğerleri buna nazaran çok kısa yollar olduğu cihetle bu yola tarik-i müstakim deniyor. Allah Teala Ahkaf 30'da diyor ki: "Kalu ya kavmena inna semina kitaben." Dediler ki: "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz işittik." Ne işitmişler? Kitaben Ünzile min Badi Musa. Semina, işittik, dinledik, işittik. Bir kitap Musa'dan sonra indirilen bir kitap dinledik. Musaddikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi. Onların elindeki şeyi tasdik eden, onların elinde bulunan şeyi tasdik eden, yehdi ilel hakkı, hakka ulaştıran, hakka hidayet eden ve ila tarikin müstakim ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuması sırasında oraya inen cinlerin ilk defa din konusunda işittiklerini kendi kavimlerine götürmeleri olayı. Burada açık bir şekilde Allah Teala Tarık-ı Müstakim'den bahsediyor. Tarık-ı Müstakim, tarikat ehlinin geçtiği, 7 kat gökleri geçen, aşan yolun adıdır. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşan nedir? Fizik vücudumuz mu? Hayır. Nefsimiz mi? Hayır. Neyimiz ulaşır? Sadece ruhumuz. Ruhumuzun başlangıcına gelin bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Secde suresi 9. ayet-i kerime. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Biz insanlar üfürülen bir ruh, sevva edilen bir nefs ve nefsin ve ma sevvaha. Burada da Allah Teala ve nefse ve onu sevva edene diyor. Allah Teala'nın buradaki ifadesi o nefse ve onu sevva edene, şekil verene, dizayn edene demek.
ve elhamaha, şücuraha ve takvaha ve o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. İşte seva edilen bir nefs, üfürülen bir ruh, bir de fizik vücutla yaratılmışız. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Biz insana diyor Allah Teala salsalinden halk ettik. Bir toprak organik hale dönüşebilen bir topraktan, nemli topraktan halk ettik, yarattık diyor. Öyleyse üç vücudumuz için üç ayrı muhtevadan bahsediyor Allah Teala. Üç vücut ve üç ayrı dizayn. Görüyoruz ki Allah Teala insanı üç tane vücuttan yaratıyor. Ama bunlardan birisi Allah'a ait olan bir şey, bize ait değil. Allah'ın ruhu. Her ne kadar biz insanlar ruhum, fizik vücudum, nefsim diye konuşursak da ruhumuz bizdeki bir emanettir sadece. Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Nisa 58'de. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Bütün insanların ruhu bir emanettir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. O kişi bunu dünya hayatında yapmakla vazifelendirilmiştir Allah Teala tarafından. Yapmazsa ne olur? Dünya hayatında gerçekleştiremezse öldükten sonra mutlaka o kişinin ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırılır. Oradan da ruh Allah'ın zatına yükselerek tek başına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Öyleyse Allah Teala'nın Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde söylediklerine bir göz atalım. Diyor ki ve en levistikamu, eğer onlar istikamet üzere olsalardı alet tarikati, tarikat üzerinde istikamet üzere olsalardı le eskaynâhum mâin galaka, onlara kanacakları kadar mâi yani rahmet ulaştırılacaktı diyor Allah-u Teala.

tarikat üzerinde istikamette olsalardı. Tarikat üzere bir istikamet tutsalardı tarikat, Allah-u Teala'nın bu saydığımız yolları, yatay birinci yol, yedi tane kattan oluşan dikey ikinci yol, ki bu yedi tane kattan oluşan kesim, tarik-i müstakim, birincisi sırat-ı müstakimin yatay kesimi, ikincisi sırat-ı müstakimin dikey kesimi, tarik-i müstakim adını alıyor. Yedi tane gök katını aşan, yedinci kattan itibaren yedi tane alem geçmek, ikinci yatay kesim, Sittetil Münteha'ya kadar ulaşmak, Sittetil Münteha'dan Allah'a ulaşan dördüncü ayağı sırat-ı müstakimin, böylece iki yatay, iki dikey, dört tane kesimden oluşuyor. Dört tane yoldan oluşuyor. Hepsinin toplamı sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında vardır. Ehl-i Tarik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabeydi. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yedi katlık yolculuklarını tamamladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürşidi olan Cebrail aleyhisselama tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Tabiin sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabiin tabiine tabi oldu. Böylece tabiyetin ondan sonra gelenler tebe-i tabiine ve insanların büyük kısmı yollarını şaşırmışken tarikat ehli bugüne kadar ulaştılar. Bütün devirlerde Allah'ın büyük evliyaları hep var oldu. Osmanlı İmparatorluğu da eğer cihanşumul bir güzel ahlakın sahibi iseler ki öyleydiler, bunu tarikata borçludurlar. Tarikat, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Tarikat ehli mutlaka yedi katlık bir yolculuğu gerçekleştirenlerdir. Ruhları vücutlarından ayrılan mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Bu konunun birinci teslimini içerir, ruhun teslimi. Sonra kişinin nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalır ya da kalbine Allah-u Teala'nın katından gelen fazıllar %80'i aşar. Bu o kişiyi fazilet sahibi kılar. Fizik vücudunun teslimini içerir. Ne zaman bu fazıllar %98 fazıl ve %2 rahmet nuru olarak o kişinin kalbinin bütününü doldurur, o zaman kişi daimi zikirdedir, hulülelbap olmuştur. Ondan sonra bu kişi kendisine yerlerin melekûtu gösterildiği hulülelbap makamını açtıktan sonra ihlas makamının sahibi olur. O zaman göklerin melekûtu gösterilir. Göklerin sırları gösterilir ona. Yedi tane gök katı ve yedinci kattaki yedi tane alem. Ne zaman ki bu kişi iradesini de Allah'a teslim eder, o zaman o kişi son bulmacayı da çözer, Allah'ın zatını görür. İşte Allah'a ulaştıran bir yol var. İki yatay, iki dikey
yoldan oluşan bunların hepsinin toplamı sırat-ı müstakimdir. Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara nefs tezkiyesini yaptırmak suretiyle %2 rahmet nuru, %98 %31'e varan fazıl birikimiyle nefslerinin kalbinde %51 nur birikimiyle %49 fazıl, %2 rahmet. O kişinin nefsinin kalbinde böylece 49 artı 2 %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her katta %7 fazıl birikimi artışıyla gök katları açılır. Ve insan ruhu kendisini yaratan, sahibi olan Rabbine geri döner, ait olduğu yere dönmüştür. Her ne kadar biz insanlar ona ruhumuz dersek, kendi ruhumuzdan edersek de realde de o Allah'ın ruhudur ve sahibi olan Allah'a her halükarda mutlak olarak geri dönecektir. İşte marifet odur ki kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırabilsin de Allah'ın ermiş evliyası olsun. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca Osmanlı halkının %90'dan fazlası Allah'ın tarikat ehliydi. Osmanlı'yı Osmanlı yapan da onlardır. Ehli tarik olan Yeniçeriler, ehli tarik olan esnaf ve zanaatkar, hepsi ehli tariktir. Yeniçeri Ocağı da başlangıcından bir belli devreye kadar hepsi mutlaka ehli tarikti. Bir genç ehli tarik olmadıkça esnaf ve zanaatkarın hiç arasına karışamazdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'yla iftihar ederiz. Onlar Türklüğü dünya hakimiyetine taşıyanlardır. Onlar Türk olmanın şerefini bütün cihana duyuranlardır. Türklüğümüzle ve Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Kıvanç duyarız. Hamdolsun ki şanlı tarihimiz bizim için son derece önemlidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bizi dinlemek lütfunda bulunduğunuz için sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmak ve huzur içinde yaşamak, Allah'ın insanı niçin yarattığının bilincinde olmakla gerçekleşebilir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından kainatın en üst seviyedeki mahlukları olarak yaratılmıştır. Ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım, hasrettim," diyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onların ikisinin arasında olan bütün gezegenlerdeki bütün hayatların sahibi olan insanlar Allah Teala tarafından mükafatlandırılmış. Her şey insan için yaratılmış. Melekler, hayvanlar, bitkiler, yerler, gökler, her şey sizler için yaratılmış. Peki Allah Teala sizden ne istiyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu. Ve insanlar Allah Teala'yı hiç mi hiç tanımıyorlar? Allah Teala'nın onları bu maksada dayalı olarak, yani onları mutlu kılmak üzere, sadece bu hedefi gerçekleştirmek üzere yarattığını bilmiyorlar. Ve şöyle çevrenize bakın sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Mutsuz insanlar. Arkasında sadece bir tek sebep yatıyor: Allah'tan kopuk olmak. O hepinizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar, tahayyül edemeyeceğiniz kadar çok sever. Her birinizin mutlu olması onun temel hedefidir. Sadece mutlu olmak üzere yaratıldınız sevgili kardeşlerim. Ve hüzünle Türkiye'deki insanlara bakıyorum. İnsanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı,

arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'ın mesajının bilinmemesi. Allah insanı niçin yarattı? Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vema halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak mutluluğun ta kendisidir. Ne demek istiyoruz? Nedir bu mutluluk dediğimiz şey? Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Mutluluk insanın dış dünyasında başka insanlarla olan anlaşmazlıklarını, başka insanlarla olan kavgasını bitirebilmesidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanmak suretiyle Allah ile olan ilişkilerinde de kavgayı bitirmesidir. İşte o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla insanoğlu yaşar. Şimdi bir sualimiz var. Allah Teala insanı kul olsun diye yaratmışsa, hedefi buysa, Allah'a kul olmak, abd olmak mutluluğun ta kendisi ise, o zaman insanlar neden mutsuz? Sadece bir tek sebepten. Tek bir sebep, Allah'ı ve onun emirlerini çoktan, asırlarca önce unutmuş insanlar. Hangi emirlerini? İnsanları mutluluğa ve huzura götürecek olan emirlerini. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, bunu dileyen bir insan, bunu hedef alan bir insan, sevgili kardeşlerim, bu noktada o insanın mutluluğuna Allah Teala bir kapı açıyor. Ancak bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bu hedefe ulaşabilir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini teşkil eder. Bu mutluluğun giriş kapısıdır. Başka bir kapı yoktur. Mutluluğa, Allah'a ulaşmayı dilemek kapısının dışında başka bir yol yok. Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Bir takım insanlar da bu Allah'laşmayı dilemek diyor. Hayır, Allah'laşmayı dilemek demiyoruz. Hiç böyle bir şey söylemedik hayatımızda. Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne demek bu? Herkes bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala.
Sonra diyor ona efidet verdim, faatler verdim. Yani görme yetkisini verdim, işitme yetkisini verdim ve idrak etme, gördüğünü ve işittiğini anlama, idrak etme ve ona göre davranma yetkisini verdim diyor. Ama bütün insanlar üfürülen bir ruhla desteklenmişlerdir. Fizik vücut için Allah Teala onu yarattım diyor. Fizik vücudumuz yaratılmış, halkedilmiş. Biz Adem Aleyhisselam'ı diyor Allah Teala salsalin adı verilen bir topraktan organik hale dönüşebilen bir topraktan yarattık diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette bir muhteva taşıyor Allah Teala'nın söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz Allah Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış. Velekat halaknel insani min salsalin min hameyin mesnun diyor. Andolsun ki biz insanı organik hale dönüşebilen bir toprak olan salsalinden yarattık diyor, halk ettik diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Bu ilişkiler bütün insanlar için bir hedef taşıyor. İnsanın mutluluğu ve Allah Teala nefsimizden bahsediyor. Ve diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası ve fücuru

ulaştırılır. Ona o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde o nefsi ve onu seva edene diyen Allah Teala o nefse ve o nefsi seva edene, şekillendirene diyen Allah Teala o nefse iki açıdan da ilham verildiğini, hem takvası hem de fücuru, hem şeytan tarafından hem de Allah tarafından bir şeyler ulaştırıldığını, fücur şeytanın ulaştırdıkları, takva Allah'ın ulaştırdıkları ve sonu kat eflaha men zekka, andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, felaha ermek onların işidir. Nefs tezkiyesine başlamadan evvel de insan mutlu olabilir mi? Cehennemden kurtulabilir mi? Elbette kurtulabilir. Bir insan bir tek dilekle cehennemden kurtulabilir. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu dizaynın bu hüviyeti gösterdiğini görüyoruz.

İnsanlar sayba edilen, dizayn edilen bir nefsle organik hale dönüşebilen bir salsalin adı verilen topraktan yaratılmış fizik vücutlarıyla ve Allah-u Teala tarafından üfürülmüş bir ruhla yaratılmışlar. Hepiniz böyle varlıklarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece mutluluğunuzdur. Bunun için yapmanız lazım gelen şey de son derece basit ve kolay. Allah-u Teala hepinizin sadece Allah'a ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmanızı istiyor. Kim ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama cennete ulaşmak, sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, düşünemeyeceğiniz kadar kolay bir şey. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler, onların cehenneme gideceğini açıkça söylüyor Allah-u Teala. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala'nın indinde böyle bir dizaynın oluşması, Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gider. Dilediği anda bu cehennem cennet olarak hüviyet değiştirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Affedersiniz. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin surette mutlak olarak dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani onları dünya hayatı tatmin eder. Onların
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilememiş olanlar. Cennetin giriş kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece cehennemden kurtarmışlar kendilerini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, dilemişler. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. O onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar şeytana kul iken, tağuta, insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler ve tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Ama hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Dolayısıyla sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size müjde veriyoruz. İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar kolay bir sebeple, sadece bir tek dilekle siz cehennemden kurtulabilirsiniz. Yıllardan beri size bu müjdeyi veriyoruz. Hepinizi kurtuluşa ulaştıracak olan kişi, o biziz. Hiç kimsenin şimdiye kadar size söylemediği şeyleri söylüyoruz. Ve bu söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an ayetleri. Anlamıyor musunuz kardeşlerim? Sizleri Allah o kadar çok seviyor ki, biz o kadar çok seviyoruz ki, hepinizin kurtulmasını istiyor, bizi de buna memur etmiş. Onlar diyor Kur'an'ı unuttular diyor Allah Teala. Onlara Kur'an'ı öğretmek üzere seni vazifelendirdik diyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, biz yalnız Kur'an'dan bahsederiz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de elinde sadece Kur'an vardı. Ve bütün sahabe Kur'an'a %100 uygunluk gösteren bir hayat yaşadılar. İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Ve de insanları bir tek dilekle Allah Teala cehennemden kurtarmaya hazır. Düşünün şu insanları ne diyorlar? Benim bile 10 tanesine Allah Teala cehennemi vaat etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bunlar zırva, yalan. Allah Teala bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. Hem de gidecekleri yer Adın cennetleri, cennetlerin en üstünü. Ne yapmışlar sahabe? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler, birinci kat cennetin sahibi olmuşlar, üçüncü basamak. İki, kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. 14. basamak, ikinci safha.
ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu da ilk ikisi gibi farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. kat cennetinde sahip olmuşlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. O da farz ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 4. kat cennetin sahibi olmuşlar. Sonra daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşıp ulul elbab hüviyetine ulaşmışlar ve 5. kat cennetin sahibi olmuşlar. Farz hepsi gerçekleştirmiş. Burası 26. basamak. Sonra 27. basamakta hepsi irşad olmuşlar, muhlis olmuşlar. Üzerimize farz. Sonra da hepsi irşad makamının sahibi olmuşlar. Hakka tukati takvanın sahibi olmuşlar. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Bu da farz. 28. basamağın 5. kademesi, bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç kimsenin bilmediği, İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatlerini söylüyoruz. Hiç din tahsili yapmamış olan birisi söylüyor bunları ve size baştan aşağı Kur'an anlatıyor. Din alimlerinin bilmediği Kur'an ayetlerinden bahsediyor. Anlamıyor musunuz? Biz burada ömrümüzü harcıyoruz. Sizler için, sizlerin kurtuluşunuz için. Hala anlamıyor musunuz? Hayatımızı sizlere vakfettiğimizi, sizin kurtuluşunuz için yaşadığımızı, hepinizin Allah'ın cennetine girmesi için gecemizi gündüzümüze karıştırdığımızı, kattığımızı anlamıyor musunuz? Bunca insan bize karşıysa, bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı, öbür taraftan bütün din öğretenler, onların bilmediği hakikatleri söyleyip onlara ispat ediyoruz diye bize karşı çıkıyorlarsa ve biz bütün bunlara rağmen hayatımızın bu kadar açık bir mücadeleyle geçmesine rağmen vazgeçmeden bu can bu tende kaldıkça hep sizin kurtuluşunuz için var oluyorsak, bu kadar gayretimiz sadece buna dayalıysa, ücretimiz de Allah'a aitse, neden sözlerimizin kıymetini bilmiyorsunuz? Bundan evvel de Allah Teala aynen şunları söylüyor Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri, boşluk olmaz. Bütün kavimlere, yani bir Resul öldüğü zaman hemen onun arkasından bir ikincisini tayin ederiz diyor Allah Teala. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Asıl bundan sonrası önemli. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor, tekzip ettiler diyor Allah Teala. İşte biz hayatımızı sizlerin kurtuluşunuz için vakfetmişken, o insanlar, dinlerini bilmeyen din adamları, bizim doğru söylemediğimizi size söylüyorlar ama hiçbirisi yüzümüze karşı çıkıp da
sen yanlış söylüyorsun diyemiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Sizin cehennemden kurtulmanız için ve cehennemden kurtulmanız bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama dilemiyorsunuz. Şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki din adamlarını bu konunun vasıtası olarak kullanıyor. Onlar dinlerini bilmeyenler bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu söylüyor size. Oysa ki Kur'an'ı açıp baktıkları zaman bütün söylediklerimizin, dikkat edin tabire, %100 Kur'an ayeti olduğunu ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman da utançlarından söyleyemiyorlar. Ey benim sevgili halkım, bu ülkenin insanı, Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri, Türk milleti, bütün dünyadan evvel size hitap ediyoruz. Kurtuluşunuz, cehennemden kurtuluşunuz son derece kolay bir sebebe dayalı. Bir tek talebiniz olacak Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nasıl bir dilek? Kalpten bir dilek. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi, senin bugüne kadar gelmiş geçmiş binlerce, on binlerce evliyan var, ermiş evliyan. Hepsi ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar, ermiş evliya olmuşlar. İşte ben de onlar gibi ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Veya diyeceksiniz ki, ey yüce Allah'ım, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bu da aynı dilek. Ve Allah Teala buradan kalbinizden söylenmesi kaydıyla böyle bir dileğin sizi mutlaka ve mutlaka cehennemden kurtaracağını söylüyor. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Cennet bu kadar kolay gözlerinizin önüne, kapınızın önüne serilmişken neden dilemiyorsunuz? Ey din adamları, neden sözlerimizin doğru olmadığını iddia ediyorsunuz? Hiç söylediğimiz ayetlere bakmak gereği duymadan bundan utanç duymuyor musunuz? Bu kadar insanın, 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızda değil mi? Onlar sizlerden hiç duymadıkları şeyleri duyuyorlar bizden. Ama hepsi bir kurtuluşu ifade ediyor. Ve size geliyorlar, soruyorlar. Yahu böyle böyle diyen birisi var. Nur TV diye bir televizyon var. Bir adam çıkmış, sakallı makallı falan birisi. Ve sizin hiç söylemediğiniz şeyleri söylüyor bize. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, şuradan kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, gideceğiniz yer mutlaka cennettir. Olabilir mi diyorlar? İnanılmaz bir şey. Sizler de diyorsunuz ki, hayır, o bir sahtekardır. Kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyor. Hayır, iddia etmiyoruz. İlan ediyoruz. Allah Teala'nın bize verdiği bir hidayet görevi var. Onun tarafından verilmiş ve onu sizlere açıklıyoruz. A benim sevgili kardeşlerim, sevgili din adamlarımız.
sizler dininizi unutmuşsunuz. Biz size açıklamadan evvel hanginiz biliyordunuz İslam'ın 7 safhasını? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan, mürşide tabiiyetle devam eden, ruhun Allah'a teslim edilmesiyle devam eden, fizik vücudun teslimiyle devam eden, nefsin teslimiyle devam eden, irşada ulaştıran ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşat makamının sahibi kılan insanları 7 safa biliyor muydunuz? Hiçbiriniz bilmiyordunuz bunların 7'sinin de farz olduğunu. Yetmez. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bunların hepsini yaşadığını bilmiyordunuz. Hiçbiriniz bilmiyordunuz. Elbette biz de bilmiyorduk. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'a çağırıyoruz. Siz İslam standartlarının sahibi değilsiniz. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Anlamıyor musunuz? Bunca yıldır nefes tüketiyoruz. O kadar güzel anlıyorum ki, sevgili kardeşlerim, Allah'ın her kavme vazifeli kıldığı bütün Resullerin ne kadar büyük engellerle karşılaştığını o kadar güzel anlıyorum ki. Şeytan hepinizi kör, sağır ve dilsiz yapmış. Görmüyorsunuz bizi. Söylediklerimizi işitmiyorsunuz. En azından şunu düşünmeniz gerekmez mi? Bundan yahu gerçekten 14 asır evvel söylediği ayetler doğru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe hepsi bu 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Kur'an'dan tahkik ettik ki diyeceksiniz o zaman, incelediğiniz zaman hepsi de farz. Hepsi 7 safhayı da yerine getirmiş. Bütün sahabe sahabe olmuşlar onlar. Ve biz bunları bilmiyoruz. Bunu hiçbir zaman diyemeyecek misiniz? Eğer bunu söyleyemezseniz o 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Kendinize yazık ediyorsunuz, tamam. Ama bu yalnız size alakadar olan bir konu olurdu. Siz bunun gereklerini yerine getirmeyebilirdiniz. Ama o insanlar size gelip sordukları zaman, yahu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi cehennemden kurtulabiliyormuş, sahiden böyle bir şey var olabilir mi, mümkün mü diye size sorduğu zaman siz ona hayır dediğinizde o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş olmuyor musunuz? Sevgili din adamları, kendinize ne kadar zulmettiğinizin farkında değil misiniz? Ömrümüz hep size buradaki büyük gafınızı, büyük hatanızı hatırlatmakla geçecek. O zaman çok utanacaksınız. Doğruyu tahkik ederek öğrendiğinizde ve size soran herkese hayır onun söyledikleri yanlıştır dediğinizi hatırlayacaksınız. Eğer doğrulara ulaşamazsanız, incelemezseniz bu sözlerimizi cehennemde hatırlayacaksınız. En çok size acıyoruz. En çok sizin için hüzünleniyoruz. Çünkü siz o 70 milyonun vebalini şu anda yüklenmiş durumdasınız. Anlamıyor musunuz bizi? Ah benim sevgili kardeşlerim, ne zaman ayaklarınız suya erecek? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizi
Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Din adamlarımızın çoğunun henüz bilmediği Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Size İslam'ın 5 şartı öğretildi, öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiş. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde. O da sormuş ona, demiş ki, bak ben bunların hepsini yapacağım, gerçekten cennete gider miyim? Cevap, gidersin. Hayır, gitmez. Bu bir mevzu hadistir. Ve nasıl oluyor da siz Kur'an'daki bu kadar hakikat ortada dururken bir uydurma hadisi bütün Kur'an-ı Kerim'in önüne nasıl geçirirsiniz? Neden incelemiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i? Sahabenin hayatını Allah-u Teala orada anlatmıyor mu? Yedi safanın yedisi de farz değil mi? Onların hepsi gerçekleştirmemiş mi? Ve biz sizi oraya, onların çağırdığı, onların yaşadığı İslam'a, İslam'ın yedi safhasına, Kur'an ayetlerine davet etmiyor muyuz? Hiçbiriniz bunları bilmiyorsanız ve biz sizi kurtuluşa ulaştırmak için canımızı dişimize takmış, hepinize karşı savaş verirken, siz şeytanın tarafında olmuyor musunuz? Şeytanın ekmeğine yağ sürmüyor musunuz? Benim sevgili din adamı kardeşlerim, kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar dediler ki diyor, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Bu yüzden senin yolundan saptık. O saadatlara, yani din ilminin ileri gelenlerine tabi olduğumuz için senin yolundan, hidayet yolundan saptık. Ya Rabbi, onları lanetinle lanetle ve onlara iki kat azap ver. Böyle söyleyecekler. Siz onlar değil misiniz? Şu anda vaziyetinize bir bakın. O saadatlar olmuyor musunuz siz? Dinin ileri gelenleri sizler değil misiniz? Saadat da bütün konulardaki ileri gelenler değil mi? Din öğretiyorsunuz insanlara ama dininizin sizi kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini bilmiyorsunuz. Sakın bizi yanlış anlamayın. Sizi bilmediğiniz için suçlamıyoruz. Elbette siz öğrendiğinizi bileceksiniz. Tamam. Bu öğrendiğiniz din ilminin içerisinde bizim söylediklerimiz, Allah'ın bize öğrettiği kurtuluşa ulaştırıcı hükümler mevcut değil. Tamam. Ama şu anda bizi dinlememekle, söylediklerimizi arkanızı dönerek duymazlıktan gelmekle o 70 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermiyor musunuz? Bir bunu düşünün. Bu onlara yazık etmenizin yanında en çok kendinize yazık etmenizdir. Çünkü omuzlarınızda vebal var.
her söylediğimizin doğru olduğunu kim incelerse mutlaka tespit edecektir. O zaman da başka bir hüviyetle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu adam kalkacak, o öğrendiği ilimle bizi insanlara karşı küçük düşürecek. Hayır. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç öyle bir niyetimiz yok. Ayrıca açık ve kesin olarak şunu söylüyoruz ki, sizi suçlamıyoruz. Çünkü onu öğrendiniz, onu öğreteceksiniz, tamam. Ama şimdi bizim en çok üzüldüğümüz nokta şurası. Bizden duyduklarını insanlar, güven duydukları sizlere soruyorlar. Böyle böyle diyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka cennete girersiniz diyor. Birisi çıkmış deli galiba, hafif üşütük. Ama bunları söylüyor. Doğru mu söyledikleri? Şu ayetleri veriyor. Şimdi burada sorumluluğunuz başlıyor sevgili din adamları. Onların söylediği ayetlere bakmak, bizi Nur TV'den izlemek yetmez, bana göre yetmez. Şu anda bizim bilgisayarımızın hafızalarında 6000 saatten fazla konuşmamız var. Bu söylediklerimizin hepsinin A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim detayları orada yer almış durumda. O zaman sizin sorumluluğunuz yok mu? Onlara bizim hakkımızda verdiğiniz yanlış hükmün neticesi olarak hayır o bir şey bilmez, o bir sahtekardır demeniz o insanları cehennemden kurtarır mı? Onların cennete girmesine mani olmuyor musunuz bunları söyleyerek? İncelememeniz sizin vebalinizi arttırmıyor mu? Böyle bir şey olmasa bile siz söylediklerimizi bilmediğiniz için, öğrendiğiniz ilimle cennete gideceğinizi zanneden sizler cehenneme gitmeyecek misiniz? Biz şu anda sizi, onlarla beraber sizi de cehennemden kurtarmaya çalışan birisi değil miyiz? Bize dikkatle bakın. Size düşmanca bir tavrımız var mı? Görevinizi hatırlatmak gibi bir hakkımız da olmasın mı? Biz şu anda dünya üzerinde Allah'ı temsil eden en üstteki kişiyiz. Siz hakkımızda bir şeyler düşünürken delillere istinad etmek mecburiyetinde değil misiniz? O deliller sizin okuduğunuz kitaplarda yazmıyor. O deliller Kur'an'da yazıyor. Bizi Kur'an'la yargılayabilirsiniz. İddia ediyoruz ve bugüne kadar devamlı olarak ispat ettik ki öğrendiğiniz ilim Kur'an'a uygun değil. Kur'an'a ters düşüyor. O ilimle gideceğiniz yer sadece cehennemdir. Benim canlarım, ciğerlerim, sevgili din adamlarımız, o zaman söylediklerimizi incelemek sizin için bir mecburiyet değil mi? Öyleyse neden görevinizi yapmıyorsunuz? İlim gururunuz sizi bu kadar hissiz mi yapıyor? Düşünebiliyor musunuz şu dünyada ne kadar yaşayabilirsiniz? 50 sene, 60 sene, 100 sene yaşayın. Ama cehennemde milyarlarca sene yaşayacaksınız. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünemiyor musunuz? Bu kadar kendinize acımıyor musunuz? Sizler için ne yapabilirim? Bana lütfen söyler misiniz? Onları kurtaramamının vebali bizim anlattıklarımız onlara ulaşmasına rağmen onları kurtaramamamızın arkasında sizler yok musunuz? Onlar size soruyorlar.
En azından vicdanınız sızlamadan hakkımızda hüküm yürütürken bunları düşünmek mecburiyetinde değil misiniz? Biz size unutulmuş Kur'an'ın bütün safhalarını mutlaka sahabeden örnekler vermek suretiyle ispat ediyoruz. Hepinizi, sizler de dahil olmak üzere hepinizi sahabe gibi olmaya, Kur'an'ı yaşamaya davet ediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'ı. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin söyledik ayet-i kerimeyi, gideceği yer cehennemdir diyor. Ve o Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, hala değişmeyecek misiniz? Bu vebal sizi korkutmuyor mu? Hepinizi aslında çok seviyoruz. En çok görmek istediğimiz şey, gerçek bir din adamına yaraşır bir hüviyete girmeniz. Ne yapmak mecburiyetindesiniz? Buna mecbursunuz. Bizim söylediklerimizi incelemekle mükellefsiniz. Buna o 70 milyon insanın vebali açısından mecbursunuz. İncelemeden hüküm vermek, ikinci bir açıdan daha sizi sorumlu kılmaz mı? Allah'ın bize öğrettiklerini inkar etmiş oluyorsunuz. Kur'an'ı inkar etmiş olmuyor musunuz? Biz Kur'an'dan başka bir şey öğretmiyoruz ki. Sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini Allah-u Teala bize öğretiyor. O insanların cehenneme gitmesine mani olmak üzere hadi gelin el ele verelim. Dost olalım. Allah'ın etrafındaki kişiler Allah'ın dostları olmak mecburiyetindedir ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseye dost olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostunun tağut olduğunu söylüyor. İsterseniz bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Siz bizden yüzlerce kat iyi Arapçayı biliyorsunuz. Allah-u Teala aynen şöyle söylemiyor mu? Zümer 17'de. وَالَّذ۪ي نَشْتَنِمُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاِنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. İşte o kırık dökük Arapça ifadelerimizde elbette biz sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyamayız. Her zaman da bunu açık açık söyleriz. Bundan utançla duymayız. Ama söylediğimiz doğru değil mi? Elinizi vicdanınıza koyarak düşünün. Ve onlar tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne olmuş da tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken, Allah'a kul olmuşlar. Bir tek dilek var. Allah'a yönelmişler. Yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün sayınız süratle artıyor. Birçok kardeşimiz İmam Hatip Lisesi'nden veya İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş kardeşimiz
söylediklerimizi laf olsun diye bir okuyalım diye okumuşlar. Ya adamın birisi kalkmış ukalalık ediyormuş. Şuna bir anlayalım bakalım ne söylüyormuş. Böyle söyleyerek araştırdıkları zaman o şimdi kardeşimiz olan o evvelce bizim hakkımızda yanlış şeyler düşünen o kişiler Kur'an-ı Kerim ayetlerini gördükleri zaman gözleri açılmış böyle fal taşı gibi yahu bunun bütün söyledikleri doğru demişler. O zaman akılları başlarına gelmiş. O zaman onlar bizim etrafımızda bizden çok daha fazla insanları kurtarmak için bir faaliyet içine girdiler. Size bunlar hiç ders olmayacak mı? Sevgili din adamları. Hadi gelin el ele verelim. Biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı Muhterem Yazıcıoğlu devresinde gerçekten çok güzel bir hedefe doğru gidiyorduk. 87 bin kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı dinlerini öğreneceklerdi. Oradaki herkes 2 ay süreli bir seminer verecektik onlara. Ama önlediler bunu. Gerçekleşemedi. Ama o büyük insan, muhterem Bakan Yazıcıoğlu, o zaman bakan değildi, Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Kardeşine de büyük saygımız vardı, ona da saygımız aynen devam ediyor. Büyük insan. Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, ne zaman kendinizi ve o 70 milyon insanın vebalini almamak için onları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Hem kendinize hem onlara yazık olmuyor mu? Sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Bunları söylemeden geçmek ne yazık ki mümkün değil. İçimiz hüzünle dolu. Sizleri bir defa daha düşünmeye davet ediyoruz. İnceleyin söylediklerimizi. Bütün söylediklerimizin gerçek Kur'an ayetlerine dayalı olduğunu göreceksiniz. O zaman hakkımızda şüpheniz de kalmayacak. Eğer bizim gibi mürekkep yalamamış bir insan, din konusundaki öğretimde mürekkep yalamamış bir insan bunları biliyorsa ve Kur'an'a davet ediyorsa ve sahabenin yaşadığı hayata aynen onların yaşadığı 7 Safa 4'tesinden oluşan ve Kur'an'da hepsi farz kılınan hedeflere davet ediyorsa, sizi ikaz ediyorsa İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye. Çünkü Allah Teala daha bir tek ayet-i kerimede Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini kesin olarak söylüyorsa, o zaman

Allah'a çok dua ediyorum. Ya Rabbi diyorum, bu din adamlarının ufkunu aç, genişlet ki sorumluluklarının idrakinde olarak şu 70 milyon insanı en azından kurtarmak için harekete geçsinler. Bütün İslam alemi bir uykuda, herkes unutmuş dinini. 14 asır sonra İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla aralarında Allah'a ulaşmayı denemek yok bu 5 şartın. Cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, huzurunuzdan ayrılıyoruz inşallah. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir gün, yeni bir konu, Kur'an tefsiri.

Ve birlikteyiz. Allah'a hamd ve şükür olsun. Sebe suresinin 37. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma envalukum ve la evladukum billeti tukarribukum indena zulfa illa men amene ve amile salihan fe ulaike lehum ceza ud deyfi bima amilu ve hum fi fil gurufati aminun. Kelimeler ve ma ve değil envalukum sizin mallarınız ve la ve değil evladukum sizin evlatlarınız billeti ki o tukarribukum sizi yakınlaştırır yaklaştırır indena bizim katımız huzurumuz zulfa mertebe yüksek derece yüksek değer illa den başka hariç men kimse amene amene oldu hayattayken Allah'a ulaşmayı diledi ve amile salihan ve salih amel nefs tezkiyesi yaptı fe ilaike işte onlar lehum onlar için vardır cezayı ceza karşılık mükafat et dıfi kat kat bima sebebiyle amilu yaptılar ve hum ve onlar fi el gurufati yüksek yerlerde yüksek makamlarda aminune emin olanlar emniyette olanlar şöyle çıkıyor netice sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Aminu olan ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. 700 katına kadar. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır.

Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak bir değere sahip değildir. O zamanlar evladın çok olması insanları kıymetli kılarmış. Benim evladım, çocuklarımın sayısı seninkinden fazla diye yarışırlarmış. Ve de çocuğu fazla olanlar, arazisi fazla olanlar, mülkü fazla olanlar ötekilere afur tafur edermiş. Allah Teala diyor ki böyle bir şey bizim katımızda sizi değerli kılmaz. Çocuklarınız çok olsun, mallarınız çok olsun bir şey yazmaz diyor Allah Teala. Ameni olan ve salih amel yapanlar hariç. Dikkat edin, ameni olmak deyince burada birinci kademedeki ameni oluştan yedinci kademedeki son ameni oluşa kadar hepsi dahil. Salih amel deyince üçüncü kademeden başlayan, üçüncü safhadan başlayan, yedinci safhanın sonuna kadar giden bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi olayı var. Tasfiyeden sonra da 19 kademe nefsin kalbinin müzeyyen olması var. İşte salih amel demek, nefsi ıslah edici amel demek. Yani nefs tezkiyesi, zikir yoluyla yapılan bir güzellik. Nefs tezkiyesi zikirle yapılır. Zikrin, yani Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarının oluşturduğu şifre, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli ya da rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getirir. Kişinin kalbine ulaşan bu nurlar, göğsüne ulaşan nurlar, Allah'ın açtığı, Allah'ın yardığı, o göğsümüzden yardığı yarıktan geçerek kalbimize ulaşırlar ve nefsimizin kalbinin içine girerler. Nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında bu rahmet, faz ve salavattan fazıllar toplanmaya başlar. Toplandıkça nefsin afetleri kapı dışarı edilmiş olur. Çünkü sağlam bir zeminde iman kelimesinin etrafında toplanıyorlar ve dağılmaları da mümkün değil normal standartlarda. Ve nefsin kalbi giderek fazıllar tarafından işgal edilir. Ne zaman %100, %98 rahmet ve %2 affedersin, %98 fazıl ve %2 rahmet olmak üzere ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, bu nefsiniz tezkiyeden sonra tasfiyede oldu demektir. Ama bu da yetmez. Daha 19 kademe nefsinizin kalbinin müzeyyen olması gerekir. O zaman neticeye ulaşırsınız. Onun için Allah Teala her biri ayrı bir mükafatı gerektirdiği için, işte onlar diyor, onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır diyor. Ve yüksek makamlar, neresi? Ullelbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı onlar için. Ve Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yes'avne fi ayatina muacizine ulaike fil azabi muhdarun ve ellezine ve onlar yesavne çalışırlar fi ayatina ayetlerimiz konusunda hakkında muacizine aciz bırakanlar, ulake işte onlar, fi içinde el azabi azap, muhtarune hazır bulunanlar. Ayetlerimizi aciz, yani hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. Ayetlerimizi aciz, yani hükümsüz bırakmak için çalışanlar. İşte onlar azap içinde,
hazır bulunanlardır. Öyleyse bir takım insanlar var ki Allah'ın ayetlerini onlar hakkında savaş vererek aciz hale getirmek isterler. Mesela bir kısmı der ki ruh vücuttan ayrılınca fizik vücut ölür. İşte bu Allah'ın bir ayetlerini boşa çıkarmak için gayret sarf etmektir. Çünkü Allah Teala ruhunuzun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını istiyor. Bu ayet-i kerimenin muhtevasına girerler. İnsan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz diyenler. İnsanla Allah arasına kimse giremez diyenler. Allah'ın söylediklerinin tam tersini söyleyerek insanları Allah'ın yolundan alıkoyanlar. Onların cezası Rablerinin katında onları bekliyor. Ve devam ediyoruz. 39. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne Rabbi yepsutur rızka li men yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru lehu ve ma enfaktum min şeyin fe hüve yuhlifuhu ve hüve hayrur razıkîn. Kul de inne muhakkak Rabbi, benim Rabbim yepsudur, genişletir, bahseder. Er-rızka rızkı, rızk. Limen o kimseye, o kimse için yeşâ-i diler min ibadihi kullarından. Ve yaktürü ve takdir eder, daraltır. Lehu ona ve ma ve ne enfaktüm infak ettiniz. Min şeyin bir şeyden fe o zaman hüve o yuhlifu onun halefini karşılığını verir. Ve hüve ve o hayru hayırlı errazikin rızık verenler. Şöyle oluyor cümleler. De ki muhakkak ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder. Yani daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz yani verdiğiniz zaman yani o takdirde o yani Allah onun karşılığını verir. Ve o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Öyleyse burada Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor ortaya. Kullarını Allah Teala onun gerçek davranışları açısından değerlendirir. Kalbinden geçenler de hesaba katılır ve hak edenlerin rızıklarını Allah Teala genişletir. Dikkat edin ki burada iki türlü hak etmek söz konusudur. Bir, Allah'ın emrettiği şekilde hak edenler. Bana dünyada da ahirette de ver diyenler. Dünyada da ver ve beni imtihan et. Verdiklerini emrettiğin yerlere veriyor muyum, vermiyor muyum? Beni imtihan et ve eğer layık değilsem beni cezalandır. Ama ben bu parayı istiyorum diyen insanlar vardır. Bir de bana para ver, helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Ben nerede istersem onu yiyeyim. Bana karışma diyen insanlar var. Bunların ikisinden bir tanesi Allah-u Teala'nın takdir ettikleridir. Onlara parayı verir ve onları imtihan eder. Gerçekten Allah'ın emrettiği gibi iş yerleri açıyorlar, fakir fukarayı iş sahibi ediyorlar, ihtiyaç sahiplerine parasal yardımda bulunuyorlar mı? Yoksa paraları biriktirip biriktirip onların kasada muhafazasını mı sağlıyorlar? Veya kazandıkları parayı barlarda, pavyonlarda mı yiyorlar?
ikisi arasında büyük fark söz konusu. Onun için Allah Teala diyor ki, kim bana dünyada da ahirette de helalinden ver derse, biz ona dünyada da ahirette de helalinden veririz diyor Allah Teala. Kim bana dünyada ver derse, ona da onu veririz diyor. Ama onun diyor ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah Teala rızkı dilediğine verir ama o dilediği kişi mutlaka ona o seviyede layık olandır. Herkesin de seviyesi birbirinden farklıdır. 40. ayet-i kerime ve yevme bismillahirrahmanirrahim ve yevme yahşuruhum cemi'an sümme yekulu lil melaiketi e haulai iyyakum kânu ya'budûn ve yevme gün yahşuruhum onları toplayacak cemiyan hepsini tümünü sümme sonra yekulu diyecek meleklere lil melaketi e mü mi haulai işte bunlar iyyakum size kânu oldular ya'budûne tapıyorlar ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak, size tapmış olanlar bunlar mı? İnsanlardan Allah'ın meleklerine tapanlar söz konusu olmuş. Ve Allah Teala diyor ki, sonra meleklerine diyecek ki, size tapmış olanlar bunlar mı? Ve 41. ayet-i kerime. Burada 40. ayet-i kerimede Allah'ın meleklerine tapan insanların adı geçiyor. Onlara Allah'a karşı şirk koşmuş hüviyeti ile bakılacak. Şirke düşen insanlar, şirk koşanlar ne ceza ile cezalandırılıyorsa, meleklere tapanlar da aynı standartlarda cezalanacak. Allah'a tapılır. Ondan başka hiçbir varlığa tapılmaz. Ve 41. ayet-i kerime Kalu Sübhaneke Ente veliyyuna min dunihim bel kânu ya bu dune cinne ekseruhum bihim mu'minin mu'minun galu dediler subhaneke sen münezzehsin subhansın ente sen veliyuna bizim dostumuz velimiz min dunihim onlardan başka bel hayır kânı oldular ya budune tapıyorlar el cinne cin ekseruhum onların çoğu bihim onlara müminune iman eden mümin olanlar. Melekler dediler ki sen subhansın her şeyden münezzehsin çok yücesin bizim velimiz onlar değil sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara cinlerin söylediklerine inananlardır. Öyleyse melekler de diyorlar ki sen sübhansın, her şeyden münezzehsin, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, yani cinlerin söylediklerine inananlardır diyorlar. Yani böylece insanların meleklere taptıkları, cinlere taptıkları birer birer aydınlık kazanıyor kıyamet günü. Ve 42. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Fel
yevme la yemliku ba'dukum li ba'din nef'an ve la darra ve nekulu lillezine zalemu zuku azaben narilleti kuntum biha tukezzibun. Fe artık o zaman el yevme o gün la yemlikü malik olmaz, olamaz, gücü yetmez. Ba'düküm sizin bir kısmınız, li ba'dın bir kısmına diğerlerine nefan fayda ve la darra ve zarar vermez. Ve nekulu ve deriz li ellezine onlara zalemu zalimler zulmedenler zuku tadın azaben azap nar ateş elleti ki o kuntum siz oldunuz biha onu tükezzibun tekzip ediyorsunuz, inkar ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz. Ve şöyle çıkıyor sonuç. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz. Gücü yetmez. Kıyamet günü. Zulmedenlere tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Zulmedenlere bunları söyleyecekler. Yalanlamakta olduğunuz ateşin, tekzip etmiş olduğunuz, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz diyor Allah-u Teala. Yani kıyamet günü, hani insanlar diyorlardı ya, bize cehennem ateşi değmez, bizim çocuklarımız daha çok, biz sizler zenginiz, biz cehenneme falan gitmeyeceğiz diyen insanlara, özellikle onlara söylüyor Allah-u Teala. Ve kimin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onların gideceği yer cehennemdir. Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar, mutlaka cehennemde sonsuz bir ömür yaşayacaklardır. İşkence içerisinde bir hayat. Başkalarına azap edenler, putlara tapanlar, meleklere tapanlar, şeytanlara tapanlar, hepsi için aynı şey söz konusu. Ve 43. ayet-i kerime ve izâ tutla aleyhim âyâtünâ beyinâtin kâlu mâ hâzâ illâ رَجُولٌ يُرِيدُ اَنْ يَدُرَّكُمْ اَنْ يَسُدَّكُمْ يَسُدَّكُمْ Amma kâne ya budu âbâ ukum ve kâlu ma hâza illâ ifkun. Müftera, müfteran aslı, müftera. Ve kâlellezîne keferu lil hakkı
lemma ca'e hum in haza illa sihrun mübin mübinun. Ve izâ tutla okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman, aleyhim onlara, ayatuna, ayetlerimiz, beyinatin apaçık, açıkça, galu dediler, ma haza bu değil, illa sadece ancak, den başka, reculün bir adam. Yuridu, ister istiyor, en olması, yesuddekum sizi engeller, mani olur. Amma, anma şeylerden kâne oldu idi. Ya'budu, tapıyorlar.

Sabahukum sizin babalarınız ve kalu dediler. Ma değil haza bu. İlla sadece ancakten başka ifkun yalan iftira. Mufteren iftira uydurulmuş. Ve kale ve dedi. Ellezine onlar keferu. İnkar ettiler, kafir oldular. Li için el hakkı hak. Lemma olduğu zaman caehüm onlar geldi. İn eğer haza bu. İlla sadece ancak den başka sihrün, sihir büyü, mubinun, mubinun, apaçık. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Öyleyse burada her zaman olan bir olay söz konusu. Ayetleri, Allah-u Teala'nın ayetleri onlara açık apaçık bir şekilde okunduğu zaman, bu ancak babalarımızın tapmış olduğu şeylerden, sizi men etmek isteyen bir adam. Babaları putlara tapıyorlar. Putlara tapanlardan sizi men etmek isteyen bir adam bu, diyor. Ve ayrıca söyledikleri de uydurulmuş bir iftira. Eğer mucize gelirse arkasından, mesela ayın fekhedilme olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilmiş. Öyle bir şey gelirse o zaman da söz hazır. Bu ancak apaçık bir sihirdir derler. Yani eğer insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini, Allah'ın söylediklerini inkar edeceklerse yüzlerce yol vardır inkar etmeleri için. Ve böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın söyledikleridir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sadece sizin mutlu olmanızı ister. Bütün Kur'an-ı Kerim bu maksada mebni olarak indirilmiştir. 44. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ateynahum min kutubin. Yedru suneha ve ma erselna ileyhim kableke min nezir. Nezirin nezir. Ve ma ateynahum, biz onlara vermedik. Min kutubin, kitaplardan. Yedrusuneha, onu tedris ederler. Ve ma erselna, ve biz göndermedik. İleyhim onlara, kableke senden önce, min nezirin, bir nezir, bir uyarıcı. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı da göndermedik.

Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar edenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan hiçbir kitap vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir, uyarıcı da göndermedik. Yani onlar ne söylüyorlarsa onların bütün söyledikleri yalandır diyor Allah Teala bu ifadesinde. Ve insanlar sadece Allah'ın söylediklerini inkar ediyorlar. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün söyledikleri insanların çoğu tarafından, dünyanın her tarafında inkar edilecek. Şu anda da dünyanın her tarafındaki her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ve o kavimlerde yaşayan Resullere de insanlar hep kötü bir davranış içerisindeler. Söylediklerine inanmıyorlar, karşı çıkıyorlar. Hep Allah'ın Resulleri tüm dünyada aşağılanmaya çalışılıyor. İnsanların çok büyük bir kısmı ne yazık ki Allah'ın hükümlerinden haberdar değil. Onları cehennemden kurtarmaya çalışanı incitmekle meşguller. 46. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kezze bellezine min kablihim ve ma belehu mi şare ma ateynahum

Fekezzebu rusuli. Fekeyfe kâne nekir. Ve kezzebe ve tekzip etti, yalanladı. Ellezine onlar, min kablihim onlardan önce, ve ma belegu ve erişmediler, mi şare onda bir, ma ateynahüm onlara verdiklerimiz, fe böylece buna rağmen bundan sonra kezzebu tekzip ettiler, yalanladılar. Resulü resuller, fe böylece buna rağmen bundan sonra keyfe nasıl kâne oldu, nekiri inkarım cezam. Allah Teala buyuruyor, onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu? Onlar Allah Teala'ya karşı çıkıyorlar. Allah da onları cezalandırıyor. Hem bu dünyada hem de kıyametten sonra cehennemde. Bu dünyada yerle bir ediyor evlerini, yurtlarını, barklarını, üzerlerine ateş gündürüyor. Bir çığlıkla onları öldürüyor. Su baskınlarıyla, zelzelelerle, çekirge istilasıyla Allah Teala bir tür azabı mutlaka insanlara ulaştırıyor.

Ve 46. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema e'izukum bi vahidetin vahideh en tekumu lillahi mesna ve furada summe tetefekkeru ma

bi sahi bikum min cinneh, cinnetin cinneh. İn huve illa nezirun lekum beyne yedey azabin şedid, şedidin. Kul de söyle, innema ancak sadece e'izzukum size vaaz ediyorum bi ile vahidetin tek bir tane en olmak tekumu kalkın. Li Allahi Allah için mesna ikişer ikişer ve furada ve fertler olarak teker teker summe sonra tetefekkeru tefekkür edin düşünün ma değil yoktur bi sahibikum sizin sahibiniz arkadaşınız min dan cinnetin cinnet deliği. De ki size sadece tek bir şey vaaz ediyorum.

Allah için ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur.

O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcıdır.

Öyleyse Allah Teala ne diyor? Habibim, onlar böyle konuşacaklar. Sen de ki diyor, size sadece bir tek şey söylüyorum. Bir tek öğüt veriyorum. Bir tek vaaz veriyorum. Bir şey, tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ve veya teker teker kalkın, kıyam edin. Sonra tefekkür edin, düşünün.

sizin sahibinizde, yani arkadaşınızda cinne delilik yoktur. O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcıdır. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin, düşünün. Sizin sahibinizde, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir cinnet, bir delilik yoktur. O ancak sizin önünüzdeki şiddetli azaba karşı sizi uyarandır. Bugün de aynı şeyler olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her devirde Allah'ın dostları için, Allah'ın Resulleri için dili denmiştir. Onlara zarar verilmeye çalışılmıştır. Onlara kötü davranılmıştır insanların çoğu tarafından. Ama Allah'ın Resulleri de şartlar ne olursa olsun görevlerini yapmışlardır. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o insanlara neler söyleyeceğini de birer birer ifade ediyor. O bir nezirdir. Sizi gelecek olan şiddetli azaba karşı uyarandır. Bu nezir bir peygamber, bir nebi, bir nebi resul, bir nebi nezir. Resuller de nezirdir, nebiler de nezirdir. Yani veli resuller de nezirdir, nebi resuller de nebi resuller de gene nezirdir. Onun aşağısında da nezir kademesi gene vardır. Allah Teala genel olarak nezir kelimesiyle resullerini anlatmaktadır. Veli resulleri de, nebi resulleri de nezir kelimesinin muhtevasında devreye almıştır. Ve 47. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma se'eltekum min ecrin fe huve lekum in ecriye illa alallahi. Alallah. Ve huve ala kulli şeyin şehidun. Kul de söyle. Ma seeltekum. Sizden istemedim. Min ecrin, bir ecir, bir ücret. Fe öyleyse huve o lekum sizin in eğer varsa in ecre benim ecrim, benim ücretim illa sadece ancak ala Allahi, ala Allahi, ala Allahi, Allah'a aittir ve huve ve o ala kulli şeyin her şeye şehid, şahittir. Ben sizden bir ecir, bir ücret istemedim, istemiyorum. Öyleyse o, yani ecriniz, ücretiniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. Bütün resuller, nebiler Allah Teala'ya hep bunu söylüyorlar. Ben sizden yaptıklarıma karşılık ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir deniyor.
Öyleyse Resuller para istemezler mi? Şartlar gerektirdiği zaman isterler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş olacağı zaman herkese söylüyor. Savaş vereceğiz, paraya ihtiyacımız var diyor. Getirin, harp malzemesi alacağız. Burada yapılan risalet sebebiyle ücret istenmemesi söz konusu. Risaletin ücreti Allah'a aittir. Öyleyse Allah Teala Resulünün ücretini bir hakkın öder. Hiçbir zaman Resulü Allah Teala darda bırakmaz. Allah'ın mükafatı boldur. Allah'ın katındandır. Rızkı da Allah tayin eder, katından tayin eder. Sizin rızkınızı göklerde dağıtırım diyor Allah Teala. Rızkın dağıldığı yer Allah'ın katıdır. Rızık sadece şu yediğimiz yemek değildir. Allah'ın katından gelen rahmet, Allah'ın katından gelen fazıl, Allah'ın rahmet katından gelen salavat, üç ayrı grup nurdur ki hepsi rızıktır. Bize gelen bu rızkı biz zikirle nefsimizin kalbine ulaştırdığımız zaman nefsimizin kalbini o rızıkla infak etmiş oluruz. Öyleyse Allah Teala'nın katında bütün nesillerin ecri vardır, ücreti vardır. Ve vesaretin hakkı için o ücret onlara Allah tarafından ödenir. Ve 48. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim kul inne Rabbi yakzifu bil hakkı Allamül Guyub Guyubi Guyub Kul de inne muhakkak Rabbim yakzifu, kazefe eder, atar, tecelli ettirir. Bi el hakkı allamu çok iyi bilen el guyubi gaybler bilinmeyen. De ki muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder. Yani tecelli ettirir.

bütün gaybleri tamamıyla bilendir. Öyleyse Allah-u Teala bütün gayblerin tecellisine sahiptir. Ve hakkı kasefe eder. Yerine getirir. Tecelli ettirir. Allah-u Teala'nın bir adı da El-Hak'tır. Hakkı bizatihi oluşturan, tecelli ettiren, batının yerine yerleştiren Allah'tır. Hakkın sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle sımsıcak bir güzellik duygusuyla mutluluğa yelken açtık. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk hepiniz için kolayca ulaşılabilir bir merhaledir. Kolayca ulaşılabilir bir kilometre taşıdır. Elbette mutluluğun değişik safhaları vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğuyla mürşidine ulaşan bir kişinin mutluluğu eşit değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin mutluluğu ikisinden de daha yüksektedir. Hem cennet mutluluğu fark eder, hem dünya mutluluğu fark eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu üçünden de daha yüksektir. Nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu dördünden de daha yüksektir. İrşada ulaşan kişi beşinciden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise bu mutlulukların en üst noktasında olandır. Yedinci safhadadır. Her bir safha için bir gök katı yükselme, buna paralel olarak da bir üst kattaki cennetin sahibi olma söz konusudur. Zemin kat cennete, birinci kat cennete girecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim irşat makamına ulaşıp teslim olmuş da sonra ölmüşse ikinci kat cennete ulaşır. Kim ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra ölmüşse üçüncü kat cennete ulaşır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennet onundur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin, irşada ulaşan altıncı kat cennetin. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennetler Allah-u Teala'nın nimetleridir. Dünya saadeti de gene Allah'ın nimetlerinin bir dizaynını ifade eder. Ve Allah-u Teala'nın mutluluk garantisine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım. Bir dilek, şu dünyada hayatın en az %50'sini mutlu olarak

evliyasından birisi olmak, mutlak dünya saadetinin yarısından fazlasını her gün yaşamak, her gün hayatınızın yarıdan fazlası mutlaka mutluluk içinde geçecek. Bütün bunlar onun tarafından, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyorlar ki, öyle elinle yukarısını gösterme. Allah'a mekan izafe etmiş oluyorsun. Hayır, yukarısını göstermekle Allah'a mekan izafe etmiş olmuyorum. Ama Allah'ın orada yukarıda olduğunu söylüyorum. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, 6 günde zıttıyla kaim kılmak üzere 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 zıt. Sonra da arşa istiva etti diyor. Arşa ulaştı ve orada kaldı diyor Allah-u Teala. Yokluk ifadesi. Yoklukta Allah'ın arşı, varlıklar aleminin ötesinde, daha yukarıda. O yukarıdaki Allah var ya, o diyor, biz Kur'an'ı ve bütün mukaddes kitapları inzal ettik diyor. Gene o diyor, rahmeti de, fazlı da, salavatı da biz inzal ederiz diyor. İkişer ikişer inzal ederiz diyor. Zümer 23'te Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindekilere, içindeki sözlere, ayetlere müteşabih bir şekilde, benzer bir şekilde, nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, içindeki ayetler, sureler mazrufsa, zarfın içindekilerse, rahmet zarftır, rahmet nuru, salavat nuru mazruftur, rahmet nuru zarftır, fazl nuru mazruftur. Eğer böyleyse, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ini, bütün mukaddes kitapları inzal etmişse, rahmetini, fazlını ve salavatını inzal ediyorsa, nurlarını inzal ediyorsa, o zaman yukarıdan aşağı doğru bir iniş söz konusudur. Öyleyse o, Allah, oradadır. Yoklukta 7 tane gök katını açtıktan sonra ulaşacağınız yer, varlıklar aleminin en sonu olan Sitret-ül Münteha'dır. Sitret-ül Münteha'dan yukarı doğru yükselir ruhunuz Allah'a ulaşmak için. Adem'e geçmeyen orasını göremez. Allah Teala Adem'den bahsediyor, yokluktan bahsediyor, varlıklar aleminin bittiği yerden bahsediyor. Onun için Sitret-ül Münteha, müntehadaki en son noktadaki ağaç demektir. En üst noktadaki ağaç demektir. Öyleyse Allah-u Teala oradadır, yokluktadır. Arşa yoklukta istiva etmiştir. Yokluğa istiva etmiştir. Ayrıca Allah-u Teala bu kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi gene var. Yaratmadan evvel neredeydi? Hiçbir şey yoktu. Yokluktaydı. Şimdi nerede? Kainatı yaratmış ama bir mekana gene ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Ve bir gün size insan ruhlarının yaptığı yukarıya doğru saflar halinde yükselmeyi ifade eden seyri süluku bütün katlarıyla gösterecektir. Zemin kattan sonra 1. kata yükselişinizi, oradaki secdenizi.
Sonra ikinci kata yükselişinizi secdeden sonra

su arıtma havuzlarında nasıl su arıldığınızı. Sonra gene yükselme, üçüncü gök katında iki katlı bir mescidin üst katında da alt katında da nasıl namaz kıldığınızı. Ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz, üçüncü gök katını dördüncü kata bağlayan mihenk menfezine ulaşıyorsunuz. Bir madeni silindir. Yukarıya doğru herkes sonsuz hızla hareket halinde bir sonraki bir evvelkinin ayağının altında, arada 20 santimlik, 25 santimlik, bilemediğiniz 30 santimlik bir mesafe var. Sonsuz hız boyunca kimsenin ayağı kimsenin başına değmez. Ama yükselme, yükselme, yükselme. 7 tane gök katından bahsediyor Allah Teala. 7 tane gök katının her biri aşılacaktır. Fetih kapısına geleceksiniz. Dördüncü kattaki mescit Beytül Makdis'in aslı. Beşinci kattaki mescit Beytül Haram'ın aslı. Altıncı katta mescit yok. Sıbkatulma olma, Sıbkatullah olma makamı var. Ve her seferinde kapıdan girilir, yukarıya doğru giderken kubbeden yukarıya doğru yükselinir. İşte ne zaman oradaki ruhlardan, oraya kadar ulaşabilen ruhlardan birisinin artık oradaki o beyaz, çok açık yeşil renkteki, fosfor rengindeki ışıktan, nurdan derileri çatlamıyorsa, o zaman o kişinin eline kılıç verilir. Boşluktaki bir kürsüden verilir. Cebrail aleyhisselam bu görevi üstlenmiştir. Ve eline kılıcı alan kişi kubbeden gene yukarı çıkar, altıncı kattan yedinci kata kadar yükselir ve fetih kapısına ulaşır. Katlar boyunca Allah-u Teala her kattan daha üsttekine çıkarken yükselmeyi kesin menet olarak gösterir. Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk yukarı doğrudur. Nitekim 7 tane alemi gördükten sonra Sidretül Münteha'dan ruhunuz gene yukarı doğru yükselecektir Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah oradadır, yokluktadır. 7. katın üzerinde kendisine ait olan bir uzaklıkta ve yokluktadır. Ve yukarıdadır. Öyleyse biz Allah'a mekan izafe etmiyoruz. Allah mekandan bize münezzehtir. Ama zatı oradadır, yukarıdadır. Kainat mı dediniz? Allah Teala kainatı rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Her birimizin her şeyinden rahmetiyle ve ilmiyle bizi bütünüyle kuşattığı için anında haberdardır. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatlerini ait olduğu yere oturtalım. Allah Teala diyor ki eğer göklerde başka bir Allah olsaydı, başka bir ilah olsaydı veya ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Öyleyse gökleri yaratan Allah diyor, sonra da üst gökleri yaratan Allah diyor. Alt gökler her gezegenin ve güneş sisteminin etrafındaki hayat olan bütün gezegenlerde daima 7 tane atmosfer tabakası oluşur. Yer katmanları da tam 7 tanedir. Bu Allah Teala'nın sema arz ve semavatı beraber kullandığı zaman arzı ile dünya yarattığı dünya 7 katmanlı dünyası ile insanların yaşamasını temin edecek olan 7 katlı atmosfer. Ama bir de Semail Ula diyor Allah Teala.
semavatil ula diyor. Üst gökler, birinci hüviyetteki gökler, Allah'a yaklaştıran gökler. İşte orada tarik-i müstakimi görüyoruz. Saydığımız 7 tane gök katını bu tarik-i müstakimin 7 katı oluşturur. Allah Teala diyor ki biz göklerde 7 tane tarik yarattık.

وَلَكَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Üzerinizde diyor, sizin üzerinizde 7 tane tarik yarattım diyor. İşte bu 7 tane tarik, tarik-i müstakimi oluşturur. Bu 7 tarikin her birisi bir evvelkini bir üstteki gök katına bağlar. Gök katları hakkındaki bilgiyi de verdik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde her şey öylesine güzel ki, doğruları Allah söylüyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet söylediklerini kalbinize yerleştiriyorsa, eğer ilmi ondan alıyorsanız, o zaman neden mutlu olmayacaksınız ki? Hayatınızın bir mana kazanması söz konusu. Sizi ideal sahibi yapıyor Allah-u Teala. Yardımını bir an bile üzerinizden eksiltmiyor. O Allah ki ona tevekkül etmenizi, güvenmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız Allah'a güvenin. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'a güvenin. Ne olur güvenirseniz? Sadece Allah'a tevekkül edenler zikirlerini 33 bin zikrin ötesine çıkarıp daimi zikre ulaşabilirler. Daimi zikre ulaşanların hepsi mutlaka Allah'a tevekkül edenlerdir. Ne diyor Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden sizsiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır, olmadınız. Ama en kuvvetli, her şeye kadiri mutlak olan Allah sizin dostunuz, sizinle beraber. Öyleyse Allah kadiri mutlaktır. Bu mutlakiyetinin hududu yoktur. Bu mutlakiyetinin dışında hiçbir şey kalmaz. Her şeyi ihata eder. Her alem birbirinin içinde mevcuttur. Ama hiçbir alem aynı koordinatları paylaştığı diğer altı alemi fark edemediği gibi kendisini kuşatan ve çevresini kuşatan Allah'ı da beş duygusuyla idrak edemez, fark edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onu tanıdıkça sevmek, aşık olmak ve neticede hayran olmak söz konusudur. Ona sevginiz arttıkça onun da size karşı sevgisi artar. Çünkü sevginiz arttıkça daha ötelere liyakat kesbedersiniz.
Sizi o liyakatı seviyesine çıkaran siz değilsiniz. O'dur. Size yardım elini uzatır. Lazım gelen gayretleri gösterdiğiniz takdirde keşfedeceğiniz güzellikler sizin için mukteseb hak olur. Ama Allah-u Teala'nın Resulleri için onlar mukteseb hak değildir. Allah'ın vehbi mükafatlarıdır. Yani karşılıksız hibe edişidir. İrşad makamına kadar yükselebilenler, yani iradelerini de Allah'a teslim edebilenler, kazandıkları her şeyi gene Allah-u Teala'nın yardımıyla ama kesbi olarak elde ederler, kesbederler. Onu daimi zikri hak etmek mecburiyetindedirler. Bunun için uzun çalışmalar gerekir. Ama eğer Allah Teala risalete seçmişse bir kişiyi, resullük vermişse ona, o zaman o kişinin daimi zikre ulaşması vehbidir. Allah Teala'nın bir hediyesidir, bir nimetidir, bir karşılıksız hibesidir. Allah Vehhab'dır. Karşılıksız hibe edendir. Kime? Seçilmişlere. Sevgili kardeşlerim, iki seçilmeyi birbirine bağlamayın sakın. İkisi aynı şey değildir. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Allah Teala tarafından ikinci basamakta. Allah'a ulaşmayı dileyenler yalnız seçilmişlerden olacağı için Allah Teala çok sayıda insanı, pek çok sayıda insanı seçilmişlerin arasına koyar. İstediği mi onlardan ne kadar çok olursa o kadar çoğu Allah'a ulaşmayı dilesin de cennet saadetine ulaşsınlar. Daha sonra dünya saadetinde sahibi olsunlar. Allah Teala hepinizin mutluluğu için var. Saadetiniz, mutluluğunuz Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Aynı zamanda göstergesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile dostluk, Allah ile ilişkiler, her şey en güzel standartlarda.

Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adına mutluluk dediğiniz şey Allah olmadıkça, Allah'ın yardımı olmadıkça ulaşmanız mümkün olmayan bir hedeftir. Daimi zikre ulaşmak bütün insanların hakkı ama ona ulaşma vazifesi ifa edilmedikçe ulaşılamayacak olan bir hedeftir. Daimi zikir mutlak olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a karşı tevekkül sahibi olabilenleridir. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Bir, tevekkül sahipleri. İki, tevekkül sahibi olmayanlar. Tevekkül sahipleri 33 bin zikirde oraya kadar çok hızlı bir şekilde yükseldikten sonra 33 bin zikirde kalmayan ve 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikre kadar ard arda yükselebilenlerdir. Bunların da bir kısmı daimi zikre ulaşacaklardır. Yıllardır bir gayretin içindesiniz. Daimi zikrin hiç de kolay bir şey olmadığını gördünüz. Ama ulaşabileceğinizi söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluksa, huzursa, saadetse, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bütün mukaddes kitaplarda olduğu gibi bugünün insanı için, nasıl bütün mukaddes kitaplar kendi devirlerinin insanı için bir hidayet rehberi ise, bir mutluluk öğreticisi ise, bir mutluluk garantisi ise, bir mutluluk davetiyesi ise, kainattaki son nebiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, son peygamberdir. Allah Teala diyor ki, o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o bir muhtevanın bütününe sahip kılındı. Ona kainatın son şeriat kitabı inzal edildi. Kur'an-ı Kerim nüzul etti. Allah'ın katından indirildi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Allah'ın katına yükseldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte Kur'an-ı Kerim mutluluğun her açıdan simgesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk, yani bir saadet davetiyesidir.
bir saadet reçetesidir, rehberidir. Bir saadet garantisidir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Diyor ki biz insanı bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Bu hedefe ulaşmak istemeyenleri açık bir şekilde buna ulaşmaya yönelmeyenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala cennetine kabul buyurmuyor. O insanlar farklı bir dizayn içindeler. Hele Allah'a ulaşmayı dilemeyen daha sonra ise Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar omuzlarına vebal almış olanlardır. Bizse size mutluluğu anlatıyoruz. Bu çağda asrı hidayette, hidayet asrında, hidayet çağında şu dünyadaki, kainattaki en mutlu kişi, en çok kişiyi hidayete erdirendir. O devrin imamıdır. Hidayete erdirmek onun işidir. Öyleyse hidayetin tamamlandığı yer neresidir? İradenin de Allah'a teslim noktası. İradenin Allah'a teslimi noktasındaki irşada ulaştıktan sonraki öğreti sadece devrin imamına aittir. Devrin imamı Allah-u Teala tarafından bir kişinin başının üzerine gönderilmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılamaz. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor Allah-u Teala? Arşın sahibi olan ve günahları dereceleri arttıran, sevapların derecelerini arttıran Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere emrinden ruh gönderir. O kişiye bir tebligatta bulunmak üzere, o kişiyi uyarmak üzere, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılacaksın. Allah'a geri döneceksin. Ait olduğun yere dönme zamanın geldi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah-u Teala'nın Kur'an hakkındaki genel çerçevesi bu standartlarda. Buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları bize ulaşmalarını, mutluluğu yaşamaları istikametinde seçeriz. Ve Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Ama dilerseniz sizi mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacağı kesinlik kazanıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah Teala böyle buyuruyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Neyle? Sırat-ı müstakimle. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ruhun hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Âl-i İmrân 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a hidayet etmektir. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet, ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nisa Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları Allah kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Tam 12 defa Allah kendi zatına ulaşmamızı bize emrediyor. 12 defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırıp da dünya saadetinin en az yarısına, 3. kat cennete bizi sahip kılmak için bize 12 defa farz kılmış bu hususu. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Ama aynı zamanda gene biz ulaştırmayacağız. O ulaştıracak. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacağız. Ulaştırmak Allah'ın işi. Şura 13'te söylediği gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse gelin bakalım şu 12 defa farza. 12 defa farz olduğuna göre Allah Teala açık ve kesin bir şekilde bütün insanları ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmaya davet ediyor. Bu ise 3. kat cenneti ve dünya saatinin en az yarısını garanti eden bir olaydır. Ama Allah Teala orada bırakmıyor. Ta bir hakkın takvaya kadar daveti devam ediyor. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvaya takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, yani hakkul yakin takvası, yani iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir takva olsun. Sizi irşat makamına ulaştıran bir takva olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. 12 defa Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Yani sizi 3. kat cennete ve dünya mutluluğunun en az yarısına kesin bir daveti var Allah Teala'nın. İşte 1. ayet Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. 2. ayet-i kerime Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel, ruhunu Allah'laştırmayı dile ve takva sahibi ol. Rum 31. Bu ayet Allah'a yönelmenin, münip olmanın, takva sahibi, birinci takvanın sahibi olmak demek olduğunu söylüyor bize. Allah'ın 3. farzı ikinci farzın bitimine ulaşalım. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demek değildir. Ama Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun emrine verdiğine göre Allah Teala burada Zümer 54 gibi buradan Şura 13'te hedefe gideceksiniz. Şura 13'te Allah Teala diyor ki sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız ama biz ulaştırırız, mutlaka ulaştırırız diyor Allah Teala. Öyleyse verdiği emir Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef belli, Allah'ın zatına ulaşmak. Onlar ulaşmayacaklar. Allah onları kendisine ulaştıracak. 3. ayet Fecr 28 ve Fecr 28'de Allah Teala irci'i ile Rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de ona, onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Allah Teala Zariyat ilde diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Altıncı ayet-i kerime Yunus
25, Yunus 125, Allah-u Teala diyor ki Allahu yedi darü selamı yehdi men yeşayı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim ona, Allah kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse bilindiği gibi Allah'a ulaştıran yol. 7. ayet-i kerime müzemmil 8. Vezkür ismi rabbike ve tebetil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala muhtevayı en güzel şekilde dizayn etmiş oluyor. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani burada Allah Teala ruhun Allah'a ulaştırmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu pekiştirmiş, kesinleştirmiş. 9. ayet-i kerime Şura 47'de Allah Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi lazım mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah zatına davet ediyor. Ondan sonra Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Allah Teala Elestü bir Rabbim Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Elestü bir Rabbiküm. Galu dediler ki bela evet. Hepimiz evet demişiz. Allah Teala onun üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel geri döneceğinize dair, teslim olacağınıza dair. Ve ondan sonra da Allah Teala sadece bu üçünün değil, dördünün de irademizin de Allah Teala'ya ulaşması konusunda bizden her üçünden irademiz de dahil olmak üzere bizim bütünlüğümüzden bir misak alıyor Allah Teala bizlerden misak alıyor bütün insanlıktan irademizi de ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair ve bunu üzerimize farz kılıyor. Bu Allah'ın ahdallahisi ile Allah'ın vasiyetine eşit oluyor. Ahdallahi Allah'ın bizimle ahdi, Allah'ın vasiyeti de Allah'ın bizden istediği dört teslim. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki Allah-u Teala farzlarıyla dizayn etmiş ortalığı. Bu dokuzuncu farz. Allah'ın davetine icabet etmekte. Onuncu farz, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki irademizin teslimini de esas alan misakimiz ama muhtevanın içinde ruhumuzun Allah'a verdiği misakta haliyle yer alıyor. Ve 11. ayet-i kerime Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi effu.
Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebihû. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala sakın diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırıp fırkalara ayrılmanıza sebebiyet verir. Ve Allah Teala burada bir yere ulaşıyor. İşte Allah'ın üzerinizdeki vasiyeti budur diyor. Allah'ın ahdidir. Sizinle Allah arasındaki ahdidir. Ruhunuzu da, beçinizde, nefsinizde, iradenizi de bize teslim etmeniz diyor Allah Teala. İşte bu çağın parolası, hidayet çağının parolası hidayettir. Hidayet asrının, asr-ı hidayetin parolası hidayettir. Ruhunuzun hidayeti, ruhunuzun 21. basamakta Allah'laşması, 22. basamakta Allah'ın zatında kaybolması, yok olmasıdır. 25. basamakta fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanarak Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudunuzun hidayeti, birincisi ruhunuzun hidayetiydi. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp, nefsinizin kalbinde hiçbir afet bırakmadıktan sonra Allah'ın size 7 tane gök katını göstererek nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktada Allah'a nefsinizi de teslim etmenizdir. 27. basamak. Ruhunuzun Allah'a teslimini Allah Teala Nebe 39'da anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa'itaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a giden yolu kendisine yol ittaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun Allah'ın zatında yok olması olayı. Allah'ın zatının ruha meab olması, sığınak olması olayı. Sonra fizik vücudun teslimi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Nisa 125 ve men ahsenu dinen mimmen esleme ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. Fizik vücudun hidayeti ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Nefsin teslimi ve onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Abd olanlar, nefslerini Allah'a muhlis kılarak teslim edenler. Nefsin hidayeti 27. basamak. Ve irşada ulaşmak. Allah Teala Bakara 186'da diyor ki ucibu davete dahi izadeani felyestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Bize davette bulundukları zaman, bize dua ettikleri zaman dua edinin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet edip
mümin oldukları takdirde, amin oldukları takdirde ve böylece umulur ki irşada ulaşırlar. Allah-u Teala irşadı üzerimize farz kılmış. Altıncı hidayet ve nihayet irademizin Allah'a teslimi. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, yedinci defa amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, yani teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Bu iradenin teslimini, iradenin hidayetini Allah-u Teala Fusilet 33'te, 34'te ve 35'te anlatmış. Diyor ki onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiati hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiati hasenatla önleyenler, onlar bu hüviyete herkes ulaşamaz. Herkesi ulaştırmaz Allah-u Teala. Onlar, ulaşanlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim, Hazzül Azim, Ecrül Azim iradenin tesliminin kesin işaretlerini taşır. Burada da Allah'a teslim olduklarını söyleyerek diyor Allah'a teslim olmuşlar ve Allah'a çağırıyorlar. Allah'a iradenin teslimiyle Allah'a çağırma yetkisini alır kişi irşada memur ve mezun kılındın emriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Mutluluk bir bütündür. Allah-u Teala sizi 7 tane hidayete birden davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bir, her safhada mutluluğunuz artacağı için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir sizi. 7 safha mutluluğun en küçük mutluluktan en yüksek mutluluğa kadar hepsine birden davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah-u Teala garanti veriyor. Bütün mutluluklar onların olur diyor. Diyor ki onlar ki Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır, mutluluk vardır diyor. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? 7 safhayı da geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? 4 teslimi de gerçekleştireceksiniz ve Allah'a teslim olacaksınız. 7 tane safhada 4 tane hidayet gerçekleştireceksiniz. Hepsi de üzerinize farz. Mutluluk mu? Dipten doğru saadet içinde olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mutluluk isteyenler mutluluğun peşine düşsünler. Mutluluk orada Allah'ın huzurunda sizleri bekliyor. Biz de orada olacağız. Göreceksiniz. Huzur namazını göreceksiniz. Orada bizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.
Me az salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

sizlere Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasından bahsetmek istiyorum. Kur'an'da farz kılınan İslam'ın 7 safhası. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe tarafından Kur'an'da farz olan bu 7 safhanın bütünüyle yaşandığı vakasını da sizlere sunmak istiyoruz. Kur'an'da İslam'ın 7 tane safhası yer alıyor. Madde 1. Bu 7 safhanın 7'si de farz. Madde 2. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. O kadar mı? Hayır. Onlardan sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in de yaşamış. Ama biz şu anda sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan ve onun sahabesinden bahsetmek istiyoruz. İslam'ın 7 safhası perspektifinden konumuza bakarak. İslam 28 basamaklık bir dizayndır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar karşısında insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İslam'ın birinci safhası üçüncü basamakta başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse o kişi hep ikinci basamakta kalacak ve gideceği yer cehennem olacaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi, dilemediler mi? Sualinin cevabından evvel Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sadece dilekten bahsediyoruz. Dilemek üzerimize farz mıdır? Farzdır. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekune minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma.

Küçük azınlıklar olarak yaşıyor. Gördük ki farz. Sadece bu ayet-i kerime de mi farz? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a müdaki olmayı dile, Allah'a yönel ve ona teslim ol. Min kable yetikü bil azabe üzerine azap gelmeden önce sümme la tunsurun yoksa sonra yardım olunmazsın.

Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet kerimesinde vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, münip olmuşsa, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol.

Allah Teala dilemeyenlerden bahsediyor. Yunus suresinin 7. ayet kelimesinde innellezine la yercune likayna meradu bil hayatet dünya vatmeyenne biha ellezinehum an ayatina gafilun ilaike mevahimin naru bima kâni yeksibun buyuruyor. Onlar bize mülaki olmayı, kendi ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor. Bundan 14 asır evvel Allah Teala bu söylediğimiz 3 ayetle, daha ondan sonra da birçok ayet var, Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı dilemişler. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ الْعِبَادِينَ Sahabeden bahsediyor. Diyor ki onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek farz mı? Gördük ki 3 ayet-i kerime farz olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulaşmayı dilemişler mi? Evet, bütün sahabe ulaşmayı dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şimdi aranızdan birisi çıkıp da hayır bu farz değildir diyebilir mi? Bugünün din öğretiminde

Ve bu yoktur diyebilirsiniz. Bu gerçekten büyük bir eksikliktir. Çünkü olay burada başlıyor. Bu yoksa her şey yok oldu demektir. Çünkü böyle olan bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil, gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i kerimeyi söyledik. Özü evvela tamamlayalım diye konunun can alıcı başka noktalarını dikkate almadan ikinci safhaya geçiyorum. Mürşide tabi olmak. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Onun kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bir kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmesini, tanımasını ve idrak etmesini sağlar. Ve ona bu imkanları bahşeder Allah Teala. Ondan sonra kalbine ulaşır. Kalbini kendisine çevirir. Göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ondan sonra da

Bu kişinin zikir yapması neticesinde kalbine %2 civarında rahmet girer. O zaman kişi huşu sahibi olur. Mürşidini Allah'tan sorar. Allah mutlaka ona böyle bir insansa Allah'a mülaki olmayı denemişse mürşidini mutlaka gösterir. Gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Evet. Allah Teala diyor ki Allahu kastu sebili. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet gelmesinde Ya eyyühellezine aminuskurul aminin aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ey amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşide tabi olmak için onu mutlaka Allah'tan isteyin diyor. Vesileyi, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi mutlaka Allah'tan isteyin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe vesileyi istemişler. Zaten Peygamber Efendimiz var ortada. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. 14 asır evvel hepsi ona tabi olmuşlar. Tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Şimdi birinci sual. Allah'a mülaki olmayı dilemek farz mı? El cevap farz. Ayeti söyledik. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Cevap evet. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra mürşide tabiyet farz mı? Kur'an ayetleriyle farz. Allah Teala buyuruyor ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Farzı yerine getirmişler. 14. basamak. Bu tabiyetten sonra nefsinin kalbine insanın iman yazılıyor. O güne kadar Allah Teala bir on verirken her bir derecelik sevabına bire yüze çıkartıyor. O kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiğinde, fazla birikimi gerçekleştiğinde birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi oluştuğunda ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor diğer ruhlarla birlikte. Ve bir gün Sitre-i Münteha'ya ulaşıp oradan zikir hücrelerindeki zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Yani Allah'a dönüyor, ulaşıyor. Öyleyse bütün sahabe mürşide tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine. Şimdi ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış mı? Elbette kılınmış.
Allah Teala Müzzemmil 8'de buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın zatına ulaşmak farz kılınmış. Bu hususun bir emir olduğu, bu sebeple de farz kılındığı bir defa daha kesinleştiriliyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler. Ma şeyi emrallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona yani Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaşması görülüyor ki üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah Teala hidayete ermiş diyor. Hidayete ermeye ruhun Allah'a ulaşması diyor. İşte iki ayet-i kerime.

Allah Teala Ali İmran 73'te diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. El hüda hidayettir diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve o işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar mı? Yani hidayete ermişler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor.

O 17. ayet-i kerimesinde söylediği Allah'a dönerek, Allah'a münaki olmayı dileyerek, şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olan sahabenin bir sonraki ayet-i kerimesi, onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Ömer 18, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Zaten bunlar sahabe. İşte onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe için söylüyor bunu. Bütün sahabe için onlar sözün en güzeline uyarlar. Ne demek? Peygamber Efendimiz sözleri ahsen olanına uyarlar. Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. Onun için ahsen. Allah'ın peygamberi söylüyor. Onun için ahsen. Ve o Allah'a mülaki olmanın mutlaka farz olduğunu söylüyor. Üzerimize farz. Ve bakıyoruz ki onlar sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 21. basamaktaki 3. safa ruhun Allah'a mülaki olması, ulaşması üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası 22. basamaktır.

Öyleyse 28 basamaklık İslam merdiveninde Allah'ın üzerimize farz kıldığı 7 safayı birer birer gözden geçiriyoruz. 7 safanın 7'si de farz mı? 7'si de farz. Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmiş mi? Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmişler. Şimdi 3. safadayız. Bütün sahabenin gerçekleştirdikleri de kesin, üzerimize farz olduğu da kesin. Sonra ne olur? Bir kişinin ruhu bu safalardan 7 tane gök katını açtıktan sonra Allah'ın zatında yok olunca Allah'ın zatında fani olur. Ona Allah'ın katında bir taht ihsan edilir. Allah Teala En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor, ona bir altın taht ihsan edildiğini. Sonra o kişi zikrini artırır, zikri günün yarısını aşar. Sonra da nefsinin kalbini %80'den fazla nurlar bürüdüğü zaman o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Acaba veçimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi üzerimize farz mı? Elbette farz. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı?

Allah Teala diyor ki Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor. Demek ki Allah Teala veçin Allah'a teslim edilmesi diye bir husustan bahsediyor. Peki farz mı böyle bir husus? Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Adem oğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Şeytana kul olacak olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse ezelde Ademoğulları adı verilen fizik vücutlarımızdan Allah Teala ahd alıyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a fizik vücutlarımız kul olsun diye, yani Allah'a teslim olsunlar diye. Üzerimize farz kılmış Allah Teala ve görüyoruz ki fizik vücutlarımız için farz kılınan bu husus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala açık bir şekilde Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz. Bütün sahabe veçlerini Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Ulu'l-elbab olur. Ulu'l-elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Li ulu'l-elbab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab için yattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek onların üzerinedir. Onların yaptıkları şey, ayaktayken de onlar, otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala Ulu'l-Elbab için. Ulu'l-Elbab olmak üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: Feskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de öyleyse hep Allah'ı zikredin. Üzerimize farz ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş mi? Öyleyse sahabe ulu'l-elbab olmuş mu olmamış mı diye bakmamız lazım. Bakıyoruz ve görüyoruz demin söylediğimiz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin hem hidayete
erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hem de ulul elbab olduklarını söylüyor. Ulul elbab da olmuşlar. Bütün sahabe hidayete ulul elbab seviyesinde de ermiş, daimi zikrin sahibi olmuş. Ne olur bir insan daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insan olur. O kişi artık ömür boyunca bunu devam ettirecektir. Bu nokta, ulul-elbab noktası o kişiye yedi kademe yerlerin melekutunun gösterildiği yerdir. Bir de zemin kattaki devrin imamına ait olan ana dergahı gösterir. Bundan sonra gök katları gösterilmeye başlanacaktır. Kim birinci kat gökleri Allah Teala kalp gözüyle ona gösterirse, bu noktadan itibaren o kişi muhlis olmuştur. Yani irşad olmak konusunda adımlarını atmaya başlamıştır. Yedi tane gök katı Sitret-i Münteha'ya kadar tamam olduğunda bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh tamamlandığı anda bu kişi muhlis olur. Üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ هُنَفَائِ Onlar muhlisler olarak onun dininde hanif kişiler sıfatıyla nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Hanifler olarak ve onun dininde. İşte muhlis olmak üzerimize farz. Peki, Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü, bu farzı ortaya koyuyor. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Allah-u Teala ona diyor ki, onlara de ki diyor Allah-u Teala, sizin dışınızdakilere, kitap sahiplerine de ki, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. 27. basamak. Bundan sonra kişi 28. basamağa geçecektir. Tövbe-i Nasuh'tan sonra otomatik olarak geçmiştir. O kişinin günahları örtülecektir. Salah nuru verilecektir. Artık salah makamındadır. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Teslim edince de onun daimi zikri artık tesbihe dönüşecektir. Kendi iradesiyle zikretmediği için. Ve Allah o kişinin iradesini teslim alarak artık sadece Allah'tan emir alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren birisi hüviyetine sokar kişiyi ve ona irşada
memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. 28. basamakta, 5. kademede kişinin iradesi Allah'a teslim edilmiş ve Allah onu irşat makamına tayin etmiştir. İradesi artık mevcut olmadığı için o güne kadar zikir adı verilen daimi zikri o günden sonra tesbihe dönüşmüştür. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına kişi tayin olunur. Sevgili kardeşlerim, biz dünyaya kavga için gelmedik. Sevgi için geldik. Hepinizi çok seviyoruz ve din adına bütün konuşanları Allah'ın doğrularına davet ediyoruz. İslam aleminin çöküşünün arkasında İslam'ın unutulması var sevgili kardeşlerim. İslam unutulmuş. İşte bu kademeye ulaştığımızda burası yolun sonu. Bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el ebenin var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Allah-u Teala bütün sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabi'in adı verilenler tabi olmuşlar. Her şey gizlenmiş sevgili kardeşlerim. Soruyoruz, tabi'in kimdir? Sahabeyi görenler. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler. Hayır, görenler değil. Sahabe, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlardır. Tabi olduklarını da kesinleştirdik. Tabi'in sahabeye tabi olanlardır. Sahabeyi görenler değildir. Tabi'in kimdir diyoruz? Sahabeyi görenlerdir diyor kişi. Diyoruz ki yahu adı üstünde tabi'in, tabi olmuş, tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne uğruna acaba insanlar bu öğrendikleri insanları cehenneme götürecek olan bir ilmi hakikati öğrenmelerine rağmen nasıl devam ettirirler? Nasıl vicdanları razı olur 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine? İnanılacak bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otuz yıldır insanları sadece ikaz ediyoruz. Ne demişler? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Allah Teala bize doğruları öğretiyor, biz de söylüyoruz. Şimdi belki birçok insan bize diyecek ki ne olur yani? Onlar kabul etmiyorsa sen de çekil köşene. Bunlardan elini eteğini çek. Öyle mi zannediyorsunuz? Bu kadar kolay mı? Eğer Allah Teala size ilim öğrettiyse, insanlara
bu ilmi açıkla ve onları kurtar emrini vermişse, o zaman bu can bu tende kaldıkça Allah'ın emrine itaat etmeyeceğimizi mi zannediyor acaba insanlar? Sevgili kardeşlerim, şimdi sonuca geliyoruz. Ne gördük? Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. 1. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Daha doğrusu Allah'ın ruhu kendisine ulaştırması. Çünkü bunu garanti etmiş Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse, Allah diyor ki ben ulaştırırım onun ruhunu kendime. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah kendisine ulaştırır.

Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı, dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder, ulaştırır. Men yunib, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Bu ayet-i kerime münip olmanın, münibine, yunib, enibü kelimeleri hep aynı kökten gelir. Bu münip olmanın Allah'a ulaşmayı, yani buradaki dilemenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bu ayet kesinleştiriyor. Allah çünkü diyor kendisine ulaştırır diyor. Münip olan kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Üzerimize farz, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmek farz. Huller vefat olmak, bütün sahabe teslim etmiş. Muhlis olmak farz. Bütün sahabe muhlis olmuş. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak farz. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinize bir sualim var. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın yedi safhasını da farz kılmış mı? Hiç kimse bize hayır kılmamış diyemez. Bu varan bir, varan iki, bütün sahabe bu İslam'ın yedi safhasını, üzerlerine farz olan bu İslam'ın yedi safhasını yaşamış mı? El cevap, evet yaşamış. Ayetler kesin olarak bunu ispat ediyor. Bu konuşmamızda ispat ettiğimiz gibi. Hiç kimse yaşamadıklarını iddia edemez. Ve bütün bunlar hadislerde değil, Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet yer alıyor. Hiç kimse karşımıza çıkıp da sen bu hadisten bahsediyorsun ama bu hadis mevzu bir hadistir diyemez bize. Çünkü söylediklerimiz her konu bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine dayalı olarak en sağlam bir kale gibi bugün insanlığa sunulmuştur. Öyleyse Allah-u Teala yedi safayı da farz kılmış mı sualinin cevabı? Evet, kılmış. Bütün sahabe yedi safanın yedisinde yaşamış mı sualinin cevabı? Evet, yaşamışlar. Ve bizim sizlere sualimiz, bugün bu dünya hayatını yaşayıp da din konusundaki ilmin sahiplerine sualimiz. Siz İslam'ın yedi safhasının farz olduğunu, sahabenin hepsinin Kur'an ayetleri gereğince bunları yaşadığını ve hepsinin yedi safhayı gerçekleştirdiğini, bugün yaşayan insanların da üzerine bunların hepsinin farz olduğunu, ey din uleması, insanlara anlatıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim bunların hepsini ihtiva ediyorsa,
Yedi Safa'nın yedisini de. 14 sıravel onlar yaşadılarsa Kur'an-ı Kerim'deki bu farzları ve bunları Kur'an ayetleri söylüyorsa, farz olmasına rağmen siz yaşamıyorsanız ve bu Kur'an farzlarını, sahabenin yaşadığı Kur'an'da farz kılınan bu farz Kur'an farzlarını öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, o zaman omuzlarınızda bu 70 milyondan fazla insanın vebali yok mu?

Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili din öğreticileri. Neden böylesiniz? Bu kadar insanın vebali, kalbinizde bir sızlama oluşturmuyor mu? O öğrendiğiniz ilimle İslam'ın 5 şartıyla kurtulmanızın mümkün olmadığını anlamamakta ısrar edecek misiniz? Biliyorsunuz artık Allah'a bırakınız ruhunu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a ulaştırmak, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bırakınız onları. Konu daha Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediğiniz noktada bitmiştir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ayetleri söyleyerek gidelim bari. Yunus 7 ve 8'de Allah Teala diyor ki: İnnellezine la yercuna dikaina ve radu bil hayatet dünya ve atmayen nübiha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette diyor Allah Teala bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Öldükten sonra ruhun ulaşması Allah Teala tarafından gerçekleşiyor. Eğer o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmadıysa, öldüğü zaman, ceset ölünce ruha artık bir mekan değildir. Ruh açıkta kalmıştır. O açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerini alarak 7 tane gök katını beraberce çıkıyorlar. Sitret-i Münta'ya kadar beraberce ulaşıyorlar. Sitret-i Münta'dan yukarıda ruh yalnız başına yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'a mülaki olmayı onlar muhakkak surette dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdır diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve sonunda da şunu söylüyor. Onların gidecekleri yer, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili din adamları, bu veballe beraber nasıl yaşayacaksınız? Onlara bunların hiçbirini söylemiyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz bilmiyor, tamam. Ama 30 yıldır bununla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlere bu hakikatleri anlatmakla meşgulüz. En az son 10 yıl her şeyi çok iyi bir şekilde gördüğünüz şu anda bilgisayarların hafızasında bizim tarafımızdan hazırlanmış, yayınlanmış televizyonumuzda 6.000 saatten fazla konuşma var. Bu konuşmalar bütün bu Kur'an hakikatlerini anlatıyor. Sevgili kardeşlerim,
Eğer üzerinize düşen görevi yerine getirmezseniz, bu insanların hepsi cehenneme gidecekler. Bırakınız ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda dahi kimsenin bilgisi yok. Bu yoksa kişinin görüyorsunuz ki gideceği yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Rad 27'de onların dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah zaten dalalette olan insanları dalalette bırakır. Zaten o insanlar dalalette. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor Allah Teala ve bunu diliyor. Bu anlattıklarımızdan sonra bütün bunlar farz ise, bütün sahabe bu farzları gerçekleştirmişse, 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmişse, suçlu aramıyoruz. Yok edilmişse, yok edildiği kesin değil mi? Hanginiz biliyordunuz biz bunları anlatmadan evvel? O zaman üzerinizde vebal yok mu? Birazcık aklı erenler, din konusunda birazcık araştırma yapanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmamızı tamamlamayı nasip kıldı Yüce Rabbimiz. Bir defa daha 70 milyondan fazla insanın vebalinden sizleri kurtarmak için ey din öğreticileri bir defa daha konuştum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler bir defa daha Allah'ın hakikatlerini söyleyerek sizleri cehennemden kurtarmak üzere ikaz ettik. Allah-u Teala'dan duamız olur ki bu söylediklerimizden inşallah ibret alırsınız. O vebalden kendinizi kurtarırsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

0: İmam İskender Alimihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bugünkü din adamlarının söyledikleriyle, anlattıklarıyla cennete girmek mümkün mü konumuz? Cevap daha baştan mümkün değil diye geliyor. Neden mümkün değil? İşte onu izah edelim. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirildi. Ve 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. 14 asır sonra bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz." diyor Allah Teala. Peki bugün Kur'an'ın bütününe iman edilmiyor mu? Edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safha arz eder. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, 10 tane insan olarak mürşide ulaşmak, tabi olmak 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safha, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 4. safha, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 5. safha, irşada ulaşmak 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve bir hakkın takvanın sahibi olmak, hakkül yakine ulaşmak 7. safha.

olmadıklarını kabul ediyorlar gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Mürşide ulaşıp mürşide tabi olma konusu tatbik edilmiyor. Öyleyse Kur'an'ın buna müteallik ayetleri de devre dışı, onlara da iman edilmiş olmuyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması 12 defa üzerimize farz. Bu ayetler de dikkate alınmıyor. 77-73 ayet Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasıyla alakalı. Ama dikkate almıyorlar. Tatbik etmiyorlar. Ve yüzlerce, binlerce din adamından birisi çıkıp da ortaya bunlar hakikat, ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz demiyor. Tam aksine ruh insana hayat verir diyorlar. Öyleyse hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz diyorlar. Yani tam aksi iddia ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 12 defa farz kıldığı 12 farz ayet-i kerimesine, 73 tane vuslat ayetine inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz ve tatbikatı yok. Nefsin Allah'a teslimi farz, tatbikatı yok. İrşada ulaşmak farz, tatbikatı yok. İradeyi Allah'a teslim etmek farz, tatbikatı yok. Hepsi devre dışı. 14 asır evvel yaşanan İslam. Bütün peygamberler zamanında yaşanan İslam. Hazreti İsa zamanında da İslam yaşandı. Hazreti Musa zamanında da İslam yaşandı. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bütün peygamberler, bütün Resuller aynı dini yaşadılar. Ama bugün 7 safhadan ibaret olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık yaşanmıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İman edilmiyor ayetlerine ve hepsi tatbikattan çıkarılmış. Öyleyse cennet açısından meseleye baktığımızda onlar yoksa cennet de yok. Öyleyse din öğretisi bir faydasız ilim haline getirilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Eğer Kur'an'daki İslam 7 tane safa içeriyorsa, 1. Bütün sahabe bu 7 safanın hepsini yaşamışsa, Kur'an ayetleri sabitse, 2. Ve bugün bunların hiçbiri İslam aleminin %90'dan fazlası tarafından yaşanmıyorsa, ancak bizler gibi sahabenin yaşadığı hayatın aynını yaşamayı kendilerine şiar edilmiş olanlar yaşayabiliyorsa, bu sayı hiçbir zaman %4-5'i geçmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu işte bir yanlışlık var. Onun için Allah Teala bu zamanki insanlardan sahabeyi ayırt etmek için, çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Kitabın bütününde zikir farz. Çok zikir farz.

daimi zikir farz ve bugün 32 farzın içinde ve 54 farzın içinde zikir yer almıyor. Zikri Allah istediği kadar farz kılsın. 14 asırda din öğretenler farzların arasından çıkarmışlar. Söylediğimiz 7 safayı da çıkarmışlar. Zaten o zaman ortada İslam kalmıyor. İslam Allah'a teslim demektir. Ruhun ve için, nefsin, iradenin teslimi. Eğer bunları teslim edecek olan tatbikat tamamen yok edilmişse ve sahabe bu teslimleri gerçekleştirmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, büyük bir problem var demektir. Kurtuluşun imkansız olduğu bir devrede yaşıyoruz. Daha başlangıçtan konu bitiyor. Allah Teala insanları ikiye ayırmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci bölüm. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ikinci bölüm. Cennetle cehennemi de birbirinden ayırmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse benim cennetime girer diyor. Kim dilemezse giremez diyor. Daha burada başlangıç noktasında her şey bitmiş sevgili kardeşlerim. Artık din öğretisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram ihata etmiyor. Muhtevasını almıyor, içermiyor. Öyleyse daha buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Cehenneme gireriz. Hadi gelin beraberce ayetlere bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Yunus 7 ve 8. Diyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani onları mutmain kılacak olan husus, saha sadece dünya hayatıdır. Şimdi konunun can alacak yerine geldik. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onların hepsini Allah'ın ayetlerinden gafil sayıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü dilemeyen mutlaka cehenneme gider. İşte 8. ayet. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibûn. Kazandıkları dereceler sebebiyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor. Daha burada her şey bitti. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, insanların gideceği yer hangi sebeple olursa olsun dilememeleri. Kurtuluşları yok. Gidecekleri yer cehennem. Bundan 14 asır evvel sahabe
ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeyen zaten ruhunu Allah'a ulaştıramaz ama dilediklerini de Allah Teala gösteriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor ki onlar için ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak ve lezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbehum ve lezine sabir ibtigaye ve çe rabbehum. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler, getirdiler ve misaklerini bozmadılar, bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. İyi hesap, sevapların günahlarından fazla olması mutlaka cennet. Kötü hesap, günahların sevaplardan fazla olması mutlaka cehennem. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yuhafune su'el hesap ve kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek, zata ulaşmayı dilemek, üçüncü kat cenneti, Allah'ın zatını görmeyi dilemek, yedinci kat cenneti, başarıldığı takdirde yedinci kat cenneti ifade eder. Ama hangi standart olursa olsun, onlar Allah'ın zatını sabırla dileyenlerdir diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala ve

O Allah'a ulaştıranlar var ya, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına en azından ulaşmayı dileyenler. Ama ayet-i kerimenin başında onlar Allah ile olan ahdlerini ifade ederler buyurduğu cihetle Allah'ın ahdini ifade ederler, yerine getirirler buyurduğu cihetle onlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler oluyor zaten. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki, tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Fetihonda, Habibim, Allah'a sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Onlar sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi biat edildiğini, tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Neyse, çok şükür ki 7 tane safhadan sadece buna kimse itiraz etmiyor. Bütün konulara hiçbir delil mevcut olmamasına rağmen sadece onlar yanlış bildikleri şeyin başkaları tarafından anlaşılmasından fena halde korktukları için, yanlış olduğu, kendilerinin bunları tatbik etmediği için cehenneme gideceği falan önemli değil onlar için. Aman başkaları öğrenmesinler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, öğrenmeleri hayır değil mi? Eğer öğrenirlerse, o zaman siz kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz? Haklı bir müdafaanız yok mu? Biz ancak bize öğretileni öğrettik. Böyle diyeceksiniz, doğrusu da budur. Yaptığınız yanlış değildi ki. Bu doğruları öğrendiğiniz güne kadar yaptığınız yanlış değildi. Çünkü bilmiyordunuz. Hatalı değildiniz yaptıklarınızda. Ama şimdi hakikatleri öğrendikten sonra üstünü örterseniz, saklarsanız, gizlerseniz, o zaman milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vereceğiniz için hidayet çağının dışında yaşarsınız. Kendinize değil sadece, milyonlarca insana da, 60 milyondan fazla insana da yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek faslını geçtik. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biat müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuşlar. Ama ondan sonra itiraz başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son mürşidiydi. Artık ondan sonra mürşit gelmez. Kimseye de tabiyet söz konusu olmamıştır. Olmayacaktır da derler. İyi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 4 halifeye tabi olunmadı mı? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali kim inkar edebilir ki? Onlar Hulefai Raşidin değil mi? İrşad yetkisinin sahibi olan halifeler değil mi onlar? Cevap yok. Peki.
Ya sahabeye ne buyuracaksınız? Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olmuşlar. Adları da tabi'in. Hiç kimse tabi'ini inkar edemez. Tebe'ye tabi'ini de inkar edemez. Bunlar inkar edilmeyecek bir şekilde açık ve kesin bir hüviyet kazanıyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiiyet Kur'an'ın esası olduğu gibi Tevrat'ın da, Zebur'un da, bütün nebilere indirilen bütün şeriat kitaplarının da esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Tabiiyet. Kur'an-ı Kerim boyunca kaç yerde geçiyor? Bana tabi olun ki sizi hidayete erdireyim, sizi rüşte erdireyim, irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşar. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak diye bir vaka var. Allah'ın kendi zatına hidayet etmesi, ulaştırması, kendisine hidayet etmesi, kendisine ulaştırması. Şimdi böyle bir dizaynda insanları düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemiyorlarsa olay zaten bitiyor. Dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ayetlerimizden. Gafildir diyor. Ve bugünkü din anlayışında ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardı. Ona tabi olundu. Ama onunla beraber tabiyet bitti diyorlar. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an'da aksini ispat ediyor. Sahabe, irşat makamının sahibi, bütün sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiyet Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le bitmemiş. Ama öyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu asılsız iddialar yüzünden milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın sadece bizim ülkemizde cehenneme gireceğini düşünmek bir kabus gibi sırtımızda bir yük. Ve bu tertemiz insanlar söylenenlerin doğru olduğunu zannediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim her devirde tabiiyeti esas alıyor. Üzerimize tabiiyet farz kılınmış. Sahabenin hayatını anlattığımıza göre onların tabiiyeti kesin, kimsenin bir itirazı yok. Demek ki tabi de olmuşlar. İslam'ın ikinci safhasını da yaşamışlar.
birinci safa da yaşanmıyor bugün. İnsanların %95'i, %90'ından çok daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay yok. Ve mürşide tabi olmak diye de bir olay yok, kabul edilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırma. 12 defa farz. İşte farzlar. 1 Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a dönmek, ruhun Allah'a dönmesi ve Allah'a teslim olması. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor Allah-u Teala.

pretty soon. Dördüncü ayet-i kerime. Fefirru ilallahi üçüncüsü. Fefirru ilallahi dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna uy. Aynı yola sırat-ı müstakime tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamı yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah'a geri dönüş söz konusu. Sonra 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.

8. ayet Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Gördük ki Yunus 125'te Allah kendi zatına davet ediyor. Peki sonra bir sonraki ayet-i kerime, yani 9. farz, Rad 22. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah Teala Allah'ın kendisine o kişi hayattayken bir şeyi ulaştırmasını emrettiği kesinlik kazanıyor. Ve bu insanların misaki. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Onlar misaklarını bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Dokuz oldu. Onuncu ayet-i kerime Enam 152. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de. On birinci ayet-i kerime Maide 7. İşittik ve itaat ettik dediniz. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılması konusundaki yeminimizin Kur'an-ı Kerim'deki adı misak olarak geçiyor. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 125. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibine, ehline iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Onların sahibine, yani onların sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Bu ikisinin tesliminden sonra rehine olan nefsiniz, bunların teslimi konusunda rehine olan nefsiniz, o da emanet oluyor. Onu da teslim ediyorsunuz. Sonra da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Öyleyse 12 defa üzerinize farz olan ruhunuzun Allah'a teslimi. Peki bütün sahabe Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki

Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Vellezî neştenebut tagute. Onlar taguttan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yabuduha. Ona, taguta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a döndüler. Febeşir ibadi. Allah'a döndüler ve Allah'a kul oldular. Manası dolaylı olarak çıkıyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a döndüler, Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler, Allah'a döndüler. Kullarımı müjdele diyor. Yani kullarım dediğine göre, onları kulluğuna kabul ettiğine göre Allah Teala şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Neydi fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd? Hadi gelin beraberce bakalım. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane. İnnehu lekum adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye ve ben siz, çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ahdi şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız. Ne diyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi? Kullarımı müjdele diyor. Yani bana kul oldular, ruhlarını bana teslim ettiler diyor. Ama daha açık bir ifadede kullanıyor 18. ayette. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Kim o hidayet erenler? Ruhlarını Allah'a teslim edenler. Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Aynı ayet-i kerime onunla kalmadıklarını, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Çünkü sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi bize burada üçüncü aşamada sahabenin ruhlarını Allah'a teslim edip etmedikleri konusu kalıyor. Bakıyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hidayete erdiklerini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini açık bir şekilde dile getiriyor. Bugün ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşıp tabi olmak, ne ruhu Allah'a ulaştırmak artık tatbik alanı bulmayan ve dinin muhtevası içinde açıklanmayan hususlar. Yani artık dinde, İslam dininde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Öğretilmiyor. Hiçbir üniversitede bu istikamette bir öğreti mevcut değil. Mürşide tabi olmak öğretilmiyor. Sonra
Ne öğretiliyor? Bunların dışındaki şeyler. Ruhun Allah'a ulaştırılması da öğretilmiyor. Üzerimize 12 defa farz demiştik ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Ve bütün sahabe gördük ki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 7 safhanın 3'ünü sahabenin gerçekleştirdikleri, 14 asır evvel gerçekleştirdikleri kesin, bugünkü din anlayışında bunların hiçbirisi mevcut değil. Bunları yapanlara aşırılığa kaçanlar diyorlar, aşırı dinciler diyorlar. Oysa ki Kur'an'ın temel emirlerinden bahsediyoruz. Aşırılık falan değil, bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel farzları ve bundan 14 asır evvel dinin, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan, kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı bu. Ona tabi olan sahabenin de hayatı. Kur'an o devre inmiş, o devre tatbik edilmiş. Tam 7 safhanın hepsi tamamlanmış. Öyleyse devam edelim. Bundan sonra ne oluyor? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bundan sonra ne gelecek? Fizik vücudun teslimi. Acaba sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kur'an böyle söylüyor. Bütün sahabenin veçhini Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 21. basamakta ruh Allah'a teslim ediliyor. Daha evvel başlayalım. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı ediliyoruz. 14. basamakta mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Sahabe ikisini de gerçekleştirmiş. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. Sonra sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 26. basamakta daimi zikrin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise hikmet sahibidir ve zemin katı Allah-u Teala ona mutlaka gösterir. Zemin katın büyük sırrını, devrin imamının dergahını. Sonra kişiye birinci katın ve gök katlarının üst katlarının diğerlerinin gösterilmesine başlanır kişi. Ullelvab makamını aşmıştır o zaman, ihlas makamına geçmiştir. Ve daimi zikrin sahibidir. Burası kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi kesindir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olunca nefsinde hiç afet kalmıyor. Afetin sıfırlandığı yer nefsin Allah'a teslimidir. Nefsin teskiyesinden sonraki fasıl tasfiyenin tamamlandığını gösterir. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Ve nefsin kalp gözü açılmıştır. Nefsin kalp kulağı açılmıştır. Artık o kişi Allah'ın bütün kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın bütün kalp gözüne gösterdiklerini görür. O kişi hikmet sahibidir, hayır sahibidir ve
tezekkür sahibidir. Bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ullelbap olduğunu da söylüyor. Kimdir ullelbap? Âl-i İmrân 190 ve 191 li ullelbap yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ullelbap kullarımız için diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse üç halde bulunabiliyoruz. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya yatıyoruz. Üç halin üçünde de sahabe Allah Teala'yı zikrettilerse o zaman daimi zikrin sahipleriydi. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Bundan sonra ne olacak? Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek kişi, ondan sonra kalbi daha çok müzeyyen olacak ve irşada ulaşacak. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Salah makamının 4. mertebesi, 4. kademesi. Ne olmuş? Bütün sahabe irşada ulaşmış. İşte Zariyat Suresi. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey sahabe, eğer biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi dikkate alıp onlara itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Bütün sahabe irşada ulaşmış. Böyle bir dizaynda sahabenin geriye sadece bir tek şey kalıyor. Bir hakkın takvaya ulaşmak, Allah'ın irşat makamına davet edilmek. Onu da gerçekleştirmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Bütün sahabeye tabiiyet söz konusu. Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, onların diyor Allah Teala sabikun el evliğinin bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ne diyor ayet-i kerime? Ensar olsun, muhacirin olsun, hepsine ihsanla tabi olunmuş. Tabi'in, ensara da muhacirine de tabi olmuşlar. Onlar irşat makamının sahibi olmuşlardı. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlardı. 7. mertebeye de ulaşmışlardı.
yedinci safhasına da ulaşmışlardı İslam'ın. İslam yedi safhalı bir vetiredir. İradenin teslimiyle son bulur. Çünkü sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Çünkü Allah Teala hepsinin irşat makamına ulaştıklarını kesinleştiriyor. Yetmez. Allah Teala bir hakkın takvaya, iradenin teslimine herkesi davet ediyor, üzerlerine farz kılıyor insanların. Diyor ki Bakara 102'de ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun. Tüm sahabe bir hakkın takvaya ulaştılar. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade eden bir açıklama getiriyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimin. Kimdir böyle bir standartta Allah'a teslim olanlar? Onlar bir alameti farikaya dayalı olarak teslim olanlar. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvadan bahsettikten sonra bunun tanıtıcı işaretini veriyor. Diyor ki orada ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Yani sadece siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün ifadesi nerede geçiyorsa orada bir hakkın takva var. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. 132. ayet-i kerimeden itibaren Bakara suresinde 136. ayet-i kerimeye kadar Allah Teala teslimlerden bahsediyor. Diyor ki 132'de ve vassa biha İbrahim'ü benihi ve Yakup. Evvela 131'den başlayayım. İskalu lehu rabbühü eslim. Kale eslemtü li rabbil alemin. Allah Teala onu ona dedi ki Rabbine, alemlerin Rabbine teslim ol. O da dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. 132 ve vassa biha İbrahim benihi ey Yakup ya beniye inna Allah estefa ekum dine fela temutunne illa ve entüm müslimun. Ve 132'de ve la temutunne illa ve entüm müslimun diye Allah Teala işaretini veriyor. Ve İbrahim de bunu oğlu Yakub'a ve diğerlerine vasiyet etti diyor. Allah sizin için bu dini seçti. Teslim dinini seçti. Hazreti İbrahim nasıl Allah'a teslim olduysa onlara da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve 133'ü geçiyoruz. 134'ü geçiyoruz.
Ve 133'te biz tek olan o ilaha, Allah'a nahnu lehu müslimun diyorlar. Ona teslim olanlarız. Nasıl teslim olanlarız? Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Sonra 136'da Allah Teala diyor ki La nüferriku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun. Biz onlar arasında, peygamberler arasında fark gözetmeyiz ve biz Allah'a teslim olanlarız.

Görülüyor ki bütün sahabe en son teslimlerini de gerçekleştirmişler ve aynı dizayn içerisinde Allah'a Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi, Hazreti Yakup ve ona tabi olanlar gibi onlar da Allah'a teslim olmuşlar. Bir hakkın takva ile teslim olmuşlar. Bir hakkın teslimine. Ve bugün bu safhalardan hiçbirisi mevcut değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 14 asır sonra İslam tamamen unutulmuş. İslam'ın cennet saatine ulaştıracak olan hükümleri yok edilerek İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saatine ulaştıracak olan tatbikat da yok edilerek İslam'ın kolları da kesilmiş ve İslam kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itilmiş. Milyonlarca insan, 1 milyar insanın en az 900 milyonu 1 milyar olduğu söyleniyor İslam'ın. Kurtuluşu olmayan bir yolculukta, cehenneme doğru yapılan bir yolculukta ve gidilecek yer ne yazık ki cehennem. Bu endişelerimizi hep dile getiriyoruz. Allah'a yalvarıyoruz. Bize yardımcı olsun. Hidayeti bütün dünyanın anlayabileceği standartlarda onun emri üzerine herkese öğretelim ve yaşatalım diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ke na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sırâta'l mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, bizim dünyamızdakiler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mu? Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Özellikleri nedir? Bir tek mefhumla izah etmek mümkün. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama buradan olay başlıyor ve bütün mefhumları içine alıyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Kafirlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Müşriklerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Cehenneme gidecek olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Tağutun dostlarıdır. Kimlerdir? Tağutun kullarıdır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar hüsrandadır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü ne kadar çok hüküm çıktı ortaya? Nerede Allah Teala bunlardan bahsediyor? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, gözleri, kulakları, kalpleri ve görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalı olanlardır. Onlar ölülerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı birkaç ayet-i kerimesinde ayrı ayrı cephelerden

Ne la yercu ne likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Böyle söylüyor Allah Teala. Onlar diyor kesinlikle muhakkak ki Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Bu insanlar Allah'a mülaki olmayı kesinlikle dilemeyenler. Öyleyse ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a mülaki olma kavramı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. O insanların dünya üzerindeki titirleri, diplomaları, sahip oldukları ilim derecesi, hangi ilmin sahibi olurlarsa olsun ve o ilmin derecesi ne olursa olsun, bu insanların hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Asırlardır en az 10 asırdan beri insanlar kitap yazarlar. Bu yazdıkları kitaplar hep Kur'an'ın açıklamaları şeklinde mütalaa edilir. Ama 14 asır bizlere ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir diye sorarsak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen kainatın en büyük mürşidinden, en büyük peygamberinden, bütün alemlere rahmet olan peygamberden bu tarafa 14 asır geçmiştir. 14 asır iblisin insanlığa Kur'an-ı Kerim'i unutturmasına yetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerinin yok olması sevgili kardeşlerim. Zamanımızda da hala üst seviyede fıkıh alimleri yetişiyor. Ama onlar fıkıh biliyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Ve öğrendikleri ilim, fıkıh bilmeleri onları cehennemden ne yazık ki kurtaramaz. Öyleyse önemli olan Kur'an'ın insanları felaha ulaştıracak olan hükümleri ve huşu sahibi olmayanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek veya dilememek, huşu sahibi olmayı veya olmamayı mı veya olmamayı mı ifade ediyor? Evet. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salatı. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum

mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala, sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. İstihane, mürşidin kim olduğunun sorulması. Sormak, Allah'tan sormak üzerimize farz kılınmış. Niçin Allah'tan sormak diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde Allah-u Teala diyoruz ki, hani şu beş vakit namazı sünnetiyle beraber kılanların günde 40 defa mutlaka okumak mecburiyetinde kaldıkları Fatiha'dan bahsediyoruz. Kur'an'ın anahtarı. Fatiha suresinde diyoruz ki Allah-u Teala'ya İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane ediliriz. İstihane, mürşidin kim olduğunun öğrenilmesi sadece Allah'tan dileniyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Alallahu kastü sebili. Sebillerin, sebilin tayini ve tespiti her sebilin başladığı yer bir mürşidin bulunduğu noktadır. Bunun manası mürşidin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki Allah'ın sebilleri vardır, ondan sapanlar da var. Allah dileseydi herkese hidayet erdirirdi. Ama Allah-u Teala diyor ki burada benim dileğim değil, sizin dileğiniz önemli. Sizin dileğinize göre diyor, ben sizi sırat-ı müstakime ulaştırırım veya ulaştırmam. Benim için diyor, sizin cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz önem taşıyor diyor Allah-u Teala. Kim bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Diledikleri anda birinci kat cennet onlarındır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah-u Teala da onlara demiş ki, kim huşu sahibi ise onlara biz söyleriz irşat makamının, onları irşada ulaştıracak olan kişinin kim olduğunu, yani istihaneyi onlara söyleriz. Diğerleri için çetin bir iştir, zor bir iştir. Onlara bir şey söylemeyiz. Zaten söylese de Allah-u Teala bir kıymeti yok. Neden yok? Çünkü o kişi iki şekilde mürşide ulaşabilir. Bir, ihsanla ulaşır. İki, ihsansız ulaşır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mürşidine, bir mürşide ulaşır. O kişi onun mürşididir. Kendi seçmiştir birisini. Ona tabi olmuştur. Bu Allah'ın katında bir şey ifade etmez. Burada ihsan yoktur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esması ve tecelli ederse, o kör, sağır ve dilsiz olan kişinin görme, işitme ve idrak etme standartlarını çalışır hale getirirse, o kişi artık kör, sağır, dilsiz ve ölü olmaktan kurtulursa, sonra Allah-u Teala onun günahlarını örterse, sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirirse, göğsünden kalbine nur yolu açarsa, o kişi ondan sonra zikir yapmaya başlarsa, kalbine %2 rahmet nuru girer de, Allah'tan istihaneyi isterse, mürşidini Allah-u Teala'ya sorarsa, istihaneyi isteyebileceği yegane varlığa, Allah'a müracaat ederse. Allah-u Teala diyor, isteyin diyor. O zaman ne olur?
Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi huşu sahibi olmuştur. Kalbine %2 rahmet nuru girmiştir. Huşu sahibi olmuştur ve hak etmiştir mürşidini görmeyi. Allah Teala diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, bir defa daha amin olun. Yani takva sahibi olun. Vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor. Ona, Allah'a vasıl edecek, ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa sizin için, onu isteyin diyor. Kimden? Allah Teala'dan. Söylediğimiz gibi, sadece senden istihane isteriz diyoruz Allah Teala'ya. Yani istihanenin, isteneceği makamın Allah olduğu kesin. İşte böyle bir standarttan bahsediyoruz şimdi. Bakıyoruz ki orada Allah Teala diyor ki İlla alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Gene kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a rücu edecektir. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse hem bir insanın ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak keyfiyeti var, hem de bir insanın ruhunun ölümden sonra Allah'a dönmesi söz konusu. Eğer bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama ulaşmadıysa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, ruhu hiçbir zaman Allah'a geri dönemez. Dönemezse, o kişinin ölümünden sonra ancak o zaman Allah Teala o konudaki hükmünü yerine getirir. Devrin her zaman mevcut olan ölüm melekleri kişinin ruhunu vücuttan alırlar ve Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse İki defa Allah'a dönüş söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması milaki olmak diyor Allah Teala. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde buna. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması, rücu etmesi yani geriye dönmesi. Allah'a geri dönüşü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun standartları ne olursa olsun, o kişi ne kadar büyük ilmin sahibi olursa olsun, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, burada sonuç da veriliyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların sonucu, gidecekleri yer cehennemdir. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, onların diyor, Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlerin, ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarındır, gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.
Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalette, bulunduğu dalalet çukurunda bırakır. Yani onu dalaletten kurtarmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi dalalettedir. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir. Takva sahibi olurlar. Öyleyse iki tür insan var. Dalalette kalanlar, Allah tarafından hidayete ulaştırılanlar. Bu dalalette kalanlar için sadece Allah'ın bir yardımı yok. Onları cehennem yoluna ulaştırıyor. Nisa 167, 168, 169 bunu anlatıyor bize. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor.

onların onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onların gidecekleri yer, ihtisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse Allah'ın bütün insanlar için dizaynı, insanların dalalette olmaları veya Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayet üzere olmaları, dalaletten kurtulmaları.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah onu kendisine ulaştırır. Rad 27'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı olayı görüyoruz. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi o kaldığı dalalet çukurunda bırakır. Allah onların dalalette kalmasını istediği için değil, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Herkes başlangıçta dalalettedir. Allah Teala da onlarla ilgilenip onları dalaletten hidayete almaz. Onları kendi hallerine bırakır. Dalalette olanlar dalalette kalacaklardır. Hidayete aldıklarına, hidayet üzere olmalarını temin ettiği insanlara baktığımız zaman, onların, o insanların, hidayet üzere olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görürüz. İşte dalaletten kurtulanlar onlar olduğu gibi, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan, gafil olmaktan da o insanlar kurtulmuşlardır. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala başka açılardan da bakmış olaya. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların kim olduğuna bakıyoruz. Müminin 103. Kimin kıyamet günü günah tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalacaklardır orada. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Günah tartıları ağır gelen insanlar bunlar. Öyleyse Allah Teala Araf 178'de dalalette olanları söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olduğunu, yani günahlarının sevaplarından daha çok olduğunu söylüyor. Şimdi bu dalalette olan insanların genel çerçeve içerisinde durumuna bakıyoruz. Kim bu insanlar? Bir sonraki ayet-i kerime onların dalaletleri hakkındaki hükmü veriyor. Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Ya da insanları ve cinleri cehennem, insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Aynı anlama geliyor. Çünkü ikisinde de aynı kişiler kastediyor. Cehenneme girecek olanlar. Diyor ki Allah Teala onların gözleri vardır. Ama o gözlerle görmezler diyor. Onların diyor kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler diyor. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak etmezler, fıkıh etmezler diyor, edemezler diyor Allah Teala. Onlar dalalette olanlardır diyor. Onlar dalalette olanlardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan
daha çok dalalette olanlardır. Ve arkasından bir ilave, onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse dalalette olanlar, affedersiniz, hüsranda olanlar değil oradaki ifade, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Gözleri var ama kör. Çünkü gözlerin üzerinde hicab-ı mestura var. Kulakları var ama sağır. Çünkü kulaklarında vakra var. Kalpleri var ama kalpleri idraksız. Çünkü kalplerinde ikinnet var. Yeter mi? Yetmez. Bu insanların görme hastaları da Güşavet isimli bir perdeyle kapalı. İşitme hastaları da mühürlü. İdrak etme hastaları da, kalplerindeki idrak etme hastaları da mühürlü. Kalpleri mühürlü. Kalplerindeki idrak etme hastası mühürlü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Bu insanlar kör, sağır ve dilsiz. Ve idraksiz. Onlar diyor Allah-u Teala, Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Şimdi bakıyoruz, bir insan hangi şartlar altında bu duruma girer? Bir, uzuvlar açısından bakıyoruz. Bu ayet, yani Araf 179, uzuvlar açısından söylüyor durumu. Onların gözleri vardır, görmez diyor, kördürler. Onların kulakları vardır, gözlerinde ne var? Hicab-ı mestura, bu sebeple görmezler. Onların kulakları vardır diyor, kulaklarında ne var? Vakra, işitmezler. Onların kalpleri vardır diyor, kalplerinde ne var? Ekinnet, onlar idrak etmezler. Öyleyse bununla alakalı ayetlere gelelim. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek, zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, onlara tebliğde bulunduğun zaman, o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana, bir başka ifadeyle onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli bir perde koyarız diyor. Sonra niçin? Seni irşat makamı olarak görmelerine mani olmak için. Gözler, gözlerin üzerine perde. Onların kulaklarına diyor Allah Teala vakra koyarız diyor. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerek uzaklaşırlar. Nefretle arkalarını dönerler. İsra 45 ve 46, tebliğe herkes muhatap olacaktır. Tebliğe muhatap olanlardan tebliğe değer vermeyen herkesi muhtevasına alıyor. Allah Teala onları orada tebliğe pozitif cevap vermedikleri için cezalandırıyor. Kör, sağır ve dilsiz yapıyor. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva bunu ifade ediyor. Peki bu insanlar
Belli ki Allah'ın ayetlerine karşı çıkmışlar. Hastaları değil, uzuvları kapatılmış. Ama bir de Allah Teala kişilerin hastalarının kapandığı olaylardan bahsediyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Habibim diyor Allah Teala, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Yani söylediğin takdirde onlar etkilenmezler. Bir etkileşime girmezler. Onların dizaynını tarif ediyor Allah Teala. Onların diyor kulak, onların görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor. Görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde çekeriz diyor. Onların diyor işitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Onların idrak hastalarını gene mühürleriz diyor. Artık bundan sonra onları kim hidayete erdirebilir ki diyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah Teala'nın tebligatı yapıldığı zaman ona karşı çıkanlar var. Onların uzuvları üzerine engeller konuluyor. Bir de kendilerine tebliğ yapıldığı zaman tepki göstermeyenler, söylemedikle söylememek arasında fark etmeyenler, aldırmayanlar, her ikisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Fakat şunu görüyoruz ki bu iki grup insan da birkaç dakika içinde aynı noktaya geliyor. Yani önce uzuvları kapatılanlar hemen arkasından hastaların da kapanması olayıyla karşılaşıyorlar. Zaten uzuvları kapalıysa hastaların açık olması bir şey ifade etmez. Onlar da kapanıyor. İkinci grupta hastaları kapalıyken uzuvları açık olanlar, Allah-u Teala'nın hastalarını kapattığı kişiler, arkasından onların da hastaları kapanıyor. Öyleyse önce uzuv, sonra hasta, önce hasta, sonra uzuv, ama netice değişmiyor. Herkes hastaları ve uzuvları kapalı iki tarafta da kör, sağır ve dilsiz oluyor. Hem hastalar bölümünde hem de uzuvlar bölümünde. İşte bu insanların talanette olduğunu söylüyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, o Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenler, onları görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz diyor Allah Teala. İşitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Kalplerini de mühürleriz diyor. Ve onları ilim üzere dalalette bırakırız diyor. Bu insanlar ilim sahibi olanlar, dünya üzerinde diplomaları var, titirleri var ve mevki sahipleri insanlar. Ama onları da diyor ilim üzere gene dalalette bırakırız diyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İlim üzere dalalette bırakılan insanlar, ilimleri var,
ve dalalette olduklarına göre, dalalette olanlarsa Allah'ın ayetlerinden kesinlikle gafil olduğuna göre, insanların şu dünyada kazandıkları unvanlar Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların hedef tayin ettiği standartlarda eğer Allah devrede değilse, ki bu ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde geçerlidir, Allah derhal onların uzuvlarını, arkasından da hastalarını veya önce hastalarını sonra uzuvlarını arka arkaya kapatır, işi bitirir. O kişi artık kör, sağır ve dilsizdir. Dikkat edin, bir insan kendisine tebliğ yapılana kadar bu hususların sahibi değildir. Doğar doğmaz bunlar insanlarda oluşmaz. Tebliğ yapılıp da tepki göstermeyenler ama tebliği kabul etmeyenler, tebliğ yapılıp da tepki gösterenler, karşı çıkanlar, ikisi de aynı kategoriye girer. İkisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanları oluşturur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de şekillenmiş. Bakıyoruz, Allah Teala diyor ki: Se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likain ahirete habitat amanu. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, yani ayetlerimizin manasına varmaktan onları engelleyeceğiz ki. Ayetlerimizin manasına varmak için onlara yardım etmeyeceğiz ki. Ayetlerinden nasıl çeviriyor Allah Teala? Kulaklarını, gözlerini, kalplerini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını engellerle donatarak Allah'ın ayetlerinden çeviriyor. Devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki: Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir diyor. Onları çevireceğim diyor ayetlerimden. Yani onları kör, sağır ve dilsiz yapacağım diyor Allah Teala. Neymiş bu insanların durumu? Rüşt yolunu, Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmeyenler. Ama gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz edenler. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim. Rüşt yolu 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Gay yolu da 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Ya da 7 tane sırat-ı cehim ifade eder demek daha doğru. Kademe kademe insanlar, birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü kat cehennem, dört, beş, altı, yedinci kat cehennem diye 7 kat cehenneme girerler. Onları ayetlerimden çevireceğim ki ne demek? Ayetlerimin manalarını anlamaktan, ayetlerimin künhüne varmalarına
engel olurum diyor. Ayetlerimin künhüne varmalarından onları engellerim. Onlar benim ayetlerimin manasına varamazlar diyor, ben engellediğim için. Onları Allah'ın ayetlerinden çeviririz diyor. Ki onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Allah Teala çevirmiş onları. Kimdir o kibirlenenler? Bir tanesinin Ankara'da söylediklerini söyleyelim. Benden daha büyük kim var ki diyor, ben onun elini öpeyim. En büyük benim diyor. El öpmenin manasını da bilmiyor. Ama bu kişi Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış. Bir profesör. Sevgili kardeşlerim, büyüklük bizim aklımıza göre tayin etmez. Büyüklük Allah'ın dizaynına göre, Allah'ın ölçülerine göre üstün olmaktır. Üstün olanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanları Allah Teala açık ve kesin söylüyor. Biz onları dalalette bırakırız diyor. Şimdi buradaki muhtevaya bakıyoruz. Yani Araf 146'daki muhtevaya bakıyoruz. İnsanlar, zaten herkes gay yolunda. Gay yolunda kalmayı yeğliyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Neden? Nereden biliyoruz? İrşiyat yolunu gördükleri zaman, kendilerine bu tebliğ yapıldığı zaman, irşiyat yoluna gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin tebliği yapıldığı zaman, onu kendilerine yol ittihaz etmezler diyor. İrşiyat yolunu yol ittihaz etmezler. Bir insanın irşiyat yolunu yol ittihaz etmesi, sadece bir tek şartla gerçekleşebilir, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemiyorsa o kişi Allah'ın irşat yolunu yol edinmemiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevayı yerli yerine oturtalım. Kim bu insanlar? Yeryüzünde kibirle dolaşanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Çünkü diyor ki onların irşat yolunu kendilerine yol olarak seçmemeleri, gay yolunu tercih etmeleri sebebiyle onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Zaten gafil olmasalar, yalanlamak ne kelime, o ayetlerin standartlarına hemen kendilerini adapte edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dilemiyorlar ve de diyorlar ki Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. Allah'a ulaşacak olan ruhtur. Ruh ise insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldığı an ölürsünüz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim seviyesizliği, İlmin içindeki ilimsizlik, ilmin içindeki cehalet, Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil olmak deyimiyle ifade ediliyor. İki özellik, birisi Allah'ın ayetlerini
yalanlamak, tekzip etmek. İkincisi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Gafil olmanın temel vasıfları veriliyor. Birinci özellik, kibirli olmak. İkinci özellik, irşat yolunu gördüğü halde o yolu kendisine yol edinmemek ve kendisini gay yolunda, dalalet yolunda, cehenneme götüren yolda bırakmak. Ve bunu yaparken de bu kibirli insanlar, ilmi en iyi bildikleri iddiasında olan bu zavallılar, açık bir şekilde Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Hayır diyorlar, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Biz sağken öldüğümüz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. Ölüm melekleri ruhumuzu Allah'a götürecekler. Tamam. Ama sağken asla. İşte bunu söyleyenler Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Bu ayette öyle. Ama Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanların başka bir hüviyetini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti gizlerler diyor. Onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmederler, gizlerler. Hem de diyor, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla hidayeti en açık şekilde açıklamamıza rağmen, bildiride bulunmamıza rağmen, hem de ispat vasıtalarıyla, beyinelerle indirdiğimiz kitaplarda insanlara açıklamamıza, ispat etmemize rağmen, onlar hem ayetlerimizi hem de hidayeti gizlerler. Yani bile bile gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse bu insanların durumu cehenneme gitmek, Allah'ın lanetine muhatap olmak, Allah'ın ayetlerini bile bile isteyerek gizledikleri için. İnkar edenler de söz konusu, Allah'a milaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a milaki olmasını inkar edenler. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a milaki olmayı, İnkar ederler diyor. Küfür ederler. Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. İşte hangi gruba girerlerse girsinler, Allah'ın ayetlerini inkar etsinler, Allah'ın ayetlerini yalanlasınlar veya gizlesinler, netice değişmiyor. Başkalarının cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor bu insanlar. Onun için lanet alıyorlar omuzlarına. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine, ileri gelenlerine ve sadatlarına, her konunun ileri gelenlerine, her konunun usta olarak, ustası olarak düşündüğümüz, uzmanı olarak düşündüğümüz, bize o intibaı veren insanlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Başkalarının hidayetine engel olan insanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden
gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Bu ciddi bir olgudur. Gaflet dalalettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki kavramları insanların yargı süzgecinden geçirerek değil, Kur'an'daki Allah'ın yargı süzgecinden geçirerek öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yoksa her şeyiniz elinizden gider. Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takva meselesi var. Ama takva kelimesinin manası Allah'tan, manası sakınmak, korkmak. 7 kademedeki takvanın her birisine bu Kur'an-ı Kerim müfessirleri hep Allah'tan korkmak kelimesini oturtmuşlar. Kişinin ruhunu Allah teslim ettiği takvada da Allah'tan korkmak geçiyor, sadece korkmak geçiyor. Fizik vücudunu teslim ettiği takvada da, nefsini teslim ettiği takvada da, iradesini teslim ettiği takvada da hep aynı muhteva geçiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden kafir olanlar, gördünüz ki gafletteler, dalaletteler, küfürdeler, gidecekleri yer cehennem. Daha pek çok vasıfları var. Ama bu vasıfların hepsini teker teker saymanın bir alemi yok. Bütün vasıflar negatif. Öyleyse bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi, üzerinize titrediğimizi, kalplerimizin beraber olduğunu, biz iki tarafında Allah'ın sevgi halesiyle çevrildiğimizi, Allah-u Teala'nın dostları olduğumuzu sakın unutmayın. Eğer bu sözleri duyup da aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilememiş varsa, bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Dilediği an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusundaki, yani gaflet konusundaki konuşmamız, sizlere hitabımız inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel saati daha sizlerle, el ele, gönül gönüle Allah'ın nurlarında tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz, dostlarısınız. Sırf Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlarsınız. Allah'ın ayetleri hakkında yakin hasıl edenlersiniz. İster ilmel yakinde olun, ister aynel yakinde olun, ister hakkul yakinde olun, hepsi yakin kademelerini ifade eder ki yakin hasıl etmek gafletin zıttıdır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kaatun.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed yüzünü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Mutlaka ruhu Allah'tan öğrenmeyi gerektirir. Lafızla alakalı konularda bu tefsirde diğerlerinden farklı bir hüviyet taşımaz. Ama ruh söz konusu olduğu zaman, o zaman asıl olanın bu tefsir olduğunu yerli yerine herkes oturtmalıdır. Kur'an'ın ruhuna mütalik açıklamalar Allah-u Teala tarafından bildirilir ve buradan açıklanır. Şuara Suresi 1. Ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin, Mim. 3 harf. Şuara Suresi 2. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil mubin. Tilke bu, bunlar ayatü ayetler, el kitabı kitap, el mübini apacık. Bunlar kitab-ı müminin Kitab-ı Mubi'nin ayetleridir. Yani kitabın, Kur'an-ı Kerim'in apaçık ayetleridir. Ve üç numaralı ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Lealeke bahi'un bahi'un nefseke. Ella yekunu mu'minin. Lealeke böylece sen bahi'un, üzüntüden kendini helak eden kimse, nefseke senin nefsin, sen kendin, ella yekunu, onların olmaması, mu'minin, müminler. Onlar mu'min olmuyorlar diye neredeyse sen kendini helak edeceksin. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin.

Sevgili kardeşlerim, tebliğ edenin görevi tebliğdir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, seni kimsenin üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Dileyen kendisine Allah'a ulaştıran bir yol tutar diyor. Sadece dileyen kişi için geçerli. Neyi dileyen? Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse mümin olmamaları, yani Allah'a ulaşmayı dilememeleri söz konusu. Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Yahudiler de Allah'a inanıyor. Putperestler de Allah'a inanıyor. Allah'a inanmak diye bir şey yok. Mümin kelimesi, iman kelimesiyle Allah'a inanç açısından değerlendirilmiyor ayet-i kerimede. Allah'a ulaşmayı dilemek açısından değerlendiriliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olan ve şirkten kurtulanlar müminlerdir. Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki, münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece müşriklerden olma, müşriklerden olmaktan kurtul.

müminleri oluşturan bir tek fırka hariç diğer bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bir fırkayla fırkalara ayrılanlar. Müminler o tek fırkayı oluşturuyor. Fırkalara ayrılanlar da diğer bütün fırkaları oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, tek fırkanın sahipleri, onlar müminler olarak adlandırılıyor. Fırkalara ayrılıp şirkte olanlar da şeytana kul olanlar olarak ifade ediliyor. Öyleyse burada geçen, 3. ayette geçen, onlar mümin olmuyorlar diye neresinde kendisini helak edeceksin ifadesi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye manasına geliyor. Allah'a inanmaları kimseyi kurtarmaz. Allah'a inanmak hiç kimseyi Allah'ın cennetine alamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin ifadesi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip kendini kurtaramıyorlar diye manasını tazammın ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerinde bu. İnsanların gözünün önünde cehenneme gitmeleri. İşte bugün de bütün bu inancın sahibi olan insanları ta yüreklerinden vuran şey odur ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Ne yazık ki unutanların hiçbirisinin kurtulması mümkün değildir. Bu insanlığa duyulmazsa kitle halinde insanların cehenneme gitmesine noktalanan bir faciayı oluşturacaktır. Buna mani olmak hepimizin üzerine borçtur. Ve dördüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn neşe nünez zil aleyhim mines semai ayeten fe zallet anakuhum leha hadi'in. İn eğer ise neşe dileriz, münezzil indiririz. Aleyhim onların üzerine onlara mines semai semadan gökten ayeten bir ayet mucize fe böylece artık zallet gölge yaptı gölgeledi. Ana kuhum onların boyunları leha ona hadi'in boyun eğenler itaat edenler.

Eğer dileseydik onlara gökten ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de ona itaat edenler ederlerdi.

onların boyunlarını gölgelerdi diyor Allah-u Teala. Yani onları hükmü altına alırdı ve ona itaat ederlerdi.

Burada zallet kelimesi kalın z ile yazılıyor. Zillet kelimesi ise ince z ile yazılıyor. Buradaki kalın z gölgelemek istikametinde kullanılması lazım. Ve Şuara suresi 5. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yetihim min zikrin miner rahmani muhtesin illa kanu anhu muridin. Kelimeler ve ma yetihim ve onlara gelmez min zikrin zikirden yani bir zikir miner rahmani rahmandan muhtesin yeni. İlla ancak sadece kâni oldular. Anhü ondan müridin yüz çevirenler.

Cümleyi topladığımız zaman Rahman'dan hiçbir yeni zikir gelmemiştir ki, gelmez ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Daha ne zaman Allah'tan yeni bir zikir gelirse, ondan mutlaka yüz çevirirler. Allah Teala hangi öğüdü verse bu insanlar ondan mutlaka yüz çeviriyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Allah'ın zikri onlara hiçbir tesir etmiyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse de kurtulmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Eşvara suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat kezzebu fe seyye tihim enba'u ma kanu bihi yestehziun. Ve böylece kat olmuştu. Kezzebu yalanladılar. Ve böylece bundan sonra fakat seyye tihim onlara gelecek. Enbau haberler. Nebe haber. Enbau haberler. Ma şey kâni oldular. Bihi onunla yestehziun. Alay ederler.

cümle şöyle oluşuyor. Böylece onlar yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek.

Böylece onlar yalanladılar, tekzip ettiler. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Allah ayetler indiriyor, onlar da yalanlıyorlar. Yalanlamakla kalmıyorlar, alay da ediyorlar Allah'ın söyledikleriyle. Oysa ki Allah'ın her söylediği şey, her emrettiği şey onların kurtuluşu için. Ve zavallı insanlar hem Allah'ın ayetlerini reddediyorlar, inkar ediyorlar, hem de kendi kurtuluşlarını böylece önlemiş oluyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Neticede de ne yazık ki gidecekleri yer cehennem oluyor. Sadece inanmamakla kalmıyorlar, alay da ediyorlar. Ama bundan devamlı kaybedenler oluyorlar. Ve 7. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev ilel ardı kem embetna fiha min kulli zevcin kerim. Evelem yerev ila ve görmüyorlar mı? Görmediler mi? El ardı yeryüzü kem kaç nice embetna yetiştirdik fiha orada min kulli hepsinden zevcin çift kerimin kerim bol çok çeşit çeşit çeşit

Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik.

Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik. Her çeşit bitki ağaç burada nebatların bitmesi, bitkilerin yetişmesi söz konusu.

Hepsinden nicelerini nice bitkileri nice bitkiler yetiştirdik.

Ve Allah-u Teala binlerce çift, binlerce çeşit bitki türünü yetiştiriyor. Ve her şeyi en güzel yetiştiren, vücuda getiren O'dur. Ve 8. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim İnne fî zâlike le âyeh ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda le elbette gerçekten ayeten ayet. Ve mâ kâne ve olmadı ekseruhum onların çoğu mü'minîn, mü'minler. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar.

fakat ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Halbuki her ayet kişinin mümin olması için bir vasıtadır, bir sebeptir. Ama mümin olmak deyince sadece inanmak değil sevgili kardeşlerim. Mümin olmak deyince Allah'ın söylediği şey sadece Allah'a inanmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse mümin olamaz. Öyleyse burada da onların çoğu mümin olmadılar. Lan Allah-u Teala'nın muradı, fakat onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler manasındadır. Çünkü Allah'ı en çok ilgilendiren şey, kainatta üzerine titrediği, bütün kainatı kendileri için yarattığı insanları kurtarmak, cennetini almak ve dünya saadetini onlara yaşatmak. Eğer insanlar öyle yaparlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlara ulaşamaz. Ve insanları bütün yarattığı diğer mahlukatın hepsinden fazla seven Allah-u Teala da bunu yanlış bir şey olarak telakki eder. Kişilerin kendi sorumluluklarını müdrik olmamaları sebebiyle mutsuz olmaları Allah'ın hoşuna gitmez. O bütün insanların, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister. Serbest iradeyle yarattığı insanın kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek mutluluğa ulaşması lazım. Ve bir evvelki ayette görüyoruz ki hayır, mümin olmuyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani ne cennet saadeti ne dünya saadeti, ikisine de sahip olamazlar. Şuara suresi 9. ayet-i kerime ve inne rabbeke le huve azizur rahim ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin le, elbette, mutlaka, huve, o, el azizü, aziz, yüce, el rahim, rahim, rahmet nuru gönderen, rahim esmasıyla tecelli eden. Muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir ve rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye derhal Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli kişinin kurtuluşunun temel sebebidir. Bu tecelli sebebiyle kişilere Allah Teala furkan verir. Onların gözlerini görür hale getirir. Kulaklarını işitir hale getirir. Kalplerini idrak eder hale getirir. Ve o insanların günahlarını örter. Bu onların kurtuluşudur. Bir evvelki ayetle baktığımız zaman ancak onların ve fakat onların çoğu mümin olmadılar sözünün arkasından Allah'ın bunu ifade etmesi, yani eğer mümin olsalardı, Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileselerdi, onlara rahim esmamızın gereğini yapacak, rahim esmasını tecelli edecektik, onların bütün günahlarını örtecek, daha sonra irşat makamına ulaştırıp bir de o günahlarını sevaba çevirecektik. Ruhlarını kendimize ulaştıracaktık. Onlara hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi yapacaktık. Demiş oluyor Allah-u Teala. Ayet 10, Şuara Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz nâdâ rabbuke Musa. Eni til kavmez zalimin
iznada ve seslenmişti. Rabbi ki senin Rabbin Musa, Musa aleyhisselam. En iti gitmesi el kavme kavim ez zalimin zalimler. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalim kavme gitmesi için nida etmişti.

zalimler kavmine. Ve Rabbin Musa Aleyhisselam'a zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Hangi kavim bu? Mısır kavmi, Firavun'un başında olduğu Mısırlılar etraflarına zulmediyorlardı. O zamanlar tekniğin sahibi onlardı. O zamanki teknikle üstün şeyler yapmışlardı. Piramitler, çok yüksek tavanlı şehirler kurmuşlardı. Ve bundan 3000 sene evvel böyle bir medeniyet ve çok büyük boyutlu olan o taşların Mısır piramitlerinin üzerine insan gücüyle çekilmesi çok akla yakın gelmiyor. Tekniğin sahibi olan bu insanlar etraflarındaki insanlara zulmediyorlardı. Ve 11. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kavme Firavne. Firavun. Ela yettekûn. La yettekûn. Kavme kavim. Firavne firavun. Mi? La yettekûn. Takva sahibi olmuyorlar. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar mı? Biliyorsunuz takva Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Veya tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Takva sahibi olan kişi hem müşriklerden olmaktan kurtuluyor, hem de cennet ehli oluyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve kişinin manevi hayatı başlıyor. Şuara suresinin 12. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi inni ehafu en yükezzibun. Gale dedi, Rabbi, Rabbim, inni muhakkak ki ben ehafu korkuyorum. En yükezzibuni, beni yalanlamaları.

Musa Aleyhisselam, Rabbim muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi.

Musa aleyhisselam bir defa daha geçiyor Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde. Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselamın Firavun'a gitmesi konu edilmiştir. Burada da Şuara suresinde de bir defa daha konu ediliyor. Ve oraya gidersem beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum Rabbim diyor. Bismillahirrahmanirrahim 13. ayet-i kerime ve ya di ku sadri ve la yenta liku lisani fe ersil ila Harun ve ya yediku ve daralıyor sadri benim göğsüm ve la yentaliku ve dönmüyor lisani benim dilim ve böylece bu nedenle ersil gönder ila Harun'a

ve Hazreti Musa'nın dili biraz sürçüyor. Göğsü de daralıyor. Bunun için Harun'a gönder diyor Cebrail Aleyhisselam. Bana gelen bu Cebrail Aleyhisselam'ı Harun'a gönder diyor. Harun'la konuşsun.

Risalet görevi veriyor, nübüvvet görevi veriyor Hazreti Musa'ya. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ve bunun için benim dilim dönmez, doğru dürüst konuşamam. Ayrıca onların beni dinlemeyeceklerini düşünüyorum. Beni yalanlamalarından korkuyorum, diyor Hazreti Musa. Ve kardeşi Harun'u devreye sokmak istiyor. Ve 14. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehum aleyye zenbun fe ehafu en yaktulun. Ve lehum, ve onlar için, onlar aleyye, bana, benim üzerime zenbun, suç, günah. Fe, artık böylece ehafu, korkuyorum, en yaktuluni, beni öldürmelerinden.

ve onlara göre ben günahkarım. O yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Yani Hazreti Musa birisini öldürmek mecburiyetinde kalmıştı. Ve bu kavme göre ben günahkarım, benim bu günahımı, bu suçumu benim başıma kakıp da beni öldürmeleri söz konusu olabilir. Beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 15 var. Bismillahirrahmanirrahim. Kale kella feshe ba bi ayatina inna me'akum müstemi'un. Kale dedi. Kella, hayır. Fe eshaba, haydi ikiniz gidin. Bi ile ayatina, ayetlerimiz, inna muhakkak biz, ve akum, sizinle beraber, müstemiun, işitenleriz. Allah-u Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz gidin. Muhakkak ki biz, sizinle beraber, İşitenleriz dedi. Haydi ayetlerimizle ikiniz de gidin. İkiniz ikiniz birden gidin. Hayır. Haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Allah-u Teala hem Hazreti Musa'yı hem Harun Aleyhisselam'ı beraberce gönderiyor.

Ve Şuara Suresi 16. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fetiha Firavne fe kula inna Resulü Rabbil Alemin.

Fethiye, artık ikiniz gidin. Haydi. Haydi ikiniz gidin. Firavun'a Firavun ve böylece ve de kula deyin. İnna muhakkak ki biz Resul, Resul elçi, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi.

Ve haydi Firavun'a ikiniz gidin, ikiniz birden gidin. Ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz deyin.

Böylece ona söyleyeyim. Burada Allah Teala fe kullanmış. Hiçbir şey kullanılmasa da olur. Haydi Firavun'a ikiniz gidin ve ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbini de sileriz deyin.

Şuara suresinin 17. ayet-i kerimesindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. En ersil meana beni İsrail'e. En ersil göndermesi meana bizimle beraber beni İsrail'e, İsrailoğulları. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Allah-u Teala diyor ki, ona gideceksiniz. Diyeceksiniz ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçileriyiz. Ve sana tebliğ etmeye geldik ki, İsrail oğullarını bizimle beraber gönder.

18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umurike sinin. Kale dedi, mi lem nurabbike, senin Rabbin himaye edip yetiştiren olmadık. Fina içimizde, aramızda, veliden çocuk olarak çocukken ve lebiste ve sen kaldın fina içimizde, aramızda min umurike, senin ömründen sinine, seneler, yıllar. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömründen birçok yıl

ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Gerçekten Hazreti Musa bilindiği gibi bir ters devrede doğuyor. İsrailoğullarını Firavun karar vermiş. İsrailoğullarının erkeklerini öldürecek ve her yeni doğan çocuğu mutlak olarak öldürüyor, erkeği, erkek çocuğu. Kız çocukları serbest bırakıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'nın annesine Hazreti Musa doğduktan sonra diyor ki sen çocuğu bir sepete koy ve Nil Nehri'ne bırak. Annesi bırakıyor ve Nil Nehri'ne giren bu sepetin içindeki Musa saraya kadar ulaşıyor sepet ve Hazreti Musa saray tarafından sepetten alınıyor ve sarayda büyütülüyor. Firavun hanımının hoşuna gitmiş Musa. Sonra da orada büyüyor Musa ve Firavun'un oğluyla aynı yaştalar, beraberce büyüyorlar. Firavun'un dediği gibi onların işlerinde kalmış durumda ve Firavun onu himaye ettik, yetiştirdik diyor seni. Ve 19. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve fealte fa le tekelleti fealte ve ente minel kafirin ve fealte ve sen yaptın faleteke senin işin elleti ki o fealte sen yaptın ve ente ve sen minel kafirin kafirlerden inkar edenlerden ve sen yapacağın işi yaptın fe ve fealte sen yaptın faleteke senin işin elleti ki o fealte sen yaptın. Sen yapacağın işi yaptın ve ente minel kafirin ve sen kafirlerdensin.

Burada Hazreti Musa'nın yapacağın, kendisine söylenen yapacağın işi yaptın demesi bir cinayet. Yapacağın işi yaptın, yani cinayet işledin.

Hazreti Musa'yı kendi dinlerinin dışında kafirler olarak değerlendiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim konusundaki derste inşallah burada tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim tefsiri burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sizlerle beraber bir güzel zamanı daha Allah'ın Kur'an'ından bahsetmek suretiyle geçirmeyi Allah bizlere nasip kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz huşu. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amin olmak varsa, 7 safa hidayet varsa, 7 safa takva varsa, huşu da Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı safayı içeriyor. Biliyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman her şey lehinize döner. O güne kadar açılmayan kapılar size açılmaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci huşunun sahibidir. O kişi gaybta Rahman'a huşu duyan birisidir. Allah Teala diyor ki Kaf 33'te men haşiyer rahmane bil gaybi ve cae bi kalbin münib. Gaybta Rahman'a huşu duyan ve Allah'a dönük bir kalple gelenler, tabii Allah'ın huzuruna gelenler, kalpleri Allah'a dönüyor. Allah Teala Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki innema tunziru men ittebe'a zikre. Muhakkak ki sen inzar edersin, uyarırsın zikre ittiba edeni, zikre tabi olanı uyarırsın diyor Allah Teala. Ve haşiyer rahmane bil gaybi ve gaybte rahmana huşu duyanı uyarırsın diyor. Öyleyse fe beşir hu bi ma beşir hu bi mağfiretin ve ecrin kerim. Öyleyse onu mağfiret ile, yani günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile müjdele. Kalpte Rahman'a huşu duymak, birinci huşu, kişi Allah ile olan ilişkilerinde daha yolun başında. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin huşusu. Kişi Allah hakkında kalp gözüyle hiçbir şey görmemiş. O konuda bir fikriyatı da yok. Ama Rahman'a huşu diyen birisinin mağfiret ile müjdelenmesi söz konusu, yani günahların sevaba çevrilmesiyle. Öyleyse huşu sahibi Allah'a ulaşmayı dilemiş, günahları örtülmüş. Mürşidine ulaştığı zaman günahları sevaba çevrilecek. Günahları sevaba çevrilmeden evvelki bir devreden bahsediyor Allah Teala Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Öyleyse
ne oluyor? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Bütün insanlar yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. İkinci basamakta kim kendisi Allah'ın yoluna girmediği gibi başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engellemeye kalkıyorsa Allah Teala onlar hariç onların dışındaki herkesi seçer. Bu seçilenler ne olur? Seçilenler arasından bir kısmı ne yazık ki bu rakam çok azdır. Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte o Allah Teala'nın seçtiklerinden bir kısmı huşu sahibi olurlar. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar huşu sahipleridir. Ve onları Allah Teala onların kalbini Allah'a çevirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah o kişinin kör olan gözlerini açar ve görme hastasının üzerindeki gışaveti alır. Sağır olan kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hastasının üzerindeki mührü açar. Ve kalbindeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Kalbin idrak etmesini sağlar. O noktadan itibaren kişi gören, işiten ve idrak eden biridir. Bu kişi zikre tabi olmuştur. Zikir Kur'an-ı Kerim. Oradaki tabiyet Kur'an-ı Kerim'deki temel emri anlamıştır, yerine getirmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse o Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Zikre tabi ise, Kur'an'a tabi ise tabiyet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala ona kerim ecir dediği bir ücret verir. Nedir bu kerim ecir dediği ücret Allah Teala'nın? Kişinin günahlarını örtmesi, derecat ücreti. Ne kadar günahı varsa kişinin o kadar derecat vererek kişinin günahlarını mutlaka Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örter. İşte Allah-u Teala'nın verdiği o 7 tane furkana paralel olarak bazılarına 4 furkan vererek, bazılarına sadece 1 furkan vererek Allah-u Teala onun bütün günahlarını örtüyor. İşte bu Allah-u Teala'nın kerim ücretidir. İkram edilmiş olan bir

Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi, sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Zikre tabi olduğuna göre Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş kişi ve bu kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisi. Onu mağfiret ile ve kerim ecil ile müjdele. Önce kerim ecil geliyor mağfirette, ondan sonra geliyor. Sonra kişinin kalbine Allah-u Teala ulaşıyor. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve bu

Bu Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi de birinci safhayı içeriyor. Gelelim bu yedinci basamaktan sonraki olaylara. Kişi, Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Ya İslam'a açar, yani o kişilerin Allah'a teslim olması için göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar diyor Allah-u Teala.

İkinci safa da ikinci huşu söz konusu. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri bu huşuyu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَرَهُ الْتَاغُوتَ Allah Teala'nın buradaki huşudan muradı Bakara 45 ve 46'da وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَ لَكِبِرَةٌ اِلَّا لِلْحَاشِئِينَ diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ İkinci kademedeki huşunun dizaynına bakıyoruz. Birinci kademede kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğunu inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Ve birinci huşunun sahibi oluyor. Ama ikinci huşu daha ötede bir olay. İkinci huşuda kişi için farklı bir olay var. Orada o kişi Allah'a inanıyor, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor, bir ilave daha var. Ve kendisinin bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte bu kişi ikinci huşudaki kişidir. Birinci huşu Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edilenin Allah'a ulaşmayı dilediği kademeyi ifade ediyor. İkincisi kişinin Allah'a yöneldiğini ifade ediyor. Yani sadece Allah'a ulaşmayı

dilemeye davetin icabeti değil, Allah'a ulaşma davetine icabet 7. basamaktan sonra başlıyor. 14. basamağa kadar, 7. basamaktan kişi mürşidine ulaşıncaya kadar geçen safhada bu müesseseyi çalıştırıyor. Allah kalbine ulaşıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor, kişi zikir yapıyor, Allah'ın nurları o kişinin kalbine giriyor, kalbinde yerleşmeye başlıyor. %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. İşte Allah Teala bu huşu meselesi için şunu söylüyor. O kişinin kalbinde hadis 16, o kişinin kalbinde Allah'ı, Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Allah'ın katına inen rahmet, fazl ve selavattan fazıllar, affedersiniz, rahmet nurları o kişinin kalbinde %2 yerleşiyor ve bu yerleşme kişiyi huşu sahibi yapıyor. Kişi kendi kendine huşu sahibi olmuyor. Allah'ın katından gelen rahmet kişiyi huşu sahibi yapıyor.

bir kişinin uyarılması Allah'tan yardım aldığını ifade eder. Kişi Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yani zikre tabi olmuş birinci huşu için. İkinci huşuda ise köprünün altından bir aylık sular geçmiş durumda kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet birikimi gelmiş, yerleşmiş. Henüz bu kişi mürşidine ulaşmamış. Ulaşsa o %2'nin ötesinde fazıl birikimi başlayacak. Fazıl birikimi kişiyi ruhunu Allah'a mürşidine ulaştırdığı noktada ikinci huşuda, ikinci huşuyla kişi mürşidine ulaşıyor. Birinci huşuda Allah'a ulaşmayı diliyor. İkinci huşuda mürşidine ulaşıyor. İse Bakara 46'da Allah-u Teala huşu sahibi olanları anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar o huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine gene yakın hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanlar ikinci huşunun sahipleri. Bu nokta o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun bulunduğu noktadaki huşuyu ifade ediyor. Ve kişi nefsinin kalbindeki %2 nura ulaşınca hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Çünkü emri var. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyin emri var Allah-u Teala'nın. Kişi bu emri yerine getiriyor ve mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan.

Bonne soirée. Buradaki muhtevaya bakıyoruz. Bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağından emin olmuş. Kesin şekilde ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor kişi. Bu onu ikinci huşuya ulaştırır. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığında başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki sen vücudu terk et. Ruhu vücuttan ayrılıyor. O kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. İmanı yazdığı için kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Yani Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşıyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlıyor. Ve bu yerleşme sebebiyle kişi gök katlarını açacak birer birer. Her %7 nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıl toplanması söz konusu olduğunda o kişinin ruhu bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikimiyle kişi nefsi emare edilir, birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamede ikinci gök katı nefs-i mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsin kalbindeki fazılların %7 artışı, %49 fazıl, %2 de rahmetle o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle yani nurların karanlıklara, zulmete galip geldiği noktada insan ruhu Allah'a ulaşır. Burası nefsimizi tezkiye ettiğimiz yerdir. Ruhumuzun da Allah'a ulaştığı yerdir. İşte burada yeni bir huşunun varlığını görüyoruz. Çünkü Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Hazreti Musa Firavun'a dedi ki: İster misin seni nefsini tezkiye edip hidayete Rabbine ulaştırayım. Yani hidayete erdireyim. Böylece huşu sahibi olasın. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada da yeni bir huşu var. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuş vaziyette. Bu %51 nur standardı içinde kişi Allah'a ulaşıyor. Ve görüyoruz ki Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde yeni bir huşu ruhun Allah'a ulaşmasıyla, Rabbe ulaşmasıyla hidayete ermesi. Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesi insan ruhunun Allah'a ulaşması konusunda da kesin bir ayrı delildir. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa diyor. Seni hidayete erdireyim, ulaştırayım ila rabbike, Rabbine. Seni Rabbine ulaştırayım diyor. Açık ve kesin. Nazihat suresi 19. ayet-i kerime. Ve tahşa ve huşu sahibi olasın. İşte ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada
Nefsimizin kalbindeki %51 nur birikimiyle ruhumuz 7. gök katını aşıyor. 7 tane alemi aşıyor. Seçetin mintadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor.

Nazihat Suresinin 19. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de önemli bir ayet-i kerime. Açık bir şekilde Allah Teala seni Rabbin, affedersin, Hazreti Musa Firavun'a ister misin diyor, seni Rabbine ulaştırayım. Burada ve o zaman huşu sahibi olasın. Yani Rab'be ulaşmanın kişisel bir hedefle, kişisel bir muhteva ile gerçekleşemediği, mutlaka mürşidin devreye girmesi gerektiği Nazihat 19'da kesinleşmiş ve Allah'a ulaşma, vasıl etme, Rabbine, Rab'be ulaşma bir defa da kesin bir şekilde yer almış. Allah Teala açıkça Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Allah'a insan ruhunun ulaşmasından bahsediyor ve böylece ulaşan kişi huşu sahibi oluyor. Sonra 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Burada

ruhun yedi gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sonra o kişinin zikri daha çok artacak. Nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşacak. O noktada o kişiye Allah Teala bir taht ihsan edecek ve Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'ın zatında yok olmuş olan o kişi bir ruhu vücuda getirilerek indi ilahide bir taht sahibi kılınıyor. Daha sonra kişi burada kişi beka makamındadır. Sonra kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Ve yeni bir makamın sahibi zahit oluyor, zühd makamının sahibi. Sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi 5. safhayı işaret ediyor.

ruhun, fizik vücudun, ruhun Allah'a teslim olması üçüncü safa ve fizik vücudun Allah'a teslim olması dördüncü safa.

Allah Teala fizik uçlarını Allah'a teslim edenlerin farklı bir huşuyla huşu duymaları söz konusu. Fizik vücudun tesliminde insanın içinden bir huşu huşunun artışı söz konusudur ve fizik vücudu Allah'a teslim olan insanlar ağlama ihtiyacı duyarlar. İşte bunlar İsra Suresi'nin 109. ayet-i kerimesinde ve yahurrune lil eskani yefkune ve yeziduhum huşu. Ey çeneleri alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar diyor Allah Teala. Bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar.

Altıncı, burada ne oluyor beşinci safhada? Kişinin nefsindeki fazıllar ve rahmet nuru toplamı %81'i aşıyor. Bu noktadan itibaren kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Yeni bir huşu sahibidir kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin huşu sahibi olması. İnsanların huşudan aldıkları nokta. Daha sonra fizik vücudunu kişinin Allah'a teslim etmesi noktasına bakıyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve her safa farklı bir huşuyu ifade ediyor. Allah Teala Maide suresinin 83. ayet-i kerimesinde bu fizik vücudun tesliminden sonraki huşudan bahsediyor. Ve izâ semiû mâ unzile iler resûlü. Resûle indirileni, yani Kur'an'ı, Resûle indirilen şeyi işittikleri zaman terâ âyunehum tefûdu mineddemi. Hak'tan min ma'arifu minel hak. Hak'tan inen şeylere arif oldukları için gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün diyor Allah Teala. Neden? Hak'tan inen şeylere arif olduklarından dolayı. Mimma arifu minel hak. Hak'tan olan şeylere arif oldukları için, yani kalp gözleri açıldığı için, kalp kulakları açıldığı için. Ekulüne Rabbena amennâ feknubnâ me'a şahidin. Rabbimiz, biz iman ettik, amin olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler.

Burada şahit oluyorlar yerlerin melekutuna sahip olan insanlar, göklerin melekutuna sahip olan insanlar. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı, Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekutu söz konusudur. İhlas makamında göklerin melekutu söz konusudur. Hak'tan inen şeylere arif oldukları için, yani irfana ulaşmışlar, kalp gözleri, kalp kulakları açılmış. Demek ki nefsin teslimi olayıyla karşı karşıyayız. Fizik vücudunun tesliminden sonra nefsin teslimi, yani nefsin kalbinin halis olması. Maide suresinin 83. ayet-i kerimesi buradaki huşuyu anlatıyor. Bu hüviyetteki insanları Allah Teala huşu sahibi olarak değerlendiriyor. Ali İmran 199'da İnna min ehlil kitabı lemen yu'mini billahi ve ma unzile ileykum. Hiç şüphesiz kitap eline öyle kimseler de var ki size ve kendilerini indirene ve Allah'a iman ederler. Yümini billahi ve ma unzile ileyküm ve ma unzile ileyhim. Kendilerini indirilene, size indirilene ve Allah'a iman ederler. Haşiine lillahi ve Allah için huşu duyarlar, huşu sahibi olurlar. وَلَا يَشْتَرِي بِعَيَتِ اللّٰهِ سَمَنًا قَالِيلًا Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. اُلَٰيكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ Onların Rableri, Rablerinin, onların ecirleri Rablerinin değil. Rablerinin indinde ecirleri olanlar, yani yerlerin melekutunu görmüşler, göklerin de melekutunu görüyorlar. Ecirleri, görecekleri melekût Rablerinin indinde. Demek ki Rablerinin indini de gördükleri bir noktadan bahsediyor Allah Teala. Bu 6. safa. Aslında 5. safa demek daha doğru olur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada mürşide ulaşmak. Üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Öyleyse burada nefs Allah'a teslim olduğuna göre 5. safha oluyor.

bir sonraki safha için diyor ki Ahzab 35'te Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar minel müslimine vel müslimati ve Rablerine huşu duyan erkekler ve kadınlar diyor. Hangi standartlarda Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim edenler ve Allah'tan azim bir ecir alacak olanlar. Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Rabbine, Rablerine huşu duyan erkekler ve kadınlar, özellikleri Allah'a teslimlerin tamamlamış olanlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmişler. Anlaşılıyor ki burada irşada da ulaşmışlar kişiler.

Burada nefsin teslimi söz konusu. Sonra Allah Teala Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesinde Cezaevühüm inde Rabbühüm cennati adnin tecri min tahtiha'l-enhâru halidîne fîhâ ebedâ radıyallâhu anhüm ve radû anhu zâlike min limen hâşiye Rabbihu diyor Allah Teala. Adın cennetlerine gidecek olan iradelerini Allah'a teslim etmiş kişiler için Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesi iradenin teslimini içeriyor. Buradaki cennete adın peygamber olmayanların gideceği bir adın cenneti. Onların mükafatları cennette adındır diyor Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala. Altlarından ırmaklar akan adın cennetine gideceklerdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. O da Allah da onlardan razı olmuştur. Ve onlar Rablerine huşu duyanlardır diyor. Ve peygamberler için gidecek olan adın cenneti ise Enbiya 90'da şöyle anlatılıyor. Festecebna lehu ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevcehu innehum kânu yusârûne fil hayrâti ve yed'ûnenâ regâben ve rehâba ve kânu lenâ hâşiîn. Onlar bunun üzerine ona icabet ettik. Yani duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe ettik, armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik. Yani çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Onlar hayırlarda yarışırlardı. Hayırlarda yarışan peygamberler. Bize rağbet ederek, korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Burada peygamberlerin huşu duymalarından bahsediyor. Burası 8. safa oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki huşu müessesesi içinde gene 7 tane normal standartları safa söz konusu. Burada peygamberlere dair olanı devreye almasaydık da gene 7 tane huşu yeterli olacaktı. Öyleyse huşu müessesesini en güzel şekilde dizayn etmek gerek. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci huşunun sahibiyiz. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle bir insanın özelliği gaybde Rahman'a huşu duyması. Yani huşu duyduğuna göre Allah'ın emrini yerine getirmek için sebep oluşuyor kişide. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi var. Bu noktadaki huşu birinci kademedeki huşuyu oluşturuyor. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşidine ulaştığı zaman ulaşmadan evvel ikinci huşunun sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %2 nur birikiyor. Ve mürşidine böyle ulaşıyor. İkinci huşu oluşuyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Sonra üçüncü huşu oluşuyor. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Önce üçüncü huşu ve arkasından ruhun Allah'a ulaşması.

Allah Teala Nazirat 19'da diyor ki ve ehdiyeke ila rabbike tahşa. İster misin seni Rabbine ulaştırayım ve o zaman huşu sahibi ol. Bu Allah Teala'ya ulaştığı zaman kişinin huşu sahibi olması. Öyleyse her huşu diğerinden farklı bir özelliğin sahibi. İkinci huşudakiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesindeki huşu. İlla alel haşin diyor Allah Teala, huşu sahipleri hariç vasıf veriyor. O huşu sahipleri ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu kadarı zaten yeterli oluyor. Ondan sonrası ölümden sonra ruhun ulaşmasına ait, ona da inanırlar. Ama önemli olan bu kişilerin ruhlarını Allah'a dair duydukları kesin inanç. Bu inancın sahipleri için mürşide ulaşıp tabiyet söz konusu. Çünkü burada Bakara 45'te istihanenin istenmesi, mürşide ulaşma yardımının istenmesi söz konusu. Bu yardımın herkese verilmediği, mümkün olmadığı ama Allah'a mutlak ulaşacağına inanan huşu sahiplerinin buna ehil olduğu ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi her safhada ayrı bir huşu müessesesi var. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşan kişi de Nâziyât Suresi'nin 19. ayet-i kerimesine huşu sahibi oluyor. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin huşu müessesesi. Müminler dedi de onlar diyor Rablerin haşetinden huşu onlar çeneleri üstüne kapanıp huşu sahibi huşuları artarak alarlar diyor Allah Teala fizik vücutlarının yerlere kapanıp fizik vücutlarının huşuya ulaşması söz konusu. Yere kapanan fizik vücuttur, çeneleri üstüne, alınları üzerine kapanan insanlar fizik vücutları huşuya ulaşmış ve 5. safhada nefslerini Allah'a teslim edenler, onların mükafatları Rableri katında olanlar. Yani Rablerinin katını artık görebilenler. Rablerinin katında ecri olan huşu sahipleri. Allah'a huşu duyuyorlar. Onların mükafatları Rablerinin katında. Allah Teala'nın katında mükafatı var. Allah'ın katını görmek yetkisinin sahibi olmuş kişi. Böyle bir şey için göklerin melekutunu görmesi lazım. Ve bu tabii nefsin teslimini ifade ediyor. Âl-i İmrân Suresinin 199. ayet-i kerimesi. Ve Maide Suresinin 83. ayet-i kerimesinde ise irşada ulaşma noktasındaki bir dizayn veriliyor. Diyor ki Allah Teala bi'izâ semî'u mâ'unzile ilâ resûlü. Tera ayunehum tefudu minet demi mimma arifu minel hak.
Allah'tan hak olana, haktan olan şeylere, haktan olan şeylere arif oldukları için. Gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün diyor. Ve bizi şahitlerle beraber yaz ifadesi var. Böylece Maide 83'teki şahitliğin Allah'a şahit olmak olduğunu görüyoruz. Öyleyse 6. safhada Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar azim bir ecir ve bunlar Allah-u Teala'ya huşu duyuyor. Teslim olmuşlar, huşuları var. Ama şahitlerle beraber olanlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Bir azim ecir var. Allah'a teslim olanların bu teslimlerinde bir sonraki kademede tamamlanacak olan bir farklılık var. Asaf 35'te Allah Teala muhakkak ki onlar Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlardır diyor. Aynı zamanda mümin erkekler kadınlardır diyor. Kanetin olanlardır diyor bunlar. Onlar huşu duyanlardır diyor. Sabredenlerdir diyor. Oruç tutanlardır diyor. Ve onlar için Allah-u Teala'nın söylediği şeyler ard arda gelince irşada ulaşmış olan insanların durumunu anlıyoruz. Asaf 35'te irşada ulaşanların durumu anlatılıyor. Maide 83'te ise hakka şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlar var. Peki bu iradelerini Allah'a teslim edenler, şahitlerle beraber olanlar Beyine 8'de de anlatılıyor. Onların mükafatı Rablerin elindeki cenneti adındır diyor Allah-u Teala. Öyleyse peygamberlere ait olan adın cenneti ise Enbiya 90'da anlatılıyor. Gene huşu sahibi olan insanlar ama bunlar huşu sahibi olan peygamberlerdir. 8. safhada. Öyleyse 7 tane huşu kademesi herkes için geçerli. 8.'si adın cennetlerinin ikinci kısmı sadece peygamberler ve huzur namazının imamları için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir huşu müessesesini gözden geçirmeyi Allah-u Teala nasip kıldı bize. Hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz kıyamet. Bir gün kıyamet mutlaka kopacaktır. Kıyamet konusunu işleyebilmek için evvela yaratılıştan başlamamız lazım. Sevgili kardeşlerim, evvelce sadece Allah vardı. Zamandan evvel de Allah vardı. Zaman bir mahluktur. Zamanın başlaması büyük patlamaylıdır. Zaman bir noktadan patlamak suretiyle ayrılan sonsuz sayıdaki parçacıkların, ki bunlar önce enerji parçacıklarıydı, sonra elektronları oluşturup maddeye dönüştüler. Patlamanın olduğu noktadan itibaren bunların hareketiyle geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zaman müessesesi oluştu. Geçmişten geleceğe doğru yürüyen. Zaman harekete bağlı olan bir kavramdır. Bu bir tek noktadan ayrılma hareketi var olduğu sürece, hareket halinde olma müessesesi devam ettiği sürece zaman geçmişten geleceğe doğru yürür. Ve zaman görecelidir. Yani izafidir. Hızın artması zamanı kısaltır. Hızın azalması zamanı normal noktasına ulaştırır. Hareketin durması ise zamanı sona erdirir. Geçmişten geleceğe doğru uzayan zaman, o tek noktadan kainatı oluşturan sistemlerin hareketiyle başlar ve bu parçacıkların oluşturduğu gezegenler hareketine devam ettiği sürece devam eder. İşte Allah-u Teala zaman adı verilen bu faktörü durdurmamak için büyük patlamayı başlatıyor. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki evvelce gökler ve yer bir aradaydı, birlikteydi. Sonra biz onları mekanlarından kopardık ve dağıttık. O kafirler düşünmezler mi diyor, inanmayanlar düşünmezler mi diyor Allah-u Teala. Kainatın yaratılması ve zaman konusunda Kur'an-ı Kerim'de birçok faktör
yerini almış ve bugünün ilmine kesin şekilde ışık tutmaktadır. İşte sonsuz hızlı bir hareketle bir nokta Allah-u Teala tarafından patlatılıyor. Kainat kadar ağır bir nokta. Neden? Bu nokta öyle bir nokta ki bütün uzayları alınmış. Uzaylar alınınca geriye sadece kütlesi kainat kadar olan ama bir noktaya sığmış bir sistemi düşüneceksiniz. Bu zamanın başlamasıdır. Kıyametse zamanın sonudur. Kalın çizgilerle olaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zamanı büyük patlamadan sonra her gezegene ulaşan nötrinoların, enerji partiküllerinin oraya ulaştıkları zaman zamanın durması gerekirdi. Çünkü ulaştıkları yerde hareket son buluyordu. Ulaştıkları her alanda ayrı ayrı gezegenler, güneş sistemleri, etraflarındaki gezegenler. Allah Teala bu yaratma kanununu hünnes ve künnes esaslarına bağlamış. Fela uksumu bil hünnes el cevarul künnes diyor Allah Teala. Merkezi çekim gücü hünnes, merkezkaç kuvvetle çevrede dönen künnes. Künnes, çevrede deveran eden, cevelan eden sistemin adı. Yani bizim güneş sistemimize baktığımız zaman güneşimiz hünnes, dünyamız da künnes. Dünya ile aya baktığımız zaman dünya künnes, dünya hünnes, ay künnes. Sabite, merkezdeki çekim kuvveti künnes adını alıyor. Kün ol demek Arapça. Bu ol demekle olan sistem. Diğeri ise o olan sistemin etrafında onun yörüngesinde dönen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, bir gezegenle bir sabite arasındaki ya da merkezi çekim gücü arasındaki ilişkiye baktığımız zaman yörüngenin mutlaka eliptik olduğunu görüyoruz. Dairesel değil. Bu eliptik yörünge üzerinde bir sonuç söz konusu. Manyetik alan ve hız çarpımı daima birbirine eşit. Ama eliptik yörüngenin merkeze en yakın noktasında en yüksek hız, en düşük manyetik alan var. Çevrede dönenin merkez tarafından çekilmemesi için. En uzak noktasında ise en düşük hız, en yüksek manyetik alan var. İkisinde de hız ve manyetik alan çarpımı sabit. Ve buradaki en düşük hız, en yüksek manyetik alan o sistemin boşluğa uçmaması için, künnesin boşluğa uçmaması için. Sevgili kardeşlerim, öyle ince hesaplarla her şey oluşturulmuş ki
Matematik değerlerini aldığınız zaman inanılmaz sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Ve Allah-u Teala'ya olan hayranlığınız giderek büyüyor. İşte bir merkezi çekim gücüyle, hünnesle, mesela güneşimiz, onun etrafında dönen gezegenler arasındaki ilişkiye baktığımız zaman, bu ilişki merkezi kuvvetle, güneşle, mesela dünyayı ele alalım, dünya arasındaki bir kütle dizaynına bağımlı. İki, künnesin merkez çevresindeki hareket hızına bağımlı. Ve üçüncüsü, merkezle çevrede dönen arasındaki uzaklığa bağımlı. Dördüncüsü de hem hünnesin, yani merkezdeki nesnenin, merkezdeki gezegenin, hem de künnesin, onun etrafındaki hareket halinde olan onun peykinin, her ikisinin de kendi etraflarında da dönmeleri lazım. İkisinin de bir spine sahip olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, bu dört tane şartın oluşmasıyla Allah-u Teala'nın dizaynı vücuda geliyor. Bu statünün muhtevasında beşinci bir faktör daha var. Hem sabite, hem merkezdeki, hem de çevresinde dönen, her ikisi de kendi bağlı bulundukları birliğin içinde yılda 500 milyon kilometre hızla hareket halinde olmak mecburiyetindeler. Ve görülüyor ki hem merkezdeki çekim gücü büyük kütle, hem de çevredeki çekilen güç küçük kütle, her ikisi de kendi etraflarında dönmek durumunda, yani bir spine mutlaka sahip olmak mecburiyetinde. Bu sistemler bu standartlarda bir araya geldiğinde hünnes ve künnes kanunları geçerli olur. Ve mesela bizim güneşimizin etrafında her gezegenin güneşimizden farklı bir yörünge üzerinde döndüğünü görüyoruz. Her biri kendi spinlerine göre, kendi kütlelerine göre ve etraflarındaki ilave olan bir peyk mevcut olup olmadığına göre farklı yörüngelerde hareket ederler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bu sistemleri Allah-u Teala vücuda getirmiş. Ve en az 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Her galaksinin içinde de en az 100 milyar yıldızın var olduğu varsayılıyor. Bir sonsuz kainat dizaynı sevgili kardeşlerim. Yokluğa yayılmış olan ama birbiriyle irtibat halinde bir kuvvetin tesiri altında daima hareket eden bir sistem. İşte konunun başlangıç noktasına baktığımız zaman bir noktadan

Allah-u Teala'nın patlatma noktasından o gezegeni oluşturduğu noktaya kadar olan hareket birkaç saniye içinde tamamlanıyor. O zaman sistemin zamanla olan ilişkisinin o gezegen vücuda geldiği anda bitmesi lazım. Hayır, bitmiyor. Çünkü bütün gezegenler bir kinetik enerjiyle onlara bir sonsuz hareket veriliyor. Bu hız söylediğimiz gibi saniyede 500 milyon kilometre. Affedersiniz. Saniyede diyorum, yılda 500 milyon kilometre. Yıl 365 gün olduğuna göre 500 gün olsaydı her gün 1 milyon kilometre hızla gitmesi gerekirdi. Demek ki her gün 1 milyon kilometreden daha fazla, 1,5 milyon kilometreden daha az mesafe kat ediyor bütün gezegenler hep birlikte. Sevgili kardeşlerim, bütün gezegenler şu anda bu Allah-u Teala'nın onlara verdiği kinetik enerjiyle büyümelerini devam ettiriyorlar. Bu hızla hareket halindeler, büyüyorlar. Ve kainat büyüyor. Allah-u Teala kainatı bir insan vücudu şeklinde yaratmış. Rengi ise yağmurlardan sola gelen sel sularının rengi gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Kainat insan vücudu şeklindeki hüviyetini hiç bozmadan devamlı büyüyen bir insan vücudu şeklinde hızla büyüyor. Allah-u Teala'nın uygun gördüğü bir noktaya kadar da büyümeye devam edecek. Allah'ın uygun gördüğü noktaya ulaşıldığı zaman kinetik enerji sona erecek. İşte bu kinetik enerjinin sona ermesi artık büyümenin devam etmemesi anlamına geliyor. Eğer büyüme devam etmezse, kütleler birbirinden ayrılmaya devam etmezse, o zaman zamanın durması lazım. O takdirde zamanın durması lazım. Nitekim zaman duruyor. İşte Allah-u Teala'nın kainattaki bütün gezegenlere ve merkezi güneş sistemlerine verdiği kinetik enerji, itiş enerjisi bir gün sona erecek. Sona erdiği an İsrafil aleyhisselam sura üfürecek. Bu sura birinci üfürmedir. Sura birinci defa üfürüldüğü zaman neler olur? Kıyamet günü hayatta olan insanlar, insanların en son yaşayacak olan nesli. Kıyamet günü hayatta olan bu insanlar, sura birinci üfürme ile bulundukları dünya adı verilen bu gezegende, biz kendi dünyamızdan bahsedelim, hepsi ölüyor. Peki ondan evvel yaşamış olanlar, onlar zaten hepsi ölmüşlerdir. Öyleyse ilk insandan kıyamet günü doğan son insana kadar bütün insanlar

Onlar birinci ölümlerini böylece tamamlamış oluyorlar. Herkes birinci defa ölüyor. Peki sonra ne oluyor? Bu birinci ölümü ne takip ediyor? İnsanlar birinci defa ölüyorlar zaman durduğu için. Şimdi sistemlere bakıyoruz. Sistemler ne oluyor? Aralarındaki künnes ve künnes kanunları büyüme enerjisinin, kinetik enerjisinin, itiş enerjisinin varlığıyla mümkündü. Kinetik enerji devam ettiği sürece büyüme de devam ediyordu. Tabiatıyla zaman da devam ediyordu. Kinetik enerji bitti ve itiş enerjisi sona erdiği için bütün sistemler devre dışı kaldı. Dengeler bozuldu. Dengeler niçin bozuluyor? Hız, kinetik enerjiyi Allah-u Teala'nın vermesiyle onu iten enerji yok olacağı için bütün sistemler itiş hızından mahrum kalacaklar ve ileri doğru son aldıkları enerji ne kadar onları götürebilirse o kadar daha gidecekler. Sonra duracaklar. Ama zaten hızın yavaşlaması sırasında bütün kanunlar alt üst olur. Ne demiştik? Belli bir hıza sahip olması lazım her gezegenin etrafında dönen onun yörüngesindeki peyk belli bir hızda hareket halinde olması lazım. Mesafesinin belli bir mesafe olması lazım. Ağırlığının belli ağırlık olması lazım. Ama bunlardan mesafe müessesesi itiş enerjisi kaybolduğu için her şey alt üst oluyor. Evvela çevrede dönen dünya ile dünyanın çevresine dönen ay arasında dengesizlik baş gösteriyor. Çünkü dünyanın hızı azalmıştır, ayın da azalmıştır. Ama kütleleri değişik olduğu için değişik yörüngelerde hıza sahip olmuşlardır. Yani kinetik enerjinin yok olması dünyaya aydan farklı şekilde tesir eder. Güneşe de aydan da dünyadan da farklı şekilde tesir eder. Bu farklı tesir etraflarındaki sistemi manyetik alanların dışına çıkartır. Manyetik sistemi paralize eder. Böylece çevredeki kuvvetler gravitasyon sebebiyle merkez tarafından çekilir. Çevredeki dönen nesne ay dünya tarafından çekilir. Kur'an-ı Kerim buna dünya ay ile birleştiği zaman diyor. Sonra da dünya ile birleşen ay güneş tarafından çekilir. Dünya ve ay güneş tarafından çekildiği zaman diyor. Ay dünyaya gelip çarpacaktır, yapışacaktır. Dünya da güneşe çarpacaktır, yapışacaktır. Peki sonra ne olacak? Gravitasyon başlayınca büyüme olayı sona ermiştir. Büyüme durmuştur. Ama sistemlerin merkeze çekilmesi küçülmeyi ifade eder. Her güneş sistemi çevresindeki bütün gezegenleri kendisinde toplamak suretiyle bir merkez oluşturur. Bütün gezegenler merkezdeki güneşe yapıştığı zaman
oraya ulaştığı zaman gezegenlerin merkez tarafından çekilmesi olayı sona erer. O gezegenleri, kendisine yapışmış olan gezegenleri de muhtevi olan merkezler birbirini çekerler. Böylece bir galaksideki bütün güneş sistemlerinin birbirini çekmesi ve bir tek kitle oluşturmaya doğru harekete geçmesi söz konusudur. Böylece neticede galaksilerin her birisi bir tek merkez oluştururlar. Sonra da bu merkezler arasında gravitasyon söz konusu olur ve o nokta, çıkış noktası bütün bu sistemleri kendisine doğru çeker. İşte bu merkeze doğru geri dönüş olayı boyunca geçmişten geleceğe doğru zaman ne kadar akmışsa gelecekten geçmiş kadar da aynı zaman parçasında akar, ama bu seferki dönüş çok süratli bir dönüştür. Başlangıçta da aynı şey olmuştur. Bu geriye dönüş, zamanın geriye dönüşü boyunca zaman hangi evrelere geriye doğru ulaşırsa o evrelerde hayatta olan insanlar mezarlarından yükselerek zaman kendi zamanlarına geri döndüğü için artık fiziktirler. Fizik vücutların sahipleridirler. Ve ölmeden evvelki halleriyle canlanmışlardır. Ama bulundukları gezegenlerde, bulundukları zaman parçasında artık yer çekimi kuvveti mevcut değildir. Bunun için mezarlardan canlanarak hayatta oldukları güne zaman geri döndüğünde zaten canlıdırlar. Canlanarak yer çekimi kuvveti olan tek yere doğru, mahşer meydanına doğru hepsi kainatın her tarafından yola çıkarlar. Gidilecek yere uçularak varılır. Mahşer meydanında bütün insanlar toplanırlar. Ne olur? Sonra birinci üfürülmesi gerçekleşmiştir. Herkes önce ölmüştür. Bulundukları alem neresiyse o alemde herkes ölmüştür. Sonra gene aynı yerde evvelden ölenler de, kıyamet günü ölenler de hepsi zaman geriye doğru gittikçe hepsi dirilerek bir tek yere doğru yükselirler. Yer çekimi kuvveti olan tek yer mahşer meydanıdır. Mahşer meydanına hepsi, bütün insanlar ulaşırlar. Sura birinci üfürmede evvelce ölenler zaten ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürmeyle ölür. Ve zaman geriye doğru giderken ilk canlananlar kıyamet günü ölenlerdir. Ondan sonra geriye doğru geçen zaman parçalarında insanlar hangi zamanda yaşamışlarsa zaman o noktaya geri döndüğünde onların hepsi hayata geri dönerler, mahşer meydanına ulaşırlar. Bu birinci sura üfürmedir. Herkes mahşer meydanında, herkes canlı. Herkes hangi yaşta ölmüşse bebekler bebek olarak, en yaşlılar en yaşlı olarak, çocuklar çocuk olarak hepsi tekrar canlanırlar.
Sura birinci fürülme. Herkes mahşer meydanında, toplantı halinde herkes öldüğü sırada kaç yaşındaysa, hangi hüviyetteyse tam o şekilde yeniden canlanır. Sura ikinci defa üfürülür. Herkes ölür. Birincisi, birinci ölümdür. Kıyamet gününden evvel ölmüş olanlar birinci ölümlerini tamamlamışlardır. Ve kıyamet günü yaşamakta olanlar da ölmüşlerdir. Evvelkiler ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölmüşlerdir. Birinci ölüm herkes tarafından tamamlanmıştır. Sonra da zamanın geriye doğru gidişi boyunca bütün insanlar birinci dirilmeyi gerçekleştirmişlerdir. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Peki sonra? Sonra ikinci defa üfürülüyor. Herkes canlanmıştı. Kainatta yaşamış olan ve kıyamet gününde yaşamakta olan bütün insanlar canlandırılmışlardı. Evvela ölmüşler, sonra da canlanmışlardı. Sura ikinci defa üfürülünce hepsi ölmüştü. Sura üçüncü defa üfürülür. Bütün ikinci defa ölenler tekrar canlanır. İkinci dirilme, ikinci ölüm ve ikinci dirilme. İşte Allah-u Teala sizi iki defa öldürdük, iki defa dirilttik diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu iki defa ölüm ve iki defa dirilmenin Kur'an-ı Kerim'deki standartlardaki cereyan ediş tarzı Kur'an ayetlerine göre budur. Bu ikinci dirilme farklı bir dirilme. İkinci dirilmede dirilen insanların hepsi aynı yaşta diriltileceklerdir. Allah-u Teala herkesin aynı yaşta olarak diriltileceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim bu yaşın hangi yaş olduğu konusunda bir açıklamada bulunmuyor. İnsanlar tahminler yürütmüşler. Kimisi diyor 19 yaş, kimisi 35 yaş diyor. Kaç olursa olsun. Ama enerji bedenlerle herkes aynı yaşta ikinci defa dirilecek. Enerji bedenlerden cennete gidecek olanlar, cennetteki hayata uygun bir enerji bedenin, cehenneme gidecek olanlar, cehennemdeki hayata ait olan bir enerji bedenin sahibi olacaklardır. Herkes aynı yaşta olacaktır.

O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Kıyamet günü nefsler berzah alemi yok olacağı için bütün nefsler mahşer meydanına ulaşacaklardır. Ve bu noktada ikinci defa dirilen ve herkesin aynı yaşta olarak dirildiği vücutlar, enerji bedenlerin içine nefsler girecektir. Tıpkı bu dünyada nefslerimizin fizik vücutlarımızın içinde olması gibi, orada da kıyamet gününde de nefsler fizik vücutlarla birleşeceklerdir. Fizik vücutların içinde olacaklardır. Sebebi ne? Nefs ve fizik vücut beraberliği içinde insanlar ya cennete kavuşmuşlardır ya da cehennem ehli olmuşlardır. Ama ikisi birden mükafatı alacaktır, ikisi birden ceza çekecektir. Peki böyle bir işlevde ruh mevcut mu? Hayır. Ruhla nefs arasındaki en büyük farklılık budur ki, ruh Allah'ın üfürdüğü bir mahluktur. Mutlaka Allah'a geri dönecektir. İster dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, ister ölümden sonra Azrail Aleyhisselam ruhunuzu Allah'a ulaştırsın, ruhunuz Allah'a geri dönecek olan, geri dönmesi mutlaka gerekli olan bir emanettir. Cennet veya cehennem onun yeri değildir. Onun yeri Allah'ın zatıdır. Cennet veya cehennem fizik vücudunuzun ve nefsinizin yeridir. Çünkü ikisi işbirliği halinde ya günahları işleyip sevaplardan daha fazla cehenneme ehil olmuşlardır. Ya mesela Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Bitti. Gidecekleri yer cehennem. Ya da dilemişlerdir. Cennetin hangi katına layıklarsa o katı hak etmişlerdir. Ve o gün nefsler ve fizik vücutlar orada bir çekim kuvvetine tabi olacaklar. Orada bulundukları noktada bir çekim kuvvetine tabi olacaklar. Bu çekim kuvveti indi ilahiden onlara ulaşır. Hepsi indi ilahiye vasıl olurlar. Ve oradaki elektromanyetik kuvvetler herkesi kendi hayat filminin rakamlı kitabının önüne ulaştırır. Hiç kimsenin bir yanlış yapmasına müsaade edilmez. Çünkü oradaki elektronik sistemler sadece o hayat filmini onun sahibi için dizayn etmişlerdir. Başka hiç kimse oraya çekilmez. Herkes sadece kendi hayat filmine çekilir. Hayat filmi dediğiniz şey bir ekran veya bir perde gerektirmez. Boşlukta üç boyutlu olarak kendinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Sağ tarafta yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafta kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yer alacaktır. Nereden itibaren? Doğuşunuzdan itibaren kendinizi göreceksiniz. Kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri göreceksiniz. Çok daha önemli bir şey daha. Düşüncelerinizin de filmini göreceksiniz. Yani siz hayalinizde, düşünce platformunuzda neyi tahayyül ettiniz, neyi gerçekleştirmek istediniz ama hangi olayı vücuda getirdiniz? Burada son derece önemli bir olay söz konusu, taammüt. Yani bilerek, istenerek işlenen suçların gerçekte bilerek mi, istenerek mi, tasarlanarak mı gerçekleştiği, yoksa bir kaza eseri mi olduğu düşüncelerinizden anlaşılır. Düşüncelerinizi de üç boyutlu olarak göreceksiniz. Bir tarafta düşünceleriniz
öbür tarafta size ait olan bir hayat filmi. Üç boyutlu bir hayat filmi. Ve sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan ölümünüze kadar geçen süreyi orada göreceksiniz. Oradaki zaman parçasına dikkat edin. Orada kıyamet günkü zaman indi ilahide, buradaki bir gün sizin aleminizdeki 1000 yıla eşittir diyor Allah Teala. Yani 100 sene yaşamış olan birisi demek ki bir gün 24 saatse ve 1000 güne ifade, 1000 yıla ifade, 1000 yılı ifade ediyorsa, 100 sene yaşayan bir adamın oradaki bir günün 2.4 saatinde, yani yaklaşık olarak 2.5 saatte o kişinin bütün hayat filmi, 100 senelik hayat filmi gözden geçirilir. Hayatınızın her saniyesinde o hayat filminizde derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz. Hiçbir noktada boşluk oluşmaz. Yani bir insan şöyle düşünürse eğer, ben şu anda bir ibadet yapmıyorum, tamam derecat kazanmıyorum. Ama çok şükür kimseye de bir zararım dokunmuyor, öyleyse derecat da kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bir insan yanlış sevgili kardeşlerim. O kişi zikir yapmıyorsa her saniye derecat kaybeder. Çünkü daimi zikri Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Zikir yapmayan bir kişi daimi zikrin dışında kalan bütün zamanlarında her saniye derecat kaybeder. Ama kaybettiği dereceler daima bir derece kaybetmişse bir derece olarak yazılır. Herkesin kazandığı dereceler bir derece kazanmışsa normal standartlarda 10 katı yazılır. Ne zamana kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de bu noktadan sonra mürşidine ulaştığı noktaya kadar. Mürşidine ulaşırsa, tabi olursa ne olur? O noktadan sonra o kişinin kazandığı bir derecenin 10 katı 100 katı olur. Kaybettiği dereceler gene birdir ama kazandığı dereceler bir kişinin mürşidine ulaştığı, tabi olduğu noktaya kadar 1'e 10 iken onun evvelinde de ister mürşidine ulaşsın, ister ulaşmasın, ister çok günahkar birisi olsun, ister sevapları çok olan birisi olsun hiç değişmez. O kişi mutlaka 1'e 10 kazanır. Allah'ın yoluna girip Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de 1'e 10 kazanır. Ne zamana kadar 1'e 10 kazanır? Mürşidine ulaşıp tabi olduğu güne kadar. Eğer bir insan 12 tane ihsanla tabi olmamışsa, yani mürşidine Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah onun üzerinde Rahim Esma'sı tecelli etmemişse, kalbine ulaşmamışsa, gözünden kalbine ulaşmamışsa, böyle bir insanın kazandığı dereceler hep 1'e 10 olarak devam eder. Bir mürşide tabi olsa da 1'e 10 olarak devam eder. Hiçbir zaman 1'e 100'e ulaşmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı denemişse, o Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren tabiyetiyle beraber kazandığı dereceler 1'e 10'dan 1'e 100'e kadar, 1'e 100'e çıkar. Bu kişinin ruhu tabiyetten sonra vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikiminden sonraki ilk %7 fazla birikiminde ruh 1. gök katına çıkar. Buraya kadar hep 1'e 100 kazanır kişi. Ne zaman ruh 2. gök katına çıkarsa, 2. %7 fazla birikimiyle kazandığı dereceler her saniye için 1'e 200 olur. 3. gök katına çıkarsa 1'e 300 olur. 4., 5., 6., 7. gök katlarında 1'e 400, 500, 600 ve 700 olur. 1'e 700'de kalır. O kişi devamlı olarak
1'e 700 kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve mürşidinize ulaştığınız anda kazancınız 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkacaktır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman 1'e 700 almaya başlayacaksınız. Her derecenizden de Allah'ın yolunda devam ettiğiniz sürece, bir başka ifadeyle zikriniz 33 binden aşağı düşmediği sürece, aynı 1'e 700'ü devam ettireceksiniz. İşte sura 3. üfürülüş, herkesin Mahkeme-i Kübra'ya çıkması. Mahkeme-i Kübra'da hakim yoktur. Mahkeme-i Kübra'da davacı yoktur. Mahkeme-i Kübra'da davalı yoktur. Mahkeme-i Kübra'da avukat yoktur, müdeyyimi yoktur. Herkes kendi hayat filminde hiçbir şek ve şüpheye düşmesi mümkün olmayacak kadar net bir şekilde yaptığı her hareketi görür ve bunun yaptığı her hareketin ne kadar taammütle oluştuğunu görür. Kendisine orada teslim edilen mizanla da derecelerini otomatik olarak görür. Mizan hata yapması mümkün olmayan bir mekanizmadır. Mizandaki rakamla orada hayat filmindeki rakamın birbirinin tıpatıp aynı olduğunu görür. Emin olur ki Allah hiçbir şekilde ona zulmetmemiştir. Kendisine zulmedilmemiştir. Ve şahitler birer birer oluşur. Her peygamber, eğer peygamber yoksa gene devrin imamlığını yapan Resullerden Veli Resul, bütün mürşitlerin şahitliğini yapar. Her mürşit kendisine tabi olanlardan birilerine tabi olunmuşsa onların şahitliğini yapar. O şahitlerin her biri de kendilerine tabi olanların şahitliğini yaparlar. Ve böylece her devirde peygamberler şahitlerin şahididir. En üst seviyede şahit onlardır. Peygamberlerin olmadığı devirde o devrin imamları en büyük şahitlerdir. Ve böylece bütün şahitler görevlerini yaparlar. Ve kimin kazandığı dereceler, yeşil dereceler, kırmızı derecelerden fazlaysa rakamlar otomatik olarak tahakkuk eder. Hayat filminin sonunda kazandığı dereceler fazla olanların hayat filmlerinin bir kopyası kendilerine teslim edilir. Bir kısmına sağlarından teslim edilir, bir kısmına sollarından teslim edilir. Sağlarından teslim edilenlerde, sollarından teslim edilenlerde cehenneme ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, kitaplarını sağdan alanlar cehenneme uçarak girerler ve cehennemi gezmek ve Allah'a şükretmek için cehenneme getirilmişlerdir. Cehennemde kalacak olanlarsa cehennem kapısı biraz yukarı doğru kaldırılarak yüzü koyun yatarlar ve burunları yere sürtünerek cehenneme girerler. Girdikleri zaman da orada dizüstü çöküp kalırlar. Ta ki diğerleri cennete gidecek olan, cehenneme gelip de cehennemin katlarını gezenler görsünler ve çıksınlar. Onlar nasıl uçarak girdilerse şeffaf kapılar, bizim dünyamızdaki Mika gibi şeffaf geçirgen kapılar, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri oradan geçirir. Oradaki elektronik sistemler buna göre dizayn edilmişlerdir. Diğerleri, yani cehenneme girecek olanlar, onlara, onlar o şeffaf kapılardan uçarak
giremezler içeriye. Ve normal standartlardaki kapı da yerinden biraz yükseltilerek, burunlar üzeri sürtünerek girerler. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Diğerleri ise cehennemi gördükten sonra sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemi terk ederler, cennete ulaşırlar. Kim cennete ulaşmışsa onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden mutlaka fazladır. Kim cehennemde kalmışsa onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Ve kıyamet günü sevgili kardeşlerim, mutlaka iki grup insan oluşur. Cehenneme herkes girer ama bir kısmı cehennemden çıkar. Bu sebeple onların cehennemden çıkışına Allah-u Teala tarafından izin verildiği için kıyamet gününe izin günü de denilmektedir. Birçok insan peygamberlerin kıyamet günü şefaatte bulunacağını zannederler. Büyük bir yanlıştır bu. Kıyamet günü şefaat olayı asla gerçekleşmeyecektir. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede kıyamet günü şefaatin hiç kimseye fayda vermeyeceğini, hiç kimseden kimseye bir faydanın oluşmayacağını bir ayet-i kerimede değil, birçok ayet-i kerimede anlatmıştır. Şefaat bu dünya üzerinde ihsanla tabi olanlara devrin imamının ulaşması ve onların günahlarının böylece sevaba çevrilmesiyle gerçekleşir. Tövbe merasimi sırasında Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Kim Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 ihsanla mürşidine ulaşırsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa, tabi olursa, Allah Teala onun günahlarını, seyyiatini hasenata çevireceğini, sevaba çevireceğini söylüyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar, nefsleri de fizik vücutların içinde olmak üzere ya cehennemde ebediyen kalacaklardır, cehenneme girip dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cennete gidecekler, oradan ayrıldıktan sonra cehenneme sevk edilirler. Cennete girecek olanlar uçarak girmişlerdir cehenneme, bütün cehennemi dolaşmışlardır, cehennemleri, ve geriye dönmüşlerdir. Yine şeffaf kapılardan uçarak çıkıp kendi cennetlerine ulaşmışlardır. Bir husus daha, cehennemle cennet arasında Sırat Köprüsü diye bir köprü mevcut değildir. Sırat-ı Müstakim'le Sırat Köprüsü'nü sakın birbirine karıştırmayın. Sırat-ı Müstakim 7 tanedir Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir tanesi insan ruhunu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir ki iki yatay, iki dikey, 4 sebilden oluşur. Uzun olan, en uzun olan birinci dikey sebildir. Adı tarik-ı müstakimdir. Adı sırat-ı müstakim değildir, tarik-ı müstakimdir. Kıyamet hakkındaki söylediklerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ölüm ve kıyamet isimli ya da kıyamet isimli bir konuşmayı tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kıyamet hakkında kalın çizgilerle söylenmesi lazım gelen Kur'an hakikatleri bunlar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız, nursunuz, nursunuz, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar, salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar, varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar, Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz, insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır. Ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et, dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar, dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve

Evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin. Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ı azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz, onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki,

Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor, dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir. Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim, mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen, rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair, 4 defa Allah'a şahitlik, yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin, mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana, büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre
Bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları, hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah, onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse, o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah
sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.''

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onlara fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah, sırça cam içindedir. Sırça cam, inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı, ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah, dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah, insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah, onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah, hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah, kime nur kılmamışsa, vermemişse, artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa, o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin. Ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemeniz de size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile, Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse,
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tücadilu ehlel kitabı illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amenna billezi unzile ileyna ve unzile ileykum ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu muslimun. Ve la tücadilu ve mücadele etmeyin ehlel kitabı kitap ehli illa hariçten başka mi ile elleti ki o hiye o ahsenu en ahsen en güzel olan illa hariçten başka ellezine onlar zalemu zulmettiler minhum onlardan ve kulu ve deyin amenna biz iman ettik bi ile ona ellezi ki o inzile indirildi ileyna bize ve inzile ve indirildi ileykum size ve ilahuna ve bizim ilahımız ve ilahukum ve sizin ilahınız vahidun tek bir tek bir aynı ve nahnu ve biz lehu ona müslimun teslim olanlar. Şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Öyleyse kitap ehliyle mücadele diye bir şey yok. Ama zulmedenler hariç onlarla mücadele etmek söz konusu. Ne demek zulmedenler? Yani İslam'ı bir düşman olarak görerek onunla savaş verenlerle mücadele etmek gerekiyor. Ama kitap ehli yani Hristiyanlar ve Yahudilerle mücadele etmeyin diyor, savaşa girmeyin diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesi.

Kitap ehliyle mücadele etmeyin. Zalimler hariç. Yani onlar size mücadele ediyorlarsa onlar zalimlerdir. Onlarla mücadele edebilirsiniz diyor Allah Teala. Ve 46. ayet-i kerime ve biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır ve biz ona teslim olanlarız deyin. Öyleyse bu kitap ehli Yahudiler ve Hristiyanlara bizim söylememiz lazım gelen şey ne? Biz bize indirilene Kur'an-ı Kerim'e inanırız. Ey Yahudiler, size indirilen Tevrat'a da inanırız. Ey Hristiyanlar, size indirilen İncil'e de inanırız. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tek ilahtır. Buna bir şey daha ilave etmek lazım. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahipleriyiz. Öyleyse aramızda fark yokken bu düşmanlık niye dememiz lazım. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Biliyorsunuz ki teslim olma keyfiyeti 7 tane teslimin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren geçerlidir. Eğer bir insan kendine ben Müslümanım diyorsa, Müslüman Allah'a teslim olan demek, onun en azından Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak olarak şarttır. Ayet 47, Ankebut Suresi 47. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike enzelna ileykel kitabe kitab fellezine ateynahum mül kitabe yu'minune bih ve min haulai men yu'minu bihi ve ma yechedu bi ayatina illel kafirun kelimeler ve kezalike ve işte böylece enzelna biz indirdik ileyke sana el kitabı kitap fe böylece ellezine onlar ateyna biz verdik hum onlar onlara el kitabı kitap yu'minune mümin olurlar iman ederler bihi ona ve min ve den haulâ'yı onlar men kim kimse kişi yu'minu mümin olur iman eder bihi ona ve ma yeçhedu bile bile inkar etmez ayet bi ayatina ayetlerimizi illa den başka hariç el kafirun kafirler ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. İşte Kırık 47 kitap verilenlerin

Kur'an'a inandıklarını söylüyor. O devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe kendilerine öğretilen din esaslarının aynının Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu görüyorlar. Kimler? Hristiyanların ve Yahudilerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peygamberlerinin izinden gidenler. Allah'a ulaşanlar. Aralarında ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edenler var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hem Yahudilerin içinde hem de Hristiyanların içinde, kitap sahiplerinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyip de irşat makamına tayin edilen insanların mevcut olduğunu söylüyor. Onları irşat makamına tayin eden kim? Allah. Aynı Allah. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı şeyin aynını yaşıyorlardı. Kim onlar? Hristiyanların içinden ve Yahudilerin içinden Allah'a ulaşmayı dilemişler, kendi mürşitlerine tabi olmuşlar ve kademe kademe her birinden insanlar var, Hristiyanlardan da Yahudilerden de. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan önce tabi oluyor, önce Allah'a ulaşmayı diliyor, Furkan oluyor, sonra tabi oluyor, sonra ruhunu Allah'a teslim ediyor, sonra fizik vücudun nefsini ve iradesini, Hristiyanların ve Yahudilerin içinde de aynı devirde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı devirde yaşamakta olanların içinde bunların hepsini yapan insanlar vardı. Allah Teala burada onlardan bahsediyor. Diyor ki ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Kim o kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve şimdi nasıl İslam'ın içinde emaniye bilgilerle mücehiz olup da Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar varsa, o devirde de Hristiyanların içinde ve Yahudilerin içinde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Ve dilemedikleri için de kurtuluşları mümkün değildi. Biliyorsunuz ki dilemeyenlerin hepsine Allah-u Teala'nın verdiği ifade isim kafir kelimesidir. Çünkü kalplerinde küfür var. Gözleri kör, kulakları sağır ve kalpleri idraksiz, kör, sağır ve dilsizler. Ankebut Suresi 48. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kunte tetlu min kablihi min kitabin وَلَا تَهُتُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَ بَلْ وَمَا كُنْتَ sen olmadın. Tetlu okuyorsun. Min kablihi ondan önce. Min dendan kitabın kitap ve la tehuttuhu onu yazmıyorsun. Bi yeminike sağ elinle. İzen öyleyse o zaman öyle olsa lertabe de irtabe, mutlaka şüphe ederler. El-Mübtilûn, batılda olanlar. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Elbette kitap okumadı. Okuması mümkün değildi. Eğer öyle olsaydı, yani sen bundan önce kitap okusaydın ve elinle Kur'an-ı Kerim'i yazsaydın, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi diyor. Yani bu kitaplar okumuş, öğrenmiş kitaplardan bize de yutturmaya çalışıyor derlerdi diyor.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiğinin en bariz ifadesini kullanmış. Okuma yazma da bilmiyorsun. Evvelce kitap da okumadın. Bunların hiçbirini bilmezken bunların hepsini biz sana öğretiyoruz demiş oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve öğrettiği her şey Kur'an-ı Kerim'in esasları evvelki peygamberlerin söyledikleriyle tamamen aynı. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin devamı. Aynı ifadeler, aynı şeriat. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bilmesine imkan olmayan husus Şura suresinin 13. ayet kelimesinde son derece net olarak anlatılıyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Hepsinin şeriatının aynı şeriat olduğu, tek şeriat olduğu kesin bir şekilde ifade buyurulmuş. Bir evvelki ayette, ondan evvelki ayette zaten o konuyla alakalı. Biz sizin peygamberlerinize, kitaplarınıza inanırız. Çünkü aynı şeyleri biz öğreniyoruz. Allah Teala tek bir şeriat koymuş. Bütün insanlık tarihi boyunca ikinci bir şeriatı hiç oluşturmamış. Bütün insanları da o şeriatı yaşayabilecek olan özellikle Hanif dininin özellikleriyle yaratmış. Tek bir din, tek bir tür insan, yalnız Hanif dinini yaşayabilecek özellikle insan ve her zaman kayyum olan bir din, Hanif dini. Yani Hazreti Musa'nın dini, yani Hazreti İsa'nın dini, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman onu görüyoruz. Ve 49. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bel hüve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yechadu bi ayatina illez zalimun. Bel hayır, hüve o ayatun, ayetler, beyinatun, beyan olunan, fi içinde, suduri göğüsler, ellezine o kimseler, utu verilenler, el ilme ilim. Ve ma yeçadu, bile bile inkar etmez, bi ayatina, ayetlerimizi, illa hariçten başka, ez zalimun, zalimler. Hayır. O, yani Kur'an-ı Kerim, ilim verilenlerin göğüslerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. İlim verilenlerin sinelerinde. Beyan olunan ayetlerdir. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü bir süre sonra Allah Teala onları daimi zikre ulaştırıyor. Daimi zikre ulaştırdığı zaman onlara yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gösteriyor. İç dünyalarında kalp gözleriyle. İşte bu sinedeki Allah Teala'nın beyanlarıdır. Allah'ın yoluna giren, daimi zikre ulaşan insanlara Allah Teala mutlaka yedi kat gökleri gösterir. Onlar
irşada ulaştıkları zaman bunların hepsini görmüşler. Görmüş olarak irşada ulaşırlar. Ve Allah Teala ondan sonra onları irşat makamına tayin eder. Senelerinde ayetlerini, Allah'ın ispat vasıtalarını görürler. Bütün gök katlarını, her katta neler olduğunu, en sonunda huzur namazını, huzur namazının imamını mutlaka görürler.

Bu sebeple bütün afetler yok olmuştur. Nefsinin kalbinde 2, kalp gözü açılmıştır. 3, kalp kulağı açılmıştır. 4, o kişi ehli hükümdür, hikmet sahibidir. 5, ehli hayırdır, daimi zikirli olduğu için daimi olarak kesintisiz derecat kazanır. 6 ve 7.'si onlar, o insanlar Allah ile devamlı konuşmak imkanının sahipleridir. Ehli tezekkürdürler. Bundan sonra bu noktaya ulaştığı zaman Allah Teala onlara yerlerin melekûtunu gösterir. Ulul albab makamının özelliği yerlerin melekûtunu görmektir. Tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterildiği zaman yerlerin melekûtu sona erer. O zaman kişi ihlas makamına geçmiş olur. İhlas makamında da birinci gök katından itibaren 7 tane gök katı gösterilir. Bu da göklerin melekûtudur. Zemin kat 7 yer katının ve 7 gök katının arasıdır. Sıfır noktasıdır. Ve İhlas makamında 7 gök katı da görünür. Kalp 14 defa, 2 defa 7'li müzeyyen olmak, 14 defa müzeyyen olmuştur. Ondan sonra Allah tövbe-i nasuha davet eder, kalp bir defa daha müzeyyen olur. Sonra günahlarını örter kişinin, bir defa daha müzeyyen olur. Salah nuru verir başının üzerine, bir defa daha müzeyyen olur. Ve günahlarını sevaba çevirir, bir defa daha müzeyyen olur. 18 oldu müzeyyen olma. Ondan sonra o kişi iradesini Allah'a teslim eder. Ve orada kalbi bir defa daha müzeyyen olur. Allah'ın zatını görerek. 19 defa müzeyyen olma müessesesiyle o kişiler sinelerinde yer katlarını, gök katlarını ve Allah'ın zatını görürler. Ve Ankebût suresinin 36. ayet-i kerimesi, 50. ayet-i kerimesi affedersiniz. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû levlâ münzile aleyhi ayatun min Rabbihi Rabbih kul innemel ayatü indallah ve innema ene nezirun mübin. Ve kalu ve dediler, levla olmaz mı? Münzile indirildi. Aleyhi ona ayetün ayetler minden başka den Rabbihi onun Rabbinden kul de innema sadece ancak el ayetü ayetler indallahi Allah'ın katında ve innema ve sadece ancak ene ben nezirin uyarıcı mübinin apaçık. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Bütün peygamberlere, bütün resullere, kavim resullerine de hep bu söylenmiştir. Sen bir marifetin sahibi misin? Kerametini göster. Peygamberlere de mucizeni göster demişlerdir. Allah Teala evvelki peygamberlere mucizeler vermiştir. Özellikle onları mucizelerle göndermiştir. İnsanları Allah'ın yoluna davet etsinler de o mucizelere inandırsınlar diye. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala özel bir mucize vermemiştir. Ama insanların daveti üzerine

Ayın ikiye bölünme olayı tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara gelin bana tabi olun deyince şu gökteki ayı görüyor musun diyorlar. Onu ne zaman ikiye bölersen o zaman sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bu ayetteki gibi ben diyor o ayı ikiye bölemem. Ben mucizeye yetkili değilim. Ama Allah'a talepte bulunurum. Eğer Rabbim uygun görürse onu ikiye böler. O zaman bana tabi olacak mısınız? Cevap evet mutlaka olacağız. Allah Teala ayı ikiye bölüyor. Ama onlar kendilerine bu söylendiği zaman diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. Allah'ın bütün peygamberlerine bunlar söylenmiş sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah Teala bir mucizeyle bir nebisini, peygamberini gönderirse Hz. Musa, Hz. İsa ondan evvelki peygamberlerin çoğunda mucizenin hep var olduğunu görüyoruz. Hepsinde var olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala o zaman mucizeler insanları ikna ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de Allah'ın özellikle gönderdiği bir mucize değil, o insanların talebi üzerine vücuda getirdiği bir mucize oluştu. Eli birinci ayet-i kerime, Ankebut suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yekfihim enna nezzelna aleykel kitabe yutla aleyhim inne fi zalike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun. Kelimeler e, mı ve lem yekfihim ve onlara kafi gelmiyor, yetmiyor. Enna nasıl? Enzelna biz indirdik. Aleyke sana el kitabe kitap yutla okunur. Aleyhim onlara inne muhakkak ki fi zalike bunda vardır. Le muhakkak mutlaka elbette rahmeten bir rahmet ve zikra ve zikir li kavmin kavim için yu'minun mümin olan. Şöyle sonuçlanıyor ayet. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kafi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. Mümin olan bir kavim için bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde rahmet ve zikir vardır diyor Allah Teala.

Daha evvelki İncil'de de rahmet ve zikir vardı diyor Allah Teala. Ondan evvelki Tevrat'ta da rahmet ve zikir vardı diyor Allah Teala. Bütün peygamberlerin indirdiği kitaplarda aynı şeyler var. Hepsi hidayete çağırıyor. Allah'a teslime çağırıyor. Neticede şuraya ulaşıyoruz. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Ezeli ve ebedi kayyum olan din. Hanif dini, bütün peygamberlerin dini, insanlık tarihi boyunca bütün insanların tek dini. Ayet 52 Kul kefa billahi beyni ve beyne kum şehida ya'lemu ma fis semavati vel ardı vellezine amenu bil batılı ve keferu billahi ulaike humul hasirun. Kul de ki kefa kafi yeterli billahi Allah'a beyni benim aramda ve beynüküm ve sizin aranızda şehiden şahit olarak yalemu bilir mafiyes semavati göklerde olanı ve el ardı ve arz yeryüzü ve ellezine ve o kimseler aminu inandılar biyel batılı batıla ve keferu ve inkar ettiler billahi Allah'ı işte onlar ülaike hüm onlar el hasırın hüsrana uğrayanlar. De ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'a inkar edenler işte onlar hüsranda Allah Teala her zaman şahittir. Her devirdeki resullerinin şahididir. Allah'tan sormayı bilenlere de Allah Teala bütün resulleri için şehadet eder. Onlar benim Resulümdür. Hüviyetinde bir şehadet bütün devirlerde mevcut olmuştur. Bugün de bütün devirlerde mevcut olmuştur. Kıyamete kadar da mevcut olacaktır. Hüsranda olanlar, batıla inananlar, yani eldeki imaniye kitaplara inananlar, Kur'an'ı bir tarafa bırakıp, ellerindeki imaniye kitaplarla din öğretenler ve öbür taraftan da bunların da ötesinde olanlar var. Allah'ı da inkar ediyor insanlar. İşte onlar hüsranda olanlardır. Ankebût suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ve yesta cilu neke bil azab ve levla ecelün müsemmen le cae hümül azab ve le yeti yennehum bağteten ve hum la yeşurun ve yestacilûneke ve senden acele istiyorlar. Bi el azabı azabı ve levla olmasaydı ecelün ecel zaman müsemmen belirlenmiş le elbette mutlaka caihum onlara geldi. Azabı azap ve le elbette mutlaka yetiyen nehum muhakkak onlara gelecek. Yetiyen nehum onlara gelecek. Badeden ansızın ve hüm ve onlar la yeşhurun farkına varmazlar.
Vehüm ve onlar la yeşurun farkına varmazlar. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Yani hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Kıyamet kopacak. Kainatı yaratan Allah'ın bütün dengeleri bozmasıyla künnes ve künnes kanunları işlemeyecek. Künnes ve künnes kanunlarının işleyebilmesi için bir merkezi çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yerin üzerinde dönen bir sistemi Allah-u Teala oluşturmuş. Mikro alemde de atom müessesesinde bu var. Makro alemden de, makro alemde de kainatta gene aynı şey var. Bir sonsuz büyüklükte bütün gezegenlerin güneş sistemlerinin etrafında dönmeleri söz konusu eliptik yörüngede, tıpkı bir hidrojen atomunun içinde bir elektronun eliptik yörüngede dönmesi gibi. Allah Teala buyuruyor, فَلَا اُقْسِمُوا بِالْهُنَّسْ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسْ. Hünnes, merkezi çekim gücü, künnes de onun etrafında dönen, merkez kaç kuvvetiyle dönen, ondan kopmayan ama ona yapışmayan bir yörünge üzerinde sonsuz bir hareketi sağlayan sistem. İşte o sistem bir gün bozulacak, kıyamet kopacak. Allah Teala onun zamanı var diyor, zaman gelmeden evvel onu koparmayız diyor. Biz onu takdir ettik, o zaman da oluşacak diyor. Ve onlar gene farkında değilken azap onları yakalayabilecek. Neden? Çünkü kıyamet günü o insanlar mezarlarından canlanıp, zaman kendi yaşadıkları devre döndüğü zaman mezarlarından canlanıp ansızın çıkacaklar. Ve kıyamet günü haşr meydanında toplanacaklar. Tekrar ölecekler, tekrar dirilecekler. Nefsleri kendilerine ulaşacak. İndi ilahi nefslerin yaşamakta olduğu berzah alemi de yok olarak berzah alemindeki bütün nefsler kıyamet günündeki fizik bedenlere ulaşacak, birleşecekler ve hayat filmlerini seyredecekler ve sonra da cezalı olanlar cehenneme gidecek, cezalı olmayanlar da cehenneme gidecek, cennete girecekler, oradan uçarak çıkıp cennete ulaşacaklar ama cehennemde kalacak olanlar bir daha çıkamayacaklar ebediyen. Ankebut suresi 54. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Yesta cilûneke bil azav ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Yesta cilûneke, senden acele istiyorlar. Bi el azabi azab ve inne muhakkak cehenneme cehennem le elbette mutlaka muhitatun ihata edicidir, kuşatıcıdır. Bi ile el kafirin, kafirler, inkar edenler. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem kafirleri mutlaka ihata edicidir. Kuşatıcıdır, kaplayıcıdır. Yine aynı konuya Allah Teala değinmiş. Azap, kıyamet Allah'ın tayin ettiği vakitte mutlaka gelecektir. Ne zamanını tayin ediyor? Bütün gezegenlere verdiği, kainatı büyütmekte olan kinetik enerji, itiş enerjisi bittiği zaman kainat duracaktır. Ve
büyüme durunca her şeyin felç olması söz konusu. Çünkü sistem ona göre dizayn edilmiş ve evvela sistem değiştiği için Allah Teala'nın kinetik enerjisi artık mevcut olmadığı için, zamanın büyümesi durduğu için her şey duracak. Sonra da güneşle dünya, evvela ayla dünya birleşecek. Sonra da güneşle dünya birleşecek. Yani bütün gezegenler sabitelerine, yani merkezi çekim güçlerine, yer çekimi kuvvetiyle ulaşacak ve yapışacaklar. Böyle bir dizaynda kainatta insanlar ölecek ve kıyamet günü yaşayanlar da ölecekler. Sonra birinci üfürüş. Sonra zaman tersine dönecek. Herkesin hayatı tekrar kendilerine iade edilecek ve onların hepsi mahşer meydana doğru yola çıkacaklar. Zaman kendilerine ulaştığında, geriye döndüğünde, onlar zaten hayatta oldukları için mezarlarından yükselerek Allah'ın mahşer meydana ulaşacaklar. Orada herkes toplanacak ve ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi, sonra da toplu halde cehenneme gidiş. Ondan sonra cehennemden çıkanların cennete ulaşması. Allah Teala buyuruyor. Ayet 55 Ankebut suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yahşu yevme ya şa humul azabı min fevkihim ve min tahti erculihim ve yekulu zuku ma kuntum ta'melun. Yevme gün, yahşahüm onları örtecek, kaplayacak, el azabı azap, min fevkihim onların üstünden, ve minden tahti alt. Ercülehim onların ayakları, ve yekulü ve derler, zukur tadın. Ma şey kuntum siz oldunuz, tamelun siz yapıyorsunuz.

O gün azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak ve Allah yapmış olduğunuz şeylerin cezasını tadın diyecek.

56. ayet-i kerime. 55. ayet-i kerimede yapmış olduklarınızı tadın ifadesi aslında yapmış olduğunuz şeylerin cezasını tadın müessesesi de var. Cehennemden bahsediyor. Yapmış olduğunuz şeyleri tadın.

Ne demek bu? O kişi hayat filmini seyredecek. Ve doğuşundan ölüşüne kadar geçen zaman parçası içindeki hem düşüncelerini görecek hayat filminde hem de bütün yaptıklarını görecek. Ve yapmış olduğu hatalar dolayısıyla bir acı duyacak, azap duyacak. Daha cehenneme girmeden önce hayat filmini seyrederken yaptıklarına pişmanlığı daha o seyir esnasında tadacak. Burada yapmış olduğunuz şeyleri tadın diyor Allah Teala. O işlemekte olduğunuz şeylerin size ne kadar günah yüklediğini görerek üzülmeniz söz konusu demiş oluyor. 56. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyellezi ne amenu inne ardi vasiatun fe iyyaye fa'budun. Ya ey ibadiye benim kullarım. Ellezine onlar amenu oldular, iman ettiler. İnne muhakkak ardi benim arzım. Vasiatun geniştir. Fe artık öyleyse İyyaya yalnız bana a'buduni kul olun. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime. Ey amene olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım, muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Allah Teala'nın talebi bu kadar. Allah'a kul olmamızı istiyor. Zariyat ilde ne diyordu? Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. Öyleyse burada da Allah Teala aynı şeyi bir defa daha söylüyor. İstediği şey biz insanların Allah'a kul olmaları. Dikkat edin. Abd kelimesiyle abid kelimesi, ibadet kelimesi aynı kökten gelir. Buradaki ibadiye kelimesi benim kullarım anlamına geliyor. Ve abuduni bana kul olun manasını taşıyor. İbadet de kulluğun zaten bir gereğidir. Ama yaratılış maksadımız Allah'a ibadet etmek değildir. Allah'a ibadet ederek kul olmaktır. Dikkat edin, bir insan düşünün, 80 yaşında ölsün, 65 yıl Allah'a ibadet etsin. Ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Yani 15 yaşında sorumluluğunu müdrik olmuş kişi, ibadetine başlamış. 80 sene bütün ibadetlerini gerçekleştirmiş. Ne hariç? Zikir hariç. Çünkü farz görünmüyor zamanımızın dizaynında. Ve namaz kılmış, oruç tutmuş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. 65 yıl ibadetten sonra bu kişinin gideceği yer, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mutlak olarak cehennemdir. O zaman Allah-u Teala'nın bana kul olun demekten neyi kastettiğini görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul olursunuz. İşte Fecr suresi, Zümer suresi affedersiniz, 17. ayet-i kerime. Onlar ki bize ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Ne olmuş? Allah'a kul olmuş. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve Allah'ın muradı budur. Allah'a kul olmak. Çünkü bu nokta başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin olamaz. Kurtuluşu da mümkün değildir. Bu noktadan itibaren kurtuluş söz konusudur. 57. ayet-i kerime Ankebut suresi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayikatül mevt. Mevti. Sümme ileyna turceun. Kullu, bütün, hepsi, nefs, nefsin, nefs, zayikatü tadıcıdır. El mevti, ölüm. Sümme sonra ileyna, bize, turceun, döndürüleceksiniz. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Bütün nefsler fizik bedenlerinin öldüğünü tadacaklar. Fizik bedenlerinden ölecek. Nefs de berzah alemine gidecek. Ölümü yaşayan fizik vücuttur. Ama bu ölümü tadan nefstir. Allah razı olsun. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve amilus salihati le nübev ve ennehum minel cenneti gurafan tecri min tahtihel enharu halidine fiha ni me ecrul amilin. Ve ellezine, vellezine, ve onlar aminu, amin oldular, Allah'a ulaşmayı denediler. Ve aminu salihati, ve salih amel işlediler, nefs tezkiyesi yaptılar. Le mutlaka nübeviyennehum, onları mutlaka yerleştireceğiz. Mindan el cennatü, cennet, gurafan, yüksek yerler, köşkler, tecih akar, min dan tahtiha, onun altı.

El-enharu nehirler halidine kalıcıdırlar, kalacak olanlar. Fiha orada nime ne güzel, ecru ecir, el-amilin amel edenler. Ve amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar, salih, yani nefsi ıslah edici, amel işleyenlerin ecri ne güzel. İşleyenlerinin değil, işleyenlerin. Ecri, mükafatı ne güzel.

Ne diyor Allah Teala? Ve amene olanları. Herkes bunu iman edenler olarak almış. Yani iman eden, Allah'a ulaşan kişi mutlaka gelecek o köşklerde oturacak. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler demek. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin de olamaz. İman etmiş sayılmaz. Allah'a inanması o kişiyi kurtarmaya yetmez. Bakalım bunları. İnsanlar nasıl öğrenecekler? Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten, küfürden, bütün negatif faktörlerden kurtulurlar ve mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha inşallah birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Eğer değilseniz biliniz ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğu yaşamanız da inanılmaz derecede kolay bir sebeple gerçekleşiyor, kolay bir tarzda gerçekleşiyor. Allah Teala sizin mutlu olabilmeniz için sadece sizlerden bir tek şey istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizi istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek hedeftir. O hedef sizin mutlu olmanızdır. Dünyayı da cennet yapmak elinizde sevgili kardeşlerim. Ama dünyanızı karartmak da, şu dünyada bir cehennem hayatı yaşamak da elinizde. Bizi yaratan Allah-u Teala kainatta en çok bizleri sevdiğini söylüyor. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Hasrettim, sihrettim diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın katında en sevgili mahluk, Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insan. Öyleyse evvela her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükredelim. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Cinlerden de üstünsünüz, şeytanlardan da üstünsünüz, meleklerden de. Unutmayın, bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Neden? Çünkü o Allah'ın ruhunu taşıyordu fizik vücudunda. Ona hayat veren bir varlık olarak değil. Allah'ın onu ruhla mükafatlandırdığı bir mahluk olarak. İnsan adlı yeni bir yaratık. Hepimiz onun sülbündeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizleri tarihin bu noktasında hayatta kıldı. Hidayet çağında hayatta kıldı. Allah Teala bizleri hidayetle görevli kıldı. İşte bütün insanları tarifsiz bir mutluluğa, dilinden tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluğa Allah Teala bütün insanları ulaştırmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, künhüne vardıkça arkasında yatan sırları Allah Teala size gösterdikçe hayranlık duyuyorsunuz Allah'a. Her şey en güzel standartlarda sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim ve sizlerin emrine sunulmuş. İşte insanoğlunun yaptığı şey, o kendisine verilenleri yanlış istikametlerde ve kendisini mutsuz edecek şekilde kullanması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Bu mutluluk bir örnek olarak yaşatılır insana. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu safhası, Allah'a ulaşmayı dileme safhası, onu bütün negatif faktörlerden kurtaran bir
sonuca ulaştırır. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Bunun manası o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Amellerinin boşa gitmesi ihtimalinden kurtulmuştur. Amelleri boşa gitmeyecektir. Tam aksine günahları örtülecektir. Mutlaka cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha başlangıçta size yardım elini uzatıyor, bataklıktan bütün insanları çekmek, kurtarmak için. Sizleri o kadar çok seviyor ki, her şeyi sizlerin kurtuluşunuz için dizayn etmiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara söyleyin, ne çıkar deyin. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz deyin. Ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu Allah Teala size yaşatmaya başlayınca, o zaman bize teşekkür edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için bütün güzellikler, hayat, gerçek hayat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine mutluluk verici bir dünyada yaşıyorsunuz ki ve insanların o kadar azı bu hakikatleri görebiliyor ki, onlara bu güzellikleri ulaştıramamanın o derin hicranını yaşıyoruz. İnsanlara zorla hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz ki sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini kurtaracak olan dala sarılmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, şeytanın akıntısına kapılıp girdaplar içerisinde cehenneme doğru yol almaktan kurtulamazlar. Ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar yardımı dokunan amcasını cehennemden kurtaramadı. Arkasında amcasının her halükarda Allah'a ulaşmayı dilememesi yatıyordu. O dilemedikçe onun bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olamazdı, olamadı da. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor Allah-u Teala. İnsanlar hidayete Allah-u Teala tarafından erdirilirler ama o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı
dileyenlerdir. Öyleyse düşünün ki Allah Teala Hanif dininden başka, yani Kur'an'daki tabirle İslam dininden başka bir dini hiç yaratmamış. Ve her devirde dinlerini yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanların ruhlarını, beçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu, yani İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayanlar olduğunu görüyoruz. Her devirde, her devirde insanların bir kısmı, bir azınlığı mutlaka böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini insanlara öğretmeye başladığı zaman, açıklamaya başladığı zaman herkes ona düşman oldu. Hakaret edenler, taşlayanlar, bütün kötü şeyler ard arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ard arası kesilmeksizin bütün kavimlere Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek diyor, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim olmamış sevgili kardeşlerim. Resulünü başlangıçta inkar etmeyen hiçbir kavim olmamış. İnsanların Allah'ın hakikatlerini reddetmeleri sadece onları incelememeleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın devamlı telkinleriyle insanlar korkunç bir mutsuzluğu yaşamaktalar. Yani şeytan insanlara öyle bir tesir sahası yaratmış ki, vücuda getirmiş ki, orada Allah'ın doğruları yerine hep şeytanın insanları sevk etmek istediği, onları sadece daha mutsuz, daha mutsuz edecek olan bir muhteva ortaya çıkıyor. Şeytan bunu gerçekleştirmiş. Bir tek hedefi var sevgili kardeşlerim. Bütün insanları mutsuz etmek. Ama Allah'ın dostlarının ve Allah'ın da bir tek hedefi var. Bütün insanları mutlu kılmak. İşte gece gündüz sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ki Allah kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Ve diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Gerisi benim işim diyor. Ben sizden sadece serbest iradenizi kullanmanızı ve benden bir dilekte bulunmanızı istemekle vazifelendirdim diyor. Göreviniz orada bitiyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah Teala'nın söylediği ifadeye gelin beraberce bakalım. Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yünîm. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtikleri insanların %90'ından fazlası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel dini İslam'ı, yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini söyleyerek insanları
dine davet ederken Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük gruplar sevinç gözyaşı döküyorlardı. Neye sevinç gözyaşları? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyler o küçük grupların yaşamakta olduğu şeylerdi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücut teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, irşad olmak ve irşat makamına tayin olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler insanlar için. Ve bu insanlar büyük sevinç duyuyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ayetleri indikçe onların yaşadığı hayatı anlatıyordu. Emrediyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Hazreti Musa'dan sonra geçen yüzlerce yıl, Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yıl boyunca insanlar dinlerini unutmuşlardı. Toplumun, Hristiyan toplumunun da, Yahudi toplumunun da büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Onun için onlar din zannettikleri asli unsurları yok edilmiş olan bir tatbikat biçimini yaşıyorlardı. Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre. Ve ayrı ayrı dinlerin mensupları sayıyorlardı kendilerini. İslam'ın da ayrı bir din olduğunu zannediyorlardı. Ama Hz. Musa'dan itibaren mürşitlerine tabi olarak gelen bir grup insan, Yahudi, onlar bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler onların zaten yaşamakta olduğu hayatı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar ve bunların bir emir olarak inmesi onları büyük mutluluklara ulaştırıyor. Hristiyanların içinde de gene küçük gruplar bunu yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyle aynı şeyleri yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ondört asır evvel Allah Teala bunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir diyor. Onların arasında sana bu ayetler indirildiğinde sevinç gözyaşları dökenler, gözlerinden sevinçten kanlı gözyaşı dökenler vardır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor Allah Teala. Bizdeki tekkelerde yaşayan sufiler gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bunları sizlere anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş. Diyoruz ki sadece bir tek dileğinizle mutluluğu mutlak olarak yakalayabilirsiniz. Çünkü bu Allah'ın garantisinde olan bir şey. Sizden sadece bir tek şey istiyor. Ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sadece bir dilek. Ey insanlar, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sizlerden olması mümkün olmayan, yapılması mümkün olmayan güç bir şey mi istiyor Allah Teala?
bir tek dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve 28 senedir size bunları anlatıyoruz. Ne kadar az insan sözlerimizin doğruluğunu görüp de Allah'a ulaşmayı diliyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar az insan. Hayatımız biz istesek de istemesek de dünyanın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçtiği için devamlı hayatımız da geçiyor. Sona doğru yürüyoruz. İşte bütün hayatımızı bütün insanların mutluluğuna adamışız. Allah bunu bize hedef göstermiş. Hayatımızı Allah'ın öğrettiklerini öğretmeye hasretmemiz emredilmiş. Biz onun tasarrufundayız. Ne dilerse o bize yaptırır. Öyleyse bu kainattaki en mutlu insan kim diye düşünüyorsanız biz oyuz. Onun tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği insanların yaşaması ya da yaşamaması söz konusu. İşte mutluluk dediğimiz zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o temel hedefe bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki hedef nedir? Allah Teala sizi nasıl mutlu kılacak? Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Öyleyse hayatınızda mutlu olduğunuz anlar vardır diye düşünüyorsanız, onlar mutluluk değildir, hayatın zevkleridir. Mutluluk dediğimiz müessese devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir mutluluğu yaşamanız. Odur mutluluk. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutlulukta bir uyum, bir anlaşma, bir huzur müessesesi vardır ve kesintisizdir.

İçinizdeki iki düşman kardeşin arasını bulmak mecburiyetindesiniz. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Allah Teala fizik vücut olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Bugün var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden o aradaki topluluktan geliyor. Hepimiz onların soyundanız. Hazreti Nuh'un gemisinin içindekilerden yaklaşık 7 milyar insan hepsi o noktadan bu tarafa gelmişler. Geri kalanların hepsi Nuh tufanında boğulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda iki düşman kardeş var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ama Allah neyi yasak etmişse onları asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de katiyen işlemez. Eğer idare ruhta olsaydı Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecektiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektiniz ve bundan çok büyük bir zevk duyacaktınız. Çünkü yapınız ona göre inşa edilecekti. Nefsinize gelince sevgili kardeşlerim, nefsiniz de başlangıç noktasında %100 afetlerle vücuda getirilmiştir. %100 afetlerden oluşan bir nefsiniz var. Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyet. Acaba böyle olmasının dünya hayatında bir sebebi var mı? Elbette şeytan devamlı nefsinize telkinlerde bulunur. Bütün insanları şeytan münkerle ve fuhuşla emreder. O insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan sizi o zaman öyleyseniz şeytanın adımlarına tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emreder. İşte bu şeytana tağuta kul olmaktır. Şeytan aslında emretmek yetkisinin sahibi değildir. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Ben diyor size emretmek yetkisinin sahibi değildim. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz diyor. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor cehennemde. Ama Allah Teala da emredin ifadesini kullanıyor. Acaba neden?

Arkasında ne var? Arkasında insanoğlunun nefsi var. Madem ki nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor afetleri itibariyle, asla onları yerine getirmek istemiyor. Madem ki Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o kişi için sadece mutsuzluk vardır. Nefsin talep ettiği şeylerin yerine gelmesini istiyor iblis. Buna hazır bir nefs buluyor karşısında. Allah'ın bütün emirlerini işlememeye göre programlanmış, Allah'ın yasaklarını da işlemeye göre programlanmış bir nefs. Afetler grubu. Nefsiniz Allah'ın yoluna girmeden evvel mutlaka %100 afetlerden oluşur. Karanlık bir dünyanın içinde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevaya dikkatle bakalım. Şeytan size emretmek yetkisine sahip değildir ama nefsiniz zaten şeytanın söylediklerini yapmaya teşne, hazır vaziyette. Şeytan neyi emrederse, neyi söylerse onu yaptığı için şeytanın buradaki sebebi sizi sadece davet etmek olmasına rağmen bunu rahatlıkla emir olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü nefsinizin bütün afetleri şeytanın bütün dediklerini yapmaya yönelik olarak programlanmıştır. İşte bu sebeple Allah Teala münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Aslında emir ve kumanda yetkisi yok. Ama nefsiniz buna bütün boyutlarıyla hazır olduğu için şeytanın verdiği bütün telkinlere açık, derhal onları yerine getirmek istiyor. Öyleyse bir insanın iç dünyasında günün her saniyesinde, her dakikasında yeni bir kavga oluşuyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek istemiyor ama nefs işlemek istiyor. Fizik vücuda her ikisi de bunu yapmalarını istiyorlar. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor fizik vücuttan. Nefs de işlemesini istiyor. Yasak ettiği fiillere gelelim. Ruh yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor. Nefs de işlemek istiyor. Nefs de fizik vücudun Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesini istiyor. Hem emirler cephesinde iki zıt kuvvet var, hem de yasaklar cephesinde. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iç dünyasındaki kavga ölünceye kadar devam eder. O kişi her an içinde kavga olduğu için mutsuz bir insandır, yetmez. Bir faktörü daha devreye koymak mecburiyetindeyiz. Akıl. Size beyninizi kullanmak suretiyle kumanda eden varlık akıl adını alır. Akıl beyninize kumanda eder. Beyninizi kullanarak fizik vücudunuzu da kumanda eder. Ama fizik vücudun kumandanı olan beyni akıl kullanarak bu hedefe götürür. Akılsa hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın standartlarına göre emir verir. İşte bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirleri yasaklanmış, yasak ettiği her fiilde serbest bırakılmış. Akıl, fizik vücudu Allah'ın yasak ettiği fiillerin kabulüne yönlendirir, emrettiği şeylerin de kabul edilmemesi istikametinde yönlendirir.
onu yaptırır. Fiziki olarak beyne kumanda etmek suretiyle, beyin vasıtasıyla vücudu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleterek, Allah'ın emrettiklerinde yaptırmayarak kullanır. Böyle olunca o vücuda şeytan münkerle ve fuhuşla emretmiş oluyor sevgili kardeşlerim. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? O zaman Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sanki bir bıçakla keser gibi o kişinin şeytanla ilişkisini kesecekti. Şeytan o kişiye telkinde bulunmak imkanını tamamen yitirecekti. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın o kişi üzerinde bir hakimiyeti asla söz konusu olmayacaktı. O kişi bu sebeple mutluluğu yaşayacaktı. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Nefsimiz akla söylediklerini yaptırdığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz için Allah Teala bizi cezalandırıyor. Her olaydan sonra bize azap ediyor. Ruhumuz da nefsimize sıkıntı veriyor. Öyleyse insan neden mutsuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hayatının her dakikasında Allah'ın emirlerini çiğniyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Arkasından da Allah o kişiye azap ediyor. Sevgili kardeşlerim, yapılan her yanlışın arkasından mutlaka bir azap gelir. Buna ne isim verirseniz verin. Ama bir hata yaptığınız zaman, mesela bir kişinin kalbini kırdığınız zaman, Allah-u Teala'nın size azap ettiğini hissedersiniz. Huzursuzluğu yaşarsınız. Öyleyse ister Allah'ın bir emrini yerine getirmesin kişi, emirler cephesinde o emri yerine getirmediği için azap görür. İsterse yasak ettiği bir fiili işlesin Allah-u Teala'nın, o sebeple azap görür. Ama kişinin ömrü hep olayları işleyip arkasından azap edilen bir varlık olmakla devam eder. Bu huzursuz bir hayattır, sıkıntılı bir hayattır. Bir başka ifadeyle mutsuz bir hayattır. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı kavga var. Ruh nefsle devamlı kavga halinde. Çünkü bütün gücüyle direnir ruh, Allah'ın emrini yerine getirilmesini ister. Ama akıl ve nefs beraberce ruhu hep yenerler. Aklın dediği olur. Akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa onun gereklerini yaptırır ve de arkası o kişinin devamlı olarak huzursuz bir hayatı sürdürmesidir. Her emri çiğnedikçe huzursuzluğu yaşayacaktır kişi, kendisine azap edildiği için. Her yasak ettiği fiili işledikçe aynı şey vücuda gelecektir. Bu sevgili kardeşlerim iç dünyanızdaki kavga ve sonucunu ifade eder konunun. İç dünyanızda her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga vardır. Zaten kavga varsa mutsuzluk yoktur. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutluluk oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun hali, bir uyum halidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususa dikkat edin. İç dünyanızda Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
mutsuz bir insansınız. Çünkü nefsiniz de ruhunuz devamlı kavga halinde. Gelelim dış dünyanıza. Neden dış dünyanızda mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlarla devamlı çekişme halindesiniz. Her etrafınızdaki insanla yaptığınız kavganın sonucunda kimiye bir kötü sözde bulunmuşsanız, kötü bir davranışı oluşturmuşsanız, Allah size mutlaka azap eder. İşte dış dünyanızda da yaptığınız kavgalar, anlaşmazlıklar sebebiyle, nefsinizin afetleri sebebiyle mutsuzsunuz. Nefs öyle bir hastalığın sahibidir ki hep başkalarından üstün olmak ister. Başkalarına tahakküm etmek ister. Onları onların rızası hilafına emri altına almak ister. Bu ise Allah'ın kesinlikle yasakladığı bir müessesedir. İşte bütün insanlar birbirlerine hakim olmak istedikleri için, etrafındaki insanların üzerinde hakimiyet kurmak istediği için onların tepkisine muhatap olurlar. Böyle bir davranış biçimi, başka insanlara hükmedici bir davranış biçimi sebebiyle haksız bir fiil işlendiği için, dış dünyalarındaki haksız bir fiil sebebiyle Allah onlara azap eder, ruh da nefsi cezalandırır, huzursuz kılar. O kişi dış dünyasında da mutsuzdur. Bu kadar mı? Hayır, dış dünyadaki mutluluk başka mutsuzluklara da, dış dünyadaki mutsuzluk başka mutsuzluklara da yol açar. Yani kimin kalbini kırdıysanız, kime bir kötülük ettiyseniz, o konudaki muhatabınız mutlaka aynı şeyi size yapmak ihtiyacını duyacaktır. Bir başka ifadeyle mutlaka intikam almak isteyecektir. Eğer o da nefs sahibi ise, nefs tezkiyesi falan yapmayan biri ise, mutlaka intikam almak ihtiyacını duyacaktır. Ve intikam almak fırsatını bulduğu anda derhal intikamını alacaktır. O zaman yeniden bir huzursuzluk yaşayacaktır kişi. O kişiye zulüm yaptığı zaman Allah Teala ona müdahale etmişti. Ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da üç defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasından o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır.